0: O zaman şöyle birkaç soru sormak istiyorum. İran'ın Lübnan'daki İsrail işgali kırmızı çizgi mi sizce? Yani
1: Tabii,
0: gerçekten
1: tabii.
0: bunu yani bu koşul yerine getirilmeden, İsrail geri çekilmeden İran gerçek bir anlaşma imza atmaz diyebiliyor muyuz? İkincisi de sizce Trump yönetimi İsrail sizin dediğiniz gibi dizginleyip Lübnan'dan geri çekebilir mi? Yani aslında bu iki bence iki tarafın da ne kadar anlaşmaya riayet etme eşiğini görmemiz lazım. Çünkü İran son dönemde sanki savaşın momentumunu belirleyici taraf gibi oldu. Mesela
1: Tabii.
0: biliyorsunuz anlaşmayı anlaşma müzakere süreçleri görüşülürken bir baktık ki İran İsrail'i vurmuş. ABD İsrail'in İran'ı tekrardan vurmaması için araya girmiş. Trump hani bir anlamda İran'ı masadan kaçırtmamak için aslında bir anlamda taviz vermiş
1: Tabii,
0: oldu.
1: tabii.
0: Yani burada aslında şöyle bir denklem görüyoruz. Savaş uzadıkça İran'ın pozisyonunu kendi manada masada daha güçlendirdiği bir denklem. Buna İsrail katılmıyor ama Amerika Birleşik Devletleri bir an önce İran'la anlaşıp aslında bu dosyayı bir
1: Kesinlikle,
0: şekilde
1: kesinlikle.
0: kapatıp devam etmek istiyor hayatına. Siz nasıl görüyorsunuz bu tarafları?
1: Ben ilk sorunuzdan başlayacak olursam İran açısından veya İran'ın savaş süreciyle de yeniden şekillenen savunma ve caydırıcılık politikası bağlamında Hizbullah'ın artık daha da kritik bir yere oturduğunu ve dolayısıyla İran'ın bu konudan taviz veremeyeceğini ya da Hizbullah konusunu taviz verilemeyecek bir konu olarak konumlandırdığını,
0: Yani bir ve
1: nitelendirdiğini
0: aynı zamanda
1: düşünüyorum.
0: İsrail'i caydırabilecek belki de karadaki tek unsuru.
1: Kesinlikle. Bunu belki şöyle bir ayrım da yapabiliriz burada. Şimdi 2024 yılına kadar İran açısından Hizbullah ileri savunma doktrini adı verilen bir doktrin kapsamında İsrail tehdidinin İran topraklarına, İran sınırlarına ulaşmasını engelleyen bir aktör olarak konumlandırılmıştı. Yani Hizbullah bölgede İsrail'e yönelik sürekli bir baskı uygulayacak ve bunun sonucunda da İsrail doğrudan İran'a yönelik saldırı gerçekleştiremeyecek. Fakat bu doktrin 2024 yılında büyük ölçüde işlevini yitirdi. Neden?
0: Neden? Çünkü Suriye devrimi
1: Hem Suriye
0: gerçekleşti.
1: devrimi gerçekleşti hem de 2024 Ekim ayında tarihte ilk defa İsrail İran'a yönelik doğrudan hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu da aslında fiilen bu doktrinin çöktüğünü ifade ediyordu. Çünkü zaten amaç İsrail tehdidini İran sınırından uzak tutmaktı ama bu 2024 yılı Ekim ayı ile birlikte ortadan kalktı ve İsrail tehdidi doğrudan İran'a ulaştı. Bugün için baktığınızda Hizbullah'ın artık İran'ın savunma politikasındaki yeri olası çatışma durumlarında İsrail'e karşı yıpratıcı bir güç olabilecek bir Hizbullah istiyor artık İran. Veya ikinci cephe açarak İsrail'in odağını ve enerjisini buraya kaydırmak zorunda kalacak ve bunu sağlamakla görevli bir Hizbullah istiyor. Dolayısıyla artık İsrail tehdidi İran'a ulaştı. Bunu hem 2024'te hem 2025'te hem 2026'da 3 defa gördük ve bu artık İran açısından verili bir gerçeklik. Bu tehdit artık her zaman için yani İsrail tehdidi her zaman için İran'a ulaşabilecek. Dolayısıyla artık İsrail tehdidinin İran'a ulaşmasını önlemek adına, ön alıcı bir müdahale yapmak adına
0: Ya da caydırıcılığı arttıran bir unsur olarak da diyebiliriz.
1: kesinlikle Hizbullah mutlak surette kapasitesini ve kabiliyetini korumalı, İsrail karşısında korunmalı ve İran açısından artık verili bir gerçeklik olarak kabul edilen İsrail'le çatışma süreçlerinde, olası potansiyel çatışma süreçlerinde devreye girip İsrail'i yıpratacak ve ikinci bir cepheye odağını ve kaynaklarını kaydıracak bir güç haline geldi. Dolayısıyla bundan vazgeçemez. İkinci soru ise Amerika ne kadar dizginleyebilir İsrail'i? Şimdi orada çok temel bir çelişki görüyorum ben. Sizin de belirttiğiniz gibi Trump açısından Kasım ayındaki seçimlere giderken İran'la bir an önce bir barış, nihai bir barış anlaşması imzalayarak bu dosyayı kapatması gerekiyor. Seçim Amerikan toplumundan daha yoğun bir destek alabilmek için. İsrail açısından baktığımızda ise tam tersi bir tablo var. Yani Netanyahu ise çatışmanın, savaşın devam etmesini ve buradan

0: Kasım ayına kadar bir zafer anlatısı elde etmeyi amaçlıyor ve o yönde İsrail toplumunun desteğini alabileceğini biliyor. Çünkü şu an İsrail siyasetinde Lapid ve Bennett blokundan Netanyahu'ya yönelik olarak yapılan en önemli eleştiri İran'da rejimin değiştirilemediği İsrail ve Netanyahu tarafından veya gerekli adımların İran tehdidini savuşturacak, Hizbullah tehdidini savuşturacak gerekli adımların atılamadığı yönünde. Dolayısıyla Netanyahu bu yönden çok ciddi bir baskı altında. Bu baskı da onu kısa, çabuk ve kesin bir zafere, bir zafer anlatısına yönlendiriyor. Dolayısıyla Trump ve Netanyahu arasında da bu noktada çok ciddi, çözümsüz bir çelişki var.
1: Eyvallah hocam. Yani şöyle bir tarafı da aslında ifade etmek lazım. Biz hep burada konuştuğumuz zaman Can Acun'la şöyle diyorduk. ABD aslında savaşa sürüklenen taraf gibi. Yani Türkiye'deki bazı tartışmalarda
0: Evet, savaşa sürüklenen Trump diyoruz.
1: savaşa
0: Evet.
1: sürüklenen emperyal güç gibi böyle
0: Evet.
1: çok garip, absürt bir durumun içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer silahına işte nükleer silahlarını imha etmek veya yani hiç o silaha ulaşamamasını engellemek amacıyla bu yola çıktı. Ya da işte füze rampalarını tamamen veya füze programını
0: Balistik füze
1: iptal etmek
0: programı.
1: için. Hadi diyelim bunları da geçtik. Rejimi değiştirmek için yola çıktı diyelim. Bu üç siyasi amacı dahi ulaşamadı. Bugün uğraştığı şey ise bir an önce Hürmüz'ü açıp dünyadaki ekonomik piyasaları
0: Evet.
1: normale döndürmek. Yani savaştan önce hiçbir şey yapmasaydı aslında bugünkü hedeflerine ulaşmış haldeydi Amerika
0: Kesinlikle.
1: Birleşik Devletleri.
0: Kesinlikle.
1: Yani böylesine bir süreci siz değerlendirirken hani biz böyle hep işin ardında mantıklı, rasyonel bir açıklama olarak işte Siyonist lobi şöyle ya da böyle etki alanını aldı. Amerikan yönetimini ya da Trump'ı bir şekilde Trump ikna edildi. İşte rejimin değişebileceğine, işte Kürtleri silahlandırdı, iç
0: Evet,
1: savaş
0: evet.
1: yoluyla İran'da gerçekten bir iktidar değiştirebileceğine aynı bir Venezuela modeli
0: Evet.
1: olarak ikna edildi gibi bir açıklama getiriyoruz. Siz peki bu açıklamayı getiriyor musunuz veya benzer açıklamalarınız var mı yani? Bunu merak ediyorum.
0: Açıkçası benim de okumam bu yönde. Yani tamamıyla Amerika'nın bu savaşa girişinin arka planında Trump'ın İran dosyasını bir güç gösterisiyle kapatma isteği ve eğilimi vardı. Netanyahu da bu isteği çok güzel değerlendirerek
1: Onu
0: Trump'ı
1: güzelce
0: bu
1: paketledi,
0: yönde
1: süsledi,
0: ikna
1: değil mi?
0: etti. Yani artık o döneme, o günlere dair pek çok bilgi de gündeme gelmeye başladı ya da sızdırılmaya başlandı. Şu çok açık ki İsrailliler, başta Netanyahu olmak üzere Trump'ın önüne koydukları yol haritasında İran rejiminin 3 gün içinde özellikle Ali Hamane'in öldürülmesinin ardından 3 gün içinde devrileceği, yine İran'da faaliyet gösteren silahlı Kürt grupların desteklenmesiyle birlikte bir ayaklanma başlatılabileceği şeklinde, yine aynı şekilde hava saldırılarıyla İran'ın balistik füze programının, nükleer programının tamamen yerle yeksan edilebileceğine ilişkin bir manipülasyon gerçekleştirmiş ve Trump'ı bu yönde ikna etmiş. Şimdi bence Trump'ın bugünlerde veya Trump kabinesinin, ki burada Vance'i zikretmek lazım, bu denli İsrail'e öfkeli olmalarının sebebi yalnızca Amerika İran'la bir ateşkes ve nihai barış yolu ararken İsrail'in sabote etmeye çalışması değil. Bu tabii ki faktörlerden bir tanesi. Ama bence Amerikan kabinesinin şu an İsrail'e yönelik duyduğu öfkenin temelinde bu aldatılmışlık hissi var. Yani Şubat ayında ya da manipüle edilmişlik hissi var.
1: Ya biz bu noktaya nasıl geldik?
0: Kesinlikle. Yani az önce belirttiğiniz gibi şu an o kadar ciddi bir fiyasko içerisinde ki Amerika, savaş öncesinde zaten olağan seyrinde yürüyen pek çok şey, başta da Hürmüz meselesi, şu an Amerika'nın çözümlemeye çalıştığı bir sorun halini almış durumda. Bu bile başlı başına bir öfke sebebi ve bunun kaynağı olarak da aslında Netanyahu'yu ve İsrail'i görüyor Amerika, Trump ve Trump kabinesi. Dolayısıyla bu gerilimin artarak da devam edeceğini düşünüyorum karşılıklı taraflardan gelen açıklamalara
1: Özellikle
0: baktığınızda.
1: G.D. Vance'in geçtiğimiz günlerde ki hep
0: Çok önemliydi.
1: G.D. Vance mesela savaşa karşı daha çok müzakereci bir tarafta. En son işte bu savaş başlamadan önce yapılan müzakerelerde o vardı. Özellikle savaş sürecinde de bilerek

0: Bence kendisini geri planda tuttu. Hala müzakerelerde de öncü isimlerden birisi. Çünkü bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e bakanlara da hiç teşekkür ettiniz mi falan gibi böyle agresif bir çıkışta bulundu ki bu aslında biraz da magazinler içerisinde. Yani işte Make America Great Again tayfa diyebileceğimiz
1: Trump
0: Trump
1: taraftarları.
0: taraftarları içerisinde de J.D. Vance aslında bir sonraki başkan adayı olarak da görüldüğü için J.D. Vance kendi siyasi projeksiyonundan İran mağlubiyeti veya İran'daki uğradıkları bu yenilgi veya işte o siyasi maliyeti çok üstlenmek
1: Tabii,
0: istemiyor ve
1: tabii.
0: İsrail karşıtlığı da bir anlamda magajların üzerinde çok ciddi bir şeye dönüştü. Yani işte takı karşısından tut da böyle devam eden bir hikaye. İsrail Amerika Birleşik Devletleri neredeyse ele geçirmiş gibi bir anlatı devam etmeye başladı bu İran Savaşı ile birlikte. Siz şöyle bir şey görüyor musunuz? Yani magazinler içerisindeki bu yaygın kanaat güçlenir ve seçimlere doğru giderek İsrail karşıtlığının arttığı bir denklem ortaya çıkar mı? Cumhuriyetçiler içerisinde.
1: Açıkçası
0: Yoksa
1: bunu
0: geleneksel formlar yeniden korunur, bu ara bir formül olarak üretilir falan gibi bir şey mi?
1: Mümkün görüyorum şu açıdan. Şu an zaten mevcut tablo bize gidişat adına pek çok emare sunuyor. Hem zaten iki aktör arasında karşılıklı tepkiler malum. Hem İsrail'in bir yandan Amerika'nın bütün ısrarlarına ve ikna çabalarına rağmen veya karşı durmasına rağmen bu süreci sabote edecek adımlar atmaya devam etmesi de bunun emarelerinden bir tanesi. Burada ciddi bir ayrışma ve bu ayrışmada bir derinleşme göreceğimizi düşünüyorum ben açıkçası ilerleyen günlerde. Hatta öyle ki Netanyahu'nun son açıklamasında malumunuz Amerikalı dostlarımıza bugüne kadarki bütün destekleri için teşekkür ediyoruz. Ama artık biz kendi gücümüze dayanan bir yapı inşa etmeliyiz şeklinde bir açıklaması vardı. Yine aynı şekilde bir konuşmasında yanılmıyorsam dün yaptığı bir konuşmada İsrail'e yönelik tehditleri biz belirleriz. Bizim algımız neyse, tehdit algımız neyse ona göre hareket ederiz şeklinde de bir mesajı vardı. Yani eğer biz Hizbullah'a tehdit diyorsak o bizim için tehdittir ve mücadele ederiz. Eğer İran bizim için tehdit diyorsak, öyle algılıyorsak o bizim için tehdittir ve devam ederiz. Yani üçüncü bir aktörün bize kendi tehdit algısını veya dost algısını dayatmasını kabul etmiyoruz şeklinde.
0: O zannedersem şey de var. Mesela Amerikalılar özellikle Trump işte Hizbullah meselesini Ahmet Yara Suriye çözsün gibi bir teklifle de geldi. Zannedersem ona da bir şey var. Çünkü Savunma Bakanı Katz de buna dair işte o Ahmet Yara için takım elbiseli terörist gibi bir ifade falan kullanmıştı. Çünkü ABD'nin Suriye ile iyi ilişkiler kurmasını da İsrail bir türlü kabullenemedi. Ve sürekli olarak da onları hala böyle bir illegal bir formda tutmaya devam ediyorlar tüm dünyanın aksine ki bu da tehdit algılarının kendileri tarafından belirlenme iddialarına ne kadar sahip çıktıklarını da gösteriyor. Buradan oraya geleyim hocam. Bu İsrail'in Lübnan işgalinde Ahmet Şar'ın da açıklamaları oldu biliyorsun. Yani Trump'a hayır demeden aslında bu dosyanın çok
1: Çok
0: da
1: dengeli ve diplomatik bir dil kullandı orada.
0: evet yani sen o açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Bu Lübnan'ın geleceğine dair neler söylersin? Onları söyleyeceğim.
1: Şöyle yani öncelikle Ahmet Çaran'ın açıklamaları bahsettiğim gibi çok diplomatik ve yerinde açıklamalardı. Çünkü hem Suriye'nin şu an sahip olduğu askeri kapasite ve kabiliyetler bağlamında yapılması gereken, olması gereken bir açıklamaydı. Hem de bahsettiğimiz gibi yani Suriye'yi İsrail ile karşı karşıya getirecek bir projeden geri durulması bağlamında veya Suriye'yi kendi tehdit algılamasının dışında kendisine bir anlamda dayatılan veya ithal
0: Veya
1: edilen
0: aynen görev verilmiş gibi.
1: ithal edilen bir tehdit algısı doğrultusunda yönlendirilmesi gibi bir proje bu Trump'ın söylediği ve sizin de belirttiğiniz gibi reddedildi bu aslında Şara tarafından. Bu yerinde bir hamle diye düşünüyorum. Bence zaten İsrail hali hazırda böylesine bir projeyi kabul edecek bir durumda değil. Yani İsrail Hizbullah'ı bölgede kendi başat tehdidi olarak tanımlamış. kendisine yönelik

0: Melek Başak bir tehdit olarak tanımlamış ve dolayısıyla Hizbullah'la doğal mücadele hakkını da kendinde görüyor.
1: Ve şöyle de bir taraf yok mu hocam? Şimdi mesela Hizbullah gerçekten Suriye Savaşı'nda yaptıkları Esed rejiminin katliamlarına birlikte katıldıkları için de yani İslam coğrafyasında veya İslam toplumlarında da itibarını tamamen
0: Tabii.
1: kaybetmiş, kriminalize olmuş, terörizme bulaşmış bir yapı olarak gözüküyor ki bu İsrail'in onunla mücadele etmek için aslında elini de çok kolaylaştıran bir unsur.
0: Tabii.
1: Ama Ahmet Şara ve bağlı bulunduğu Suriye İslam toplumunda inanılmaz, yani o devrim hikayesiyle birlikte inanılmaz bir popülariteye ulaşmış. Toplumsal olarak Lübnan'da da çok ciddi bir tabanı olabilecek bir hareket. Yani yarın öbür gün atıyorum ki Suriye ordusu işte bugün Hizbullah'a yerine geçmiş olsa, onlarla mücadele etmiş olsa İsrail için aslında çok daha güçlü bir tehdit olarak geri dönmüş olacak.
0: Kesinlikle,
1: Çünkü mesela
0: kesinlikle.
1: atıyorum Suudi Arabistan'dır veya Körfez ülkelerinde devlet düzeyinde olmasa dahi birçok iş adamı bu sefer Suriye'ye çok daha fazla destekte bulunabilir. Ama bugün hiçbir Arap için, yani Körfez Arabı için Hizbullah makul bir ve makbul bir aktör değil.
0: Çok doğru. Evet.
1: Yani bu şeyi de görmek gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Bir de şu konjonktürde Suriye'nin Lübnan'da böyle bir işe kalkışması, girişmesi Lübnan dengelerini de alt üst eder bahsettiğiniz gibi. Çünkü Lübnan çok fazla toplumsal fay hattı barındıran ve kırılganlıkları olan bir ülke. Ve bu Lübnan'da yeniden bu türden bir ortamın yaratılması riskini de beraberinde getirir. Dolayısıyla ben burada Ahmet Çağrı'nın gerçekten duruşunu ve bu diplomatik tavrını açıkçası takdir ediyorum. Yani
1: Ki yani şöyle yaklaşık işte 1,5 yıllık falan bir toplum önünde bir performansı var.
0: evet.
1: Yani gerçekten sanki böyle yıllardır devlet yönetiyormuş gibi bir yaklaşım var. Yani
0: Kesinlikle olması gerektiği gibi gerçekten çok diplomatik bir tutum takındı. Kendi gerçekliklerini, bölgenin gerçekliklerini çok iyi analiz eden ve dışarıdan kendisine yine söylüyorum ithal edilmeye çalışılan tehdit algısını reddederek aslında başta Suriye'nin güvenliğini sonra da bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlayacak bir tavır takındı diye düşünüyorum.
1: evet, hocam şöyle de bir tarafı var. Ben de son olarak şunu ekleyeyim. İsrail'in Lübnan'daki işgal sahasından biliyorsunuz orada bir özellikle Şii nüfus bulunuyordu Lübnan sahasında. Bunların birçoğu aslında ülkenin kuzeyine doğru göç etmek durumunda kaldılar ve bir anlamda insansızlaştırıldı o bölge. Burada peki bu anlaşmaya bağlı olarak bu nüfusun geri dönmesine sizce müsaade edilecek mi? Hadi diyelim ki İsrail işgal güçleri orada kalsa bile. Ancak şunu görüyorum ben Savunma Bakanı Kest'te. Evleri dahi yıkmaya başlıyorlar ki
0: Evet,
1: insanlar geri
0: evet.
1: dönemesin diye. Siz burada nasıl bir tehlike görüyorsunuz? Açıkça savaş suç işlediklerini de ilan eden bir aslında hükümet var İsrail'de. Ama buna dair uluslararası toplumda da veya işte uluslararası mahkemelerde herhangi bir şey gözükmüyor.
0: Maalesef.
1: Gazze meselesinde oldu ama Lübnan meselesinde var mı? Bunu da son olarak sormuş olayım.
0: Açıkçası Lübnan meselesinde henüz bu türden olumlu bir gelişme ortaya çıkmadı. Maalesef diye ifade ediyorum. Burada da İsrail'i bundan geri adım attırabilecek yegane aktör yine Amerika. Yani Amerika'nın frenlemesi yoluyla belki İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları veya işgali bir anlamda tersine döndürülebilir. Trump'tan gelen sinyallere baktığınızda Trump'ın böyle bir isteği olduğunu görebiliyoruz. Zaten hani Hizbullah'la mücadeleyi Suriye'ye bırakma retoriğinin arka planında biraz da bu var. Yani İsrail'i bu denklemden çıkarmak, İsrail'i Suriye'deki o işgalci pozisyonundan geri çekmek veya çıkarmak. Ama yine belirtmek gerekir ki bu ne kadar mümkün olabilir? Tabii soru işareti burada. Yani çünkü İsrail'de öyle bir siyasi elit yapısı oluşmuş durumda ki gerçekten çok hastalıklı, saldırgan ve yayılmacılığı bir doğal hak olarak gören ve okuyan bir anlayış var. Yani bu hem şu an iktidardaki yapı yani Netanyahu yönetimi hem de Netanyahu'nun muhalifleri açısından böyle. İşin en korkutucu tarafı bu.
1: Netanyahu'yu daha soft bulanlar.
0: Kesinlikle. Yani en

0: korkutucu
1: Maalesef
0: tarafı
1: de bu.
0: bu. Daha önceleri İsrail'de bildiğiniz gibi güçlü bir sol damar da vardı. Bu zaman zaman işte özellikle Filistin meselesinde daha işbirliğine açık, diyaloğa açık, barıştan yana bir tavır da ortaya konabiliyordu ama son yıllarda İsrail siyaseti üzerindeki bu aşırı sağcı hegemonya, bu paradigmanın hakim olması İsrail'i artık Kasım ayındaki seçimlerden sonra örneğin Netanyahu yeniden seçilemese bile yerine gelecek olan blokun da aşırı sağcılardan seçilecek olması en büyük endişe kaynağı bu diye düşünüyorum. Hem bölgenin güvenliğine, istikrarına hem de diğer aktörlere. Dolayısıyla burada artık biz bölgede bir İsrail sorunundan daha yüksek sesle bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bunun adını net biçimde koymamız gerektiğini düşünüyorum. Yani malumunuz işte bölgede özellikle batılı literatürde pek çok işte Suriye sorunu, İran sorunu gibi farklı farklı kavramlar zikredilirdi. Ama ben bugün itibariyle bölgenin karşı karşıya kaldığı sorun, en önemli sorunun İsrail sorunu olduğunu düşünüyorum ve bunun çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizi doldurduk. Küreselniz yine harika bir konukla muazzam bir işleyişle tempolu çok güzel aktı. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselniz biter.
2: Küresel analiz.

Öyle güzel ki kalplere sığmaz. Aşık olursan şakaya gelmez. Bir ayrılırsan gözyaşım yetmez.

Öyle güzel ki şiir yazdırır, bir göz süzer ki dilin tutulur.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün radyo oyunlarımız içinde belki de en meşhur eser olan Behçet Necatigil imzalı Ertuğrul faciasından söz edeceğiz. Modern şiirimizin ustalarından Behçet Necatigil'in 6 bölüm olarak kaleme aldığı eser, 1974 yılında TRT İstanbul Radyosu tarafından mikrofona koyulur. 1995 yılında da kitap olarak yayımlanır. Oyun, 1890 yılında Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin trajik hikayesini seslerin gücüyle, radyo tiyatrosuyla

0: yeniden canlandırır. Eser, Sultan II. Abdülhamid'in Japon imparatoruna dostluk mesajı ve nişan gönderme kararını anlatarak başlar. Ertuğrul Fırkateyni'nin İstanbul'dan ayrılışı, mürettebatın aileleriyle vedalaşması ve uzun yolculuk sahneleri işitsel efektlerle dinleyiciye aktarılır. Oyun, fırtına sahnelerinde yoğunlaşan ses tasarımıyla Fırkateyn'in kayalıklara çarpma anını dramatize eder. Dalga sesleri, rüzgar uğultusu ve denizcilerin son çırpınışları dramatik bir atmosfer yaratır. Sağ kurtulan askerlerin Japon köylüleri tarafından misafir edilmesi, iki ulus arasındaki sarsılmaz bağın temellerini vurgular. Karakterlerin iç konuşmaları ve hüzünlü diyaloglar, vatan özlemiyle görev bilinci arasındaki duygusal çatışmayı da gözler önüne serer. 587 kişilik mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği facianın edebiyatımızdaki en güçlü yansıması niteliğindeki oyunun karakterlerinden biri, geminin seyir-i sefer defterini tutmakla görevli şair Ali Ruhi'dir. Behçet Necatigil, geminin uğradığı Singapur'da hastaneye yatırılarak, burada hayatını kaybettiği düşünülen şair üzerinden hem hüzünlü ve lirik bir dil kurar, hem de yaşanan trajediyi kişisel boyutta da ele alarak anlatımını daha da derinleştirir. Eser, günümüzde TRT Dinle platformu üzerinden tüm dinleyicilerimiz için de ulaşıma açıktır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kültür Otağı, Söz Otağı.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta da çok güzel bir konu ve çok sevdiğim bir konukla karşınızdayız. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Aslında dinleyicilerimizin çok dikkatini çekeceğini düşünüyorum ben. Son yılların en dikkat çekici dönüşümlerinden biri aslında bugün konuşacağımız konu. Önce kiminle konuşacağımızdan bahsedeyim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Tuna Yıldız. Benim sevgili kardeşim, bugün konuğum. Hoş geldin Tunacığım.
2: Hoş bulduk Dilek Hocam.
1: Nasılsın Tunacığım?
2: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz Tuna. Seni bugün burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Çünkü bu konu

0: Senin çok uzmanlaştığın, artık pek çok konuda yazıp çizdiğin gibi bu konuda da çok şeyler yazıyorsun biliyorum. Bize çok güzel şeyler anlatacaksın eminim. Şimdi insanlık tarihi boyunca aslında kültür sözle taşındı biliyorsun. Masallar, destanlar, türküler, atasözleri, hep biz bunları kuşaktan kuşağa sözle aktardık. Ama artık bambaşka bir çağın içerisindeyiz. Sözün dolaştığı yer, mecralar değişti. Dolayısıyla anlatıcılar, dinleyiciler de bundan nasibini aldı, bu değişimden. Artık meydanlar, sohbet ortamları başka başka ortamlarda gerçekleşiyor. Biz bunları kendi aramızda hep konuşuyoruz zaten
1: Evet hocam.
0: bölümde, derslerde öğrencilerimizle, ama bugün istedik ki böyle dinleyicilerimize, şimdi bizim programın adı Kültür Otağı biliyorsun. Otağı çok şey ifade ediyor. Eskiden otağlarda, köy odalarında, ateş başlarında gerçekleşen bu sohbetlerin artık yeni bir mecrası var. Ve bu mecra ile birlikte sözün kendisi de bir dönüşüm geçirdi. Sen şimdi bu dönüşümü bize biraz anlatır mısın? Ne oldu? Sözün başına neler geldi bu süreçte?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle programınıza davet ettiğiniz için sevgili dinleyicilerimize de selamlar, sevgiler.
0: Sağ ol canım.
1: Dilek Hocam, hani bu soruya ben aslında sizin programınızın adından başlayarak, siz de orada bıraktınız, tam
0: Evet.
1: otağı dediniz, cevap vermek istiyorum. Programımızın adı Kültür Otağı, yani sizin programınızın adı.
0: Evet.
1: Sıkı takipçilerinizden de biriyiz zaten.
0: Evet.
1: Ve kültürün otağı neresi diye baktığımızda aklımıza pek çok yer gelebilir. Yani geleneksel iletişim ve kültürel aktarım ortamları olarak köy odaları, meydanlar, kahvehaneler, çeşmebaşı, tandırlar, pazar yerleri, ocaklar vesaire, pek çok yer aklımıza gelir. Geleneksel kültürel iletişimin olduğu mekanlar olarak düşünebiliriz buraları. Tabii son 150-200 yılda işte sanayi devrimi, makinelaşma, teknoloji, aşırı kentleşme gibi pek çok etken bu geleneksel kültürel aktarım mekanlarının işlevini azalttı veya dönüştürdü. Bu dönüşüm aslında bir taraftan da sözlü kültür ortamlarının da dönüşmesine neden oldu. Yani eskiden bu tarz sözlü kültür ortamlarında anlatıcı ve dinleyici yüz yüze ve varsa bir performans etrafında, yani türkü olur, bu mahne olur, halk tiyatrosu olur, çeşitli oyunlar olabilir, bir araya gelirdi. Somut mekanlarda bir araya gelinirdi. Az önce
0: Evet.
1: söylediğimiz somut mekanlarda, ve o dönemde sözlü kültürü değerli kılan şey yüz yüzelik ve eş zamanlık, yani hemhal olmaktı. Karşındaki kişiyle. Dinleyici anlatıcının gözünün içine bakardı, şu an tıpkı benim
0: Evet.
1: sizle yaptığım gibi.
0: Doğru.
1: Nefesini hissederdi. Aynı zamanda bu tarz mekanlar kültürel aktarımın ortamlarıydı. İşte dede, torun, anne, çocuk buralarda birlikte kültürel aktarımı gerçekleştirirlerdi ve söze ait pek çok tür, türküler, masallar, maniler, atasözleri, deyimler bu mekanlarda yer bulurdu. Sonrasında ise az önce dediğim gibi kentleşme, sanayileşme ve teknolojileşmeyle birlikte hayatımızda pek çok değişiklik oldu. Medya girdi işin içerisine. Öncelikle medya anlamında baktığımızda önce bizim aklımıza matbaanın gelmesi lazım, kronolojik bir sırayla gidersek eğer. Ve bu matbaa teknolojilerinin gelişmesi yazılı medyayı dünyamıza soktu. Gazeteler, dergiler vesaire, kitaplar dünyamıza girdi. Ardından radyo geldi, televizyon geldi, internet geldi. İnternetin üzerine metaversler, yapay zekalar vesaire vesaire diye devam ediyor. Artık bunu yakalamamız da çok mümkün değil. Ve bu teknoloji dünyayı küçültürken ve homojenleştirirken, bir taraftan da geleneksel mekanları yerinden etti ve dönüştürdü.
0: Doğru.
1: Bugün o fiziksel otağlar ya dağıldı ya da işlevini değiştirdi, ama tamamen yok oldu da diyemiyoruz. Bazıları yerini Instagram odalarına bıraktı örneğin.
0: Ah,
1: İşte
0: evet.
1: Twitter odalarına bıraktı, Facebook gönderilerine bıraktı. Ve forumlara bıraktı, çeşitli forumlara bıraktı. Artık mekan, özellikle de kültürel mekandan bahsederken sadece fiziksel, somut bir mekan algılamıyoruz. Böyle algılamamamız lazım zaten. Mekan bir taraftan da soyutlaştı. Soyutlaşmanın getirdiği bu sıvılaşma hali bir taraftan da mekanı küreselleştirdi. Yani sözün mekanı dijitalleşince söz artık sadece yerel bir topluluğa ait değil, artık tüm dünyaya söylenir oldu. Yani bugün işte herhangi bir dijital mecrada paylaşım yaptığınızda eskiden işte bir otağ, kültür otağında iki
0: Evet.
1: kişi kendi arasında konuşurken, şimdi bir sosyal medya ortamında paylaşım yaptığınızda ise bunu tüm dünya ile paylaşmış oluyorsunuz. Yani mekan sözü sınırlıyor ve koruyordu önceden. Şimdi ise söz mekansızlaştı ve dijital okyanusta her an tüketilmeye hazır
0: Doğru.
1: ve açık bir hale geldi. Yani tabiri caizse burada konuştuğumuz artık burada kalmıyor.
0: Tabii.
1: Tüm dünyaya
0: Tüm
1: açılıyor
0: dünyaya
1: ve
0: sesimiz ulaşıyor.
1: konuşuluyor. Tabii bu fiziki mekanlardan bu dijital mekanlara geçişte gerçeklik algımız da değişti. Yani burada ne demek istiyorum? Yüz yüze iletişim kurduğumuzda her şey o anda gerçekleşiyor ve gerçeklik hali o anla ilgili. Birden bire radyonun mesela dünyamıza girmesiyle birlikte bir sandıktan ses çıkaran, ses gelen bir
0: Evet.
1: aletle karşılaşıyoruz ve bu bizim gerçeklik algımızı değiştiriyor. Yani bir ekranın arkasında, televizyondan bahsedecek olursak, ekranın arkasında konuşan birileri var. Yani bunu biz mesela halk kültürü araştırmalarında, saha araştırmalarında karşımıza çıkan bir örnekle size örneklendirmek isterim. Radyo evlerimize ilk girdiğinde o kadar somut bir gerçeklik algısı yaratıyor ki, radyonun birinde Karagöz Hacivat'tan bahsedilirken, şu Karagöz'ü taşlayalım mı, taşlamayalım mı? Biliyorsunuz o Karagöz'ün içinde çok
0: Evet.
1: meşhur bir repliktir. Bir ifade geçiyor ve soyadı Karagöz olan bir vatandaş, bizim evi taşlıyorlar koşun diye eve gidiyor.
0: Doğru.
1: Yani bu gerçeklik algısının değişmesiyle ilişkili. Mesela kendi
0: Evet.
1: anneannemden örnek vereyim. Anneannem rahmetli çok iyi bir, sıkı bir Ayhan Işık hayranıydı ve bir filmde onun ölüm sahnesini gördüğünde 3 gün yas tutmuş. Yani inandıramamışlar.
0: Tüm.
1: Ayhan Işık ölmedi gerçekten. Buna inanma dediklerinde anneannem
0: Yine
1: buna
0: de inanmamış.
1: inanmış. Yani dolayısıyla bu gerçeklik algısı da şaştı. Bir taraftan da radyo ve televizyon, internet, bu üç özellikle, yani eski medya ve yeni medya dedikleri bu kavramların içerisinde yer alan her türlü medya, araç ve gereci, bir taraftan da ilk çıktıklarında sözlü bir toplanma aracı da
0: Tabii.
1: olmuşlardı. Nasıl mesela? Radyo ilk çıktığında her evde yoktu. İşte
0: Tabii.
1: kahvehanelerde, çay bahçelerinde, muhtarların evinde, hali vakti yerinde olan insanların evinde. Televizyon da aynı şekilde. Dolayısıyla insanlar oraya bir araya
0: Evet.
1: geliyorlardı. İşte TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde, 80'lerin sonu, 90'ların başında, biliyorsunuz böyle Dallas gibi, işte Şahin Tepesi gibi
0: Evet.
1: dizi filmler vardı. İnsanlar onları oturup
0: İlk
1: izlerlerdi.
0: Batı dizileriyle öyle
1: Tabii.
0: tanışmıştık ve bir eve toplanırdı
1: Evet,
0: insanlar
1: eve
0: bunları izlemek
1: toplanırlardı. İşte
0: için.
1: televizyonun etrafına toplanmak, tıpkı eskiden bir masalcının etrafına toplanmak, tıpkı eskiden bir aşık kahvehanesinde bir araya gelip hikaye dinlemek gibi,
0: Evet.
1: televizyon ve radyonun etrafında toplanırdı insanlar ve
0: Evet.
1: bunu izleyenler izlemeyenlere anlatırdı vesaire. Yani aslında somut, soyut bir şey gibi duruyor. Mekan olarak soyut bir mekan gibi duruyor ama insanları bir araya toplama özelliği vardı. Tıpkı
0: Tabii.
1: internetin dünyamıza girmesiyle birlikte internet kafelerin birden peyda olması ve her
0: Doğru.
1: sokak başında olması gibi karşımıza çıkıyordu. Yani dolayısıyla hani Gutenberg Galaksisi diye bir kitap vardır. Ben bunu halk bilim medya ilişkileri dersimde sıklıkla kullanırım bu kitabı. Orada Marshall McLuhan der ki, dünya artık koca bir kütüphaneye değil, elektronik bir beyne dönüştü der. Dolayısıyla sözün mekanı dijitalleşince, medyalaşınca artık o eski yüz yüze bağ kurma ortamı da değişti diyebiliriz.
0: Evet.
1: Kısaca bu
0: Aslında
1: mekansal
0: senin bu
1: değişimi diyebiliriz.
0: söylediklerinden sadece bir mekan değişikliği değil, kültürün dolaşım biçiminin değişikliğinden söz ediyoruz. Bu çok çarpıcı. Çünkü artık söz belli bir topluluğun içinde değil, senin de söylediğin gibi. Yani o mekansızlaştığı için daha geniş ve hızlı bir şekilde dolaşıma giren bir hale dönüştü. Ve belki de söz bu günümüzde bu dijital çağdan hani bahsederken olumlu taraflarını alacak olursak hiç olmadığı kadar da demokratikleşti aslında. Çünkü bir dağ köyünde söylenen bir türkünün bugün Manhattan'da, New York'ta kulağına işte kulaklığı takıp dinleyen bir gencin dinleyebilmesi haline geçişi de yine bu dijitallikten dolayı, dijitalleşmeden dolayı gerçekleşti. Dolayısıyla iyi tarafından bakacak olursak bu mekansızlaşmaya, evet, böyle her yere yayılabilecek bir söz dünyamız var artık. İşte bir türkünün, bir masalın, bir bilmecenin sınırlarını aştığını görüyoruz bu şekilde. Şimdi burada Tunacığım bir de tabii kültürel miras boyutuna da gelmek istiyorum işin. Çünkü bizim bu bahsettiğimiz şeyler hani en azından biz halk bilimciler olarak dijitalleşme içinde sözlü kültürden bahsederken aslında folklordan ve geleneksel kültürümüzün diğer unsurlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla pek çok insanın aklına bunlardan bahsederken eski ve değişmez böyle donmuş kalmış şeylerden bahsediyormuşuz gibi bir intiba uyanıyor insanların aklında. Ama günümüzde medya somut olmayan kültürel miras ürünleri dediğimiz ürünleri alıp yeniden üretiyor ve tabiri caizse yeniden pazarlıyor aslında bunları. Bu medyanın müdahalesi sence geleneksel unsurlarımızı yaşatmaya mı devam ediyor, yoksa bunları bir tüketim nesnesi haline getirerek biraz böyle zarar mı veriyor? Nasıl ayırt etmek lazım onu?

0: araçlar değişse de tam olarak bu etkiyi sürdürmek.
1: Hı.
0: Yani şamanın ritüelde kullandığı deve kemiği yerini elektronik kameraya belki de yakılan tütsü ekranın o buğulu görüntüsüne bırakıyor. Yani medya bu görsel ve işitsel büyüleme gücüyle toplumu etkiliyor. Bireyler üzerinde zihinsel ve davranışsal değişimler yaratıyor. Dolayısıyla geleneksel kültür ürünleri medyanın elinde bu büyüleyici illüzyonun bir parçası haline gelmiş oluyor. Günümüzde popüler kitle kültürü geleneksel öğeleri alıp yeniden üretiyor, vitrine koyuyor. Bu bir yandan tüketilip hızlı bir biçimde unutuluyor gibi bir duruma neden olsa da diğer yandan da toplumsal hafızada ve bellekte bir kalıcılaşmaya da neden oluyor bana sorarsanız. Yani burada işte madalyonun iki yüzü dediğim şey tam olarak bu. Yani mesela örnek üzerinden gidelim hocam. Nasrettin Hoca'yı düşünelim. Fıkraları şüphesiz hani yıllardır sözlü kültürde kuşaktan kuşağa aktarılarak geliyor bir şekilde. Ama biz bugün Nasrettin Hoca'yı televizyon dizilerinde, çizgi filmlerde, karikatürlerde, reklamlarda, mobil uygulamalarda sürekli yeniden yaratılan bir içerik olarak görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bir içerik haline geliyor ve bu üretimlerin derinliğine baktığımızda çoğu zaman fıkralardaki o Nasrettin Hoca'nın hani
1: Bilgeliği.
0: kadim bilgeliği, işte ince mizahi
1: Evet.
0: eleştirisi, toplumsal sorunlara mizahi ince dokundurması, felsefi derinliği vesaire hepsi vardır bu fıkralarda. Ama bu yeni üretimlerde, içerik üretimlerde bunların geri planda olduğunu görüyorsunuz. İşte kültür endüstrisi dediğimiz o medyatik medyanın da içinde yer aldığı o devasa endüstrisi Nasrettin Hoca'yı hızla tüketilip geçilecek yüzeysel bir imgeye mi dönüştürüyor?
1: Yoksa daha mı
0: Yoksa
1: tanıtır hale
0: daha
1: getiriyor?
0: mı tanıtır ve toplumsal hafızada, toplumsal bellekte kalıcı bir hale mi getiriyor? Aslında burada tartışılması gereken konulardan bir tanesi bu. Yani bu açıdan bakarsak evet sizin sorunuzun cevabı olarak medya geleneği tüketiyor. Ve içini boşaltıyor derim. Ama diğer yandan işte medyanın o sürekli tekrara dayalı üretimi hiç farkında olmadan bir kanonlaşma süreci yaratıyor. Yani o çizgi filmlerin, sosyal medya capslerinin ve reklamların yarattığı durmaksızın tekrarlama hali bu figürün toplum belleğinde kalıcılaşmasını sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda ise medya sözlü kültürü değiştiriyor, dönüştürüyor ve toplum belleğinde yeniden üretiyor, yeniden yapıyor. Yani işte günümüzün gençleri ya çocukları daha doğrusu Nasrettin Hoca fıkralarını anlatmıyorlar belki ama Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu diye bir çizgi film var.
1: Tabii.
0: Benim yeğenim var. O da çok seviyor, izliyor. Aa Nasrettin Hoca diyor. Nerede görse Nasrettin Hoca figürünü
1: Tanıyor
0: tanıyor.
1: hemen.
0: Nasrettin Hoca çıkarmasını seviyor. Nasrettin Hoca ile ilgileniyor.
1: Evet.
0: Ama Nasrettin Hoca fıkrası anlat dediğinizde belki anlatamıyor ama Nasrettin Hoca'nın kim olduğunu o
1: O
0: belleğe yerleştiriyor.
1: mecra içinde Nasrettin Hoca'yı
0: Biliyor.
1: tanıyor ve
0: Evet,
1: biliyor.
0: tanıyor. Bu da işte
1: Evet.
0: toplumsal hafızada ya o figürün dediğimiz gibi o fıkralarındaki mizahi eleştiri gücünü belki törpülüyor ama bir taraftan da toplumsal
1: Çok
0: hafızada,
1: doğru.
0: bellekte kalıcılaşmasını sağlıyor.
1: Çok
0: Bu
1: doğru.
0: bakımdan net bir şekilde geleneği yaşatır ya da öldürür diyemeyiz
1: Diyemiyoruz.
0: medya için.
1: Aslında orada ince bir denge söz
0: Evet,
1: konusu
0: evet
1: dediğin
0: hocam.
1: gibi. Bir taraftan görünürlük ve tanınırlık kazanma imkanı veriyor. Diğer taraftan da gerçekten hani kültürel unsurların bağlamından koparılması gibi bir riski de beraberinde getiriyor. Orada işte bu işi yapıp edenlere biraz iş düşüyor. Yani ne bağlamından fazlaca kopartmak ya da işte ne bileyim çocukların anlayamayacağı bir formda ve bağlam içerisine vermek. O çizgiyi iyi korumak ve hesap etmek lazım. Şimdi Tunacığım, bu kültürel ürünlerin tabii ki mecralarının değişiminden söz ediyoruz. Tabii bir de bunları tüketen ve taşıyan insanların da değişimi söz konusu. Oraya geçmeden önce ben tam bu insan bahsini açarken bu mecralar değişse de değişmeyen insanlar, söz ustalarımız var ya, onlardan birine sözü bırakmak istiyorum. Barış Manço bizim en sevdiğimiz söz ustalarından biri. Bugünkü programımızın içeriğiyle de çok örtüştürdüğümüz bir şarkısını seslendirecek bize. Kazma diyecek. Önce onu dinleyelim, sonra buradayız tekrar.

0: Evet, Barış Manço'nun güzel sesinden ve güzel sözlerinden sonra tekrar stüdyodayız. Şimdi insanda bırakmıştık konuyu. Evet, mecralar değişiyor ama dedik ya hani insanlar değişmiyor mu?
1: Evet.
0: Onları taşıyan, tüketen nihayetinde insan. Şimdi eski toplumun masal anaları başlangıçta söylemiştin. Onun etrafında toplanan gruplar, işte meddahlar, destancılar. Bunlar gerçekten bizim kültürel hafızamızın önemli taşıyıcıları. Bugün karşımızda farklı biçime dönüştüklerinden aslında biraz bahsettin. İşte içerik üreticiler var, YouTuberlar var, bloggerlar var falan artık. Podcast yayıncıları var. Şimdi bunları nasıl bu sözlü kültürün dijital dünyada kendisine bir form mu buluyor bu şekilde? Başka bir şeye mi dönüşüyor artık? Onu nasıl yorumlarsın Tunacığım?
1: Hocam aslında hani YouTuber'lar ya da işte bloggerlar, vlogger'lar artık o
0: Evet.
1: kadar çok terim
0: O
1: var ki
0: kadar
1: böyle
0: çok ki evet.
1: podcaster'lar
0: Bunlar benim
1: falan.
0: bilebildiklerim.
1: Evet. Eskiden bir radyocular vardı,
0: Evet.
1: başka da yoktu.
0: Başka yoktu,
1: Şimdi
0: doğru.
1: o kadar çok sözle ilgili ve görüntüyle ilgili terim var ki yetişemiyoruz. Şimdi
0: Evet.
1: aslında biçimsel olarak baktığımızda bunlar birbirinin devamı gibi yorumlayabiliriz. Yani eskiden kahvehanelerde işte hikaye anlatan bir meddah, köy köy gezen bir destancı veya aşık ne yapıyorsa, bugün de aslında mikrofonun başına geçip podcast kaydeden ya da kamerasını açıp sosyal medyada içerik üreten genç de temelde aynı şeyi yapıyor. Yani sözü ve anlatıyı performansa dönüştürüyor. Hikaye anlatıyor. Bize bir şey anlatma derdinde ve biz de dinleme derdindeyiz tabii ki. İşte bu sözün bu dönüşümüne biçimsel olarak baktığımızda bir devamlılık var. Ancak işlevsel olarak bazı farklılıklardan söz edebiliriz. Yani eski toplumların masal anıları, meddahları, aşıkları, destancıları toplumsal hafızayı taşıma, ortak kimliği ve bağları güçlendirme, toplumu bir arada tutma ve aidiyet duygusunu oluşturma gibi temel işlevlere de sahipti. Yani bugünün içerik üreticisiyle bence en çok aradaki ayrılan nokta o diye düşünüyorum. Yani bugün içerik üreticisi, YouTuber veya podcaster'ı kolektif hafızaya değil de

0: Algoritmanın kurallarına, yeni medyanın etkileşim olanaklarına, izlenme sayısına, tıklanma sayısına, görüntülenme sayısına, yorum sayısına göre içerik üretiyor. Yani onun başarısı topluluğu bir arada tutmasıyla değil, yani günümüzün içerik üreticilerinin başarısı topluluğu bir arada tutmayla ilişkili değil, izlenme, tıklanma, anlık enformasyon akışı, ticari işbirlikleri vesaire gibi verilerle ölçülüyor. Yani teknik ve biçim benzedi ama aslında anlatıcının rolü ve motivasyonu biraz değişik diye düşünüyorum ben. Peki bu tarafta ne oldu? Yani geleneksel anlatıcılar,
1: Evet, yani
0: insandan
1: onlar da
0: bahsederken geleneksel anlatıcılar tamamen öldü mü, bitti mi?
1: ölmedi. Tabii onlar
0: Hayır,
1: da bir
0: tabii ki
1: taraftan
0: devam
1: devam
0: ediyor.
1: ediyor.
0: Yani peki burada şunu sormamız lazım bizim aslında. Onlar yok oldu mu ya da medyayı kullanıyorlar mı, dönüştüler mi? Kesinlikle dönüştüler, adapte oldular. Yani size ilginç bir geçişi anlatayım bununla ilgili. Televizyon evlerimize ilk girmeye başladığında geleneksel aşıklar bu yeni anlatıcıyı kendilerine çok büyük ve ölümcül bir rakip olarak görüyorlar. Televizyonu. Mesela İlhan Başgöz'ün 1982 yılında, rahmetli
1: Evet.
0: İlhan Başgöz Hoca'nın yaptığı bir mülakatta aşıklık geleneğinin önemli isimleri Murat Çobanoğlu, Üzeyir Pünhani ve Şeref Taşlıova yan yana gelip şöyle cümleler kuruyorlar 82 yılında. Henüz tek kanallı TRT var o
1: Evet.
0: zamanlar. Televizyon çok geçmeden hikaye gösterimini öldürecek. Televizyon programlarıyla yarışamayız biz gibi cümleler kuruyorlar ve hatta Şeref Taşlıova verdiği o dönem başka bir mülakatta da diyor ki Türkiye Cumhuriyeti ve bütün dünya televizyonlarına sesleniyorum diyor. İşte Yalan Rüzgarı, Aşk Gemisi, Dallas gibi diziler bizimle yarışamaz diyor. Onlar diyor bizim gibi 200-300 bölüm yapamazlar, bizim gibi hikaye anlatamazlar diye böyle bir meydan okuma bile yapıyor. 80'li yıllarda oluyor bunlar. Sonrasında bu mülakatlar bize aslında gösteriyor ki ilk zamanlar kitle iletişim araçları geleneğin icracıları tarafından acımasız bir rakip gibi görülüyor.
1: Evet.
0: Sonra ne oluyor ama aşıklar, anlatıcılar bu yeni hikaye anlatıcısı karşısında yok olmak yerine onun sunduğu imkanları kullanmayı öğreniyorlar. Yani kahvehanelerde belirli bir kitleye söylenilen o türküler,
1: Evet.
0: o atışmalar, aşık atışmaları artık TRT radyolarına konuk oldu onlar. Yarışmalara katıldılar, televizyon programlarına çıktılar,
1: Kasetler
0: kasetler
1: yaptılar.
0: yaptılar, klipler çektiler. Ses yanında görüntü de geldi. Ve böylelikle aslında sözlü anlatım geleneğinin hem mekanı hem de icra şekli değişmiş oldu bir taraftan da. Yani aşıklar medyanın yarattığı o küresel köyün içinde kendi seslerini söylemenin yolunu buldular.
1: Doğru.
0: Televizyon dizilerinde müzikleri kullandı. Onlar televizyon dizilerinde halk hikayesi söylediler. Reklamlarda kullanıldılar. Sinema filmlerinde kullandılar vesaire vesaire. Hatta şimdi günümüzde bakarsak ne oldu? YouTube kanalları var aşıkların.
1: Tabii
0: Orada
1: hepsinin
0: tabii
1: ulaşabildiği bir sürü insan oldu.
0: o
1: Kendi çevresinden çıktı ve
0: evet
1: bütün
0: evet
1: Türkiye'ye, dünyaya mal oldular.
0: aboneleri var. Oradan
1: Evet.
0: aboneleri işte özel parça istekler istiyor. Aşık çıkıyor YouTube kanalında canlı yayın açıyor ve o abonelerin isteklerini karşılıyor. Aboneler katıl butonuna tıklıyorlar, ona bağış yapıyorlar vesaire.
1: İnteraktif bir hale dönüştü,
0: İnteraktif
1: değil mi?
0: etkileşim yani ilk başta işte 80'li yıllarda medya onlar için bir acımasız rakipken şu an kendi YouTube kanalları var ve çok güzel bir şekilde adapte oldular. Dolayısıyla burada iki taraflı bakmak lazım. Yeni içerik üreticilerin ürettiği içeriğin ve eski aşıkların işte hikaye anlatıcıların ürettiği içeriğin motivasyonları birbirinden farklıydı. Burada temel fark olarak bunu
1: Doğru.
0: söyleyebiliriz.
1: Çok haklısın. Yani her dönem kendi anlatıcısını aslında üretiyor.
0: Evet.
1: Ama tabii ki dün Meddah'ın üstlendiği şeyi doğrudan doğruya bir içerik üreticisi üstlendi diyemeyiz. İçerik üreticisi bugünün söz ihtiyacını karşılayan bir tipe dönüştü. Ama bir taraftan yine Meddah, destancı, aşık, masal anası anlatmaya devam ediyor. Şimdi sen onları anlatırken aklıma hemen şey geldi. Mesela dijital dünyada bizim belki sözün dönüştüğünü ve ekranı taşın gördüğümüz ilk örneklerden biri de Adile Naşit'ti
0: Tabii
1: rahmetli.
0: ki, tabii
1: Uykudan önce
0: ki.
1: bütün
0: Tabii,
1: çocuklara
0: tabii.
1: masal anlatırdı ki artık o dönem artık annelerin yoğun biçimde çalıştığı,
0: Evet.
1: anne çocuk ilişkisinin o söz boyutuyla zayıfladığı bir dönemdi. Onu o üstlenmişti mesela, çocuklara masal anlatıyordu. Hiç masal dinlemeyen çocuklar Adile Naşit'ten dinlerlerdi. Demek ki bu bir döngü. Her
0: Evet.
1: dönem kendi anlatıcısını üretiyor. Şimdi tabii bunlardan en çok da genç kuşak aslında etkileniyor. Genç kuşaklarda bu değişimin, dönüşümün etkilerini görüyoruz. Çünkü bir kuşak hala işte Kars'a gidiyorsunuz, Erzurum'a gidiyorsun mesela. Orada hala meddah dinlemek için giden bir kitle var. Ama genç kuşak başka bir şey arıyor.

0: Sizler masalları, hikayeler evet öyle dinlemeyi öğrenmişiz diz dize, göz göze. Ama bugünün yeni kuşağı işte Z kuşağı, Alfa kuşağı gibi böyle garip isimler verdik ki o kuşaklara. Ben çok sevmiyorum bunları ama onlar sözü çok farklı kullanıyorlar. Ve dijital dünyada tabii her şey çok hızlı ve onlar ona çok alıştı, o hıza. Dolayısıyla kitap okumaktan, uzun soluklu şeyler dinlemekten falan pek hoşlanmıyorlar. Böyle görsellerle desteklenen söz unsurlarını daha çok seviyorlar diye düşünüyorum. Ben senin gözlemlerin nasıl bilmiyorum ama işte caps'ler, emojiler falan. Emojiler mesela başlı
1: Tabii,
0: başına
1: tabii,
0: bir
1: tabii.
0: konuşulması gereken bir şey. Bu geleneksel aktarım zincirinin bu kuşakla birlikte koptuğunu mu düşünüyorsun yoksa hani o da yeni bir forma mı dönüştü? Bu konuda neler söylersin?
1: Yani hocam az önce yani programın başından beri konuştuğumuz aslında hep üretim kısmı yani anlatıcı kısmından aslında biraz yorumladık. Bir de dinleyici kısmı var.
0: Tabii
1: Şimdi
0: bir de o taraf var.
1: anlatı ve anlatıcı dönüşüyorsa eğer dinleyicinin de dönüşmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bunlar birbirini karşılıklı etkileyen meseleler. Bu noktada ben hani az önce dediniz ya işte alfa kuşağı, Z kuşağı, işte milenyum kuşağı falan bir sürü bu terimsel şeyler var, tanımlamalar. Ben burada daha çok derslerimde dijital yerler ve dijital göçmenler diye bir kavram var. Mark Prinsky'nin bir makalesinden hareketle ben bunu kullanıyorum genelde. Orada şöyle bir tanımlama var. 1980 sonrası doğanlar dijital yerli. 1980 ve öncesi doğanlar ise dijital
0: Dijital
1: göçmen
0: göçmen.
1: olarak tanımlanıyor. Bu tabii ülkelere göre değişir. Yani bizim Türkiye'de hani bunu daha yukarıda çekebilirsiniz. Burada dijital göçmen kavramı sonradan internet ve bilgisayar teknolojileriyle tanışan insanları ifade ediyor. Dijital yerli tanımı ise doğrudan bilgisayar ve internet dünyasının içine doğmuş, onunla büyümüş kuşağı anlatıyor. Ve bu iki kuşak arasında içerik üretme ve içeriği tüketme anlamında çok büyük farklılıklar var aslında bakarsanız. Yani uzun anlatılara sabırları yok dijital yerlilerin. Yani internet kuşağına doğanların dijital uzun anlatılara sabırları yok. Sözü, görsellik, sizin dediğiniz gibi emojiler, caps'ler veya 15 saniyelik videolar, storyler, hikayeler vesaire bunlarla harmanlayıp hızlıca tüketme eğilimindeler. Tabii bu bir genelleme yapamayız bunda. Herkes böyle diyemeyiz. Ama genel olarak eğilim bu yönde diyebiliriz. Peki burada gelenek kopuyor mu? Yani hayır kopmuyor bence. Biçim ve bağlam değiştiriyor. Yani gençler sözü tamamen reddetmiyor. Kendi dünyalarına başka şekilde adapte ediyorlar. Mesela bilgisayar oyunlarına bakalım. Bilgisayar oyunlarının kullanımına ya da mobil uygulamalara bakalım. Orada sözün, geleneğin dönüşümüyle ilgili pek çok unsura rastlayabiliriz. Yani örnek isim kullanabiliyor muyum? Bilmiyorum, reklama girer mi? Sonra
0: Yok,
1: reklam hata
0: girmez.
1: demesinler hocam programı.
0: Yok, denmez.
1: Yani mesela şey var, Uruz Erkiçi'nin Dönüşü diye bir dijital oyun var, strateji oyunu. Bu Dede Korkut'un o Uruz'un evini yağmalamak işte,
0: Yağmalandığı
1: evet,
0: boy,
1: o boyu
0: evet.
1: anlatıyor ve o boyu doğrudan bir dijital oyun haline getirmiş ve gençler bunu indirip oynuyorlar. Şimdi o gençleri gidip Dede Korkut'dan o metni alıp okumuyorlar. Ama bu oyunu
0: Bu oyun
1: oynayarak
0: vasıtasıyla tanıyorlar belki de
1: öğreniyorlar,
0: hikayeyi.
1: tanıyorlar. Dolayısıyla dedesinden dinlemiyor belki bu destanı, bu hikayeyi. Ama bizzat sanal bir avatar yaratarak, işte Uruz'un kimliğine bürünerek belki de o kültürel belleği, geçici kimlikleri deneyimliyor. Yani gelenek kopmuyor. Sadece belki de
0: Dönüş.
1: dokunmatik
0: Evet, hale
1: bir
0: geliyor.
1: form kazanıyor da diyebiliriz
0: Evet.
1: burada. Dolayısıyla yeni kuşağın bu dijital yerler ve dijital göçmenlerin çok önemli farkları var. Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela benim annem babam tatile gittiğinde dijital göçmen onlar işte internetle sonradan tanışmış
0: Tabii.
1: kişiler. Tatile gittiklerinde döndüklerinde yakın akrabalarına bir şeyleri anlatmak istediklerinde tatille ilgili telefonla ararlar veya bir kahve için buluşurlar. Tatilde şunu yaptık, bunu yaptık,
0: Evet.
1: böyle yaptık, şöyle yaptık diye. Uzun uzun sohbetlerin konusudur bu. Ama ben gittiğimde tatille ilgili bir şey anlatmak istediğimde sadece bir sosyal medya gönderisi ve altına yazdıklarımla bunu anlatabilirim. Yani bunun gibi pek çok örnek verebiliriz dijital yerli ve göçmenlerin kültürel davranış farklılıklarıyla
0: Çok
1: ilgili.
0: haklısın.
1: Dolayısıyla bu farklılıklar işte kültürel içerik üretimine de tüketimine de yansıyor.
0: Muhakkak.
1: Yeni kuşak farklı bir yerden kültürü üretiyor ve tüketiyor.
0: Doğru, çok haklısın Tunacığım. Çünkü yani anlatma ihtiyacı da dinleme ihtiyacı da insanlık tarihi kadar eski ve hep de olacak.

0: Yani bu hiç değişmeyecek bir gerçek. Yalnızca araçlar ve biçimler değişiyor. Bir kayboluştan çok aslında bir dönüşümden söz ediyoruz bu senin anlattıkların doğrultusunda. Şimdi süremizin de sonuna geldik. Aslında epeyce de bahsettik ama bu dönüşümün en görünür olduğu yerlerden biri medya endüstrisi. Biraz sana bu konuyla ilgili bir soru yöneltecektim ama yani kültürel hafızanın canlı tutulmasına mı hizmet ediyor yoksa kültürün ticarileşmesine mi yol açıyor bu medyadaki kültürel kullanımlar vesaire diye. Hemen şöyle bir dakikanın içerisinde bununla ilgili de bir cevabını alalım mı Tunacığım? Ondan sonra veda edeceğiz dinleyicilerimize.
1: Aslında şey söyleyebiliriz hocam burada, içerikle ilgili son sözlerimi öyle söyleyerek veda
0: Evet.
1: edelim o
0: Evet.
1: zaman. Yani mesela dizilerde, sinema sektöründe,
0: Hı.
1: reklamlarda, internetle ilgili dijital içerik üretiminde pek çok şeyde karşımıza çıkabiliyor sözün dönüşmüş halleri. Örneğin işte böyle şeyler var, üretilmiş modern atasözleri var, yani dijital atasözleri. Algoritmaya güvenme, internetsiz kalma. İşte bedava interneti gören kotasını düşünmez. Yorumu esirgeyen blogger etkileşime hasret kalır. Söz uçar, ekran görüntüsü kalır. Gibi gibi bunlar çoğaltabiliriz.
0: Evet.
1: Ya yani bunlar çeşitli forumlarda şurada burada bulmak son derece mümkün.
0: Hı.
1: Ya da işte reklamlarda bunlar karşımıza çıkar. Reklam anlatısının içeriği de son yıllarda değişmiştir. Yani 60'larda 70'lerde yapılan reklamlara bakın, hep sözle ilgili bir şeyler anlatır size. Örneğin
0: Evet.
1: Zetina markası vardır. Herkesin
0: Hı.
1: evinde dikiş makinesi hatırlarsınız. Onun reklamlarına bakın. Uzun uzun böyle çeyizle ilgili falan bir şeyler anlatır. Ama günümüzde artık reklam anlatısını anlatmak değil, göstermek,
0: Evet.
1: imgeleştirmek, bir şekilde
0: Az sözle çok
1: az
0: şey
1: sözle çok
0: anlatmak.
1: şey anlatmak amaçlanır. Dolayısıyla şey, yani bu içerikler sinemada mesela o kadar çok fazla içerik var
0: Tabii
1: ki.
0: senin konun zaten
1: Tabii tabii
0: doktora
1: hocam.
0: tezindi senin. Dolayısıyla söyleyecek çok şeyin var orada
1: Evet, evet,
0: biliyorum.
1: evet. Çok fazla şey var, söylenecek örnekler var vesaire.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu sözün reklamlarda, şurada burada kullanımı, internette kullanımı kaçınılmaz bir son. Bundan işte uzaklaşacağız ya da bunu kötüleyeceğiz diye bir şey yok. Bu
0: Evet.
1: devam eden bu süreç. Bu sürece adapte olup bunu yeni şartlarla, yeni kuramsal yaklaşımlarla anlamak gerekiyor.
0: Doğru, çok haklısın Tunacığım. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kültürün durağan değil, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenen bir şey olduğunu seninle birlikte tekrar öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. İyi ki geldin. Bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde bağımsız Türk devletlerinden Türkmenistan'ın başkenti, Avrasya'nın önemli merkezlerinden Aşgabat'a konuk olacağız. Aşgabat, Türkmenistan'ın güneyinde, Kopet Dağları'nın eteklerinde ve Kara Kum Çölü'nün kıyısında yer alan stratejik bir merkez olarak dikkat çeker. Şehrin yerleşim geçmişi Neolitik döneme kadar uzanır. Modern kentin yakınında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nisa Antik Kenti, bu coğrafyanın Part İmparatorluğu dönemindeki ihtişamını da temsil eder. Arkeolojik bulgular bölgenin antik İpek yolu üzerinde önemli bir durak olduğunu ve tarımsal faaliyetlerin bu verimli topraklarda binlerce yıl öncesinden başladığını gösterir. Partların ardından bölge Sasani ve erken İslam dönemi etkileriyle şekillenmeye devam ederken stratejik önemini koruyan bir vaha olarak kalır. 10. yüzyıldan itibaren bölge, Orta Asya'dan batıya doğru göç eden Oğuz Türklerinin yoğun yerleşimine sahne olur. Kınık boyu başlar.

olmak üzere çeşitli Türkmen boyları bu coğrafyayı yurt edinerek bölgenin demografik ve kültürel yapısını kalıcı olarak değiştirir. Büyük Selçuklu Devleti'nin yükselişiyle birlikte bölge Türk siyasi otoritesinin merkezi bir bileşeni haline gelir. Selçuklu idaresi altında şehirleşme ve ticaret ağları gelişirken, Türkmen aşiretlerinin bölgedeki varlığı yerel geleneklerle de birleşerek özgün bir toplumsal düzen oluşturur. Moğol istilaları ve sonrasındaki siyasi istikrarsızlık dönemlerinde dahi Türkmen kimliği bölgenin en temel belirleyicisi olmayı da sürdürür. 18. yüzyılda Teke Türkmenlerinin hakimiyetine giren bölge, Vaha yerleşimleri üzerinden şekillenen bir idari yapı arz eder. Kentin modern bir başkent olarak tarih sahnesine çıkışı ise 19. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşir. 1881 yılında bölgeye yönelik askeri harekatların ardından kurulan modern yerleşim, stratejik bir idari merkez işlevi de görür. Trans-Hazar demir yolunun inşaıyla beraber şehir, bölgesel bir ticaret merkezi hüviyetine bürünür. 1924 yılında Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Aşgabat resmi olarak başkent statüsünü kazanır. Bu dönemden itibaren şehir sanayi, kültür ve eğitim merkezi olarak planlı şekilde büyür. 1948 yılında meydana gelen ve kenti yerle bir eden büyük deprem modern dönemin en acı olaylarından biri olarak tarihe geçer. Ancak bu yıkımın ardından şehir, modern şehircilik anlayışıyla adeta küllerinden yeniden doğar ve geniş caddeleriyle modern bir silüet kazanır. Aşgabat 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Türkmenistan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak milli kimliğin ve bağımsızlık ideallerinin somutlaştığı bir şehir olarak kurgulanır. Cumhurbaşkanlığı sarayları, bakanlık binaları ve diplomatik temsilcilikler kentin idari omurgasını oluşturur. Bunların yanı sıra Aşgabat'ın silüeti bir kısmı büyüklükleriyle Guinness Rekorlar kitabına giren mimari yapılarla da süslüdür. Binaların dış cephelerinde kullanılan beyaz mermer, kente beyaz mermer şehir unvanını kazandırır ve bu özellik de Guinness Rekorlar kitabında tescillenir. Geniş bulvarlar, devasa fıskiyeler, yeşil alanlar ve anıtsal yapılar kentin planlı büyümesinin en belirgin kanıtlarıdır. Bağımsızlık anıtı, tarafsızlık kemeri ve Türkmenbaşı Ruhi Camii gibi yapılar hem modern mühendislik tekniklerini hem de geleneksel Türk mimari unsurlarını bir araya getirir. Şehir estetiği devletin prestijini ve ekonomik gücünü simgeleyecek şekilde titizlikle tasarlanır. Akıllı şehir projeleri ve konut kompleksleri kentin çehresini sürekli olarak yeniler ve halkın da yaşam standardını yükseltir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü onuruna yaptırılan Atatürk Meydanı ve bu alandaki Atatürk heykeli kentin dikkat çekici yapıları arasında yer alır. Ekonomik açıdan Aşgabat, ülkenin devasa doğal gaz ve petrol gelirlerinin yatırıma dönüştürüldüğü finans merkezidir. Enerji sektörünün yönetim birimleri de burada kümelenir ve küresel enerji politikaları bu merkezden yönlendirilir. Şehirde ayrıca tekstil, gıda işleme ve inşaat malzemeleri üretimi gibi sanayi kolları da gelişmiş durumdadır. Özellikle

Türkmen pamuğunun işlendiği modern tesisler, kentin ekonomik canlılığına büyük katkı sağlar. Ulaşım ağlarının merkezinde yer alan Aşgabat, modern havalimanı ve demiryolu bağlantılarıyla Orta Asya ticaret noktalarının da kilit konumundadır. Eğitim ve kültür alanında da önce olan Aşgabat, üniversiteleri, araştırma enstitüleri, tiyatroları ve müzeleriyle ülkenin entelektüel birikimine de yön verir. Sosyal refahın artmasıyla birlikte ticari merkezler ve sosyal aktivite alanları şehrin her noktasına yayılır. Aşgabat, köklü geçmişinden aldığı mirası modern dünyanın gereklilikleriyle birleştirerek geleceğe uzanan başkent portresi çizer. Türk boylarının yerleşiminden bağımsız devlet yapısına kadar geçen süreçte şehir, bölgenin siyasi ve ekonomik kalbi olma özelliğini korur. Bölgesel işbirliklerinin merkezi konumundaki Aşgabat, hem fiziksel yapısıyla hem de üstlendiği stratejik görevlerle modern Türk dünyasının önemli başkentleri arasındaki yerini her geçen gün daha da pekiştirir. Gelişen ulaşım hatları ve güçlenen kurumsal yapısıyla kent, sadece Türkmenistan için değil, tüm Avrasya coğrafyası için vazgeçilmez bir idari ve kültürel merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi bugün de sürdürür. Enerji koridoru üzerinde üstlendiği kritik rol, kentin jeopolitik değerini her geçen yıl

0: de marka şehir statüsüne yerleştirir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki mühimmat imha sahasındaki patlamada hayatını kaybeden iki personel için başsağlığı diledi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan incelemenin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu anlaşma, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'a enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme Genel Kurul'un gündeminde. Teklifle Emniyet Müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idari sınıfı bünyesinde atama hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer, ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğruer, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi, hepimiz utanmalıyız dedi. Haberleri sundu.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Sağlıkla ilgili güncel faydalı bilgiler paylaştığımız Bir Hekimden Dinledim programı işte başlıyor. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Yine konuk doktorumuz var. Ankara Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği'nde görevli doçent doktor Mustafa Büyükkör de bizimle bu bölümde. Sayın Büyükkör, hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde birçoğumuzun duymaktan bile çekindiği, evlerden ırak olsun dediği bir konuyu konuşacağız. Ama lütfen bize kulak verin, çünkü stüdyomuzda korkuyu değil, farkındalığı, gücü ve umudu konuşacağız. Konumuz meme kanserinde erken tanı ve yaşam kalitesi sayın dinleyenlerimiz. Ama önce şimdi sizi birçok insanın kendisinden bir parça bulabileceği bir ana götüreceğiz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor. Neriman Hanım 49 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi. Yoğun çalışan, evin düzenini çoğu zaman tek başına taşıyan, kendi kontrollerini ise hep erteleyen bir kadındı. Bir sabah duş alırken sol memesinde daha önce fark etmediği sert bir alan hissetti. Önce önemsemedi ve adet dönemine, strese ya da basit bir hormonal değişikliğe bağladı. Fakat birkaç hafta sonra aynı bölgenin hala ele geldiğini, koltuk altına doğru hafif bir dolgunluk da hissettiğini fark edince genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Muayene, mamografi, ultrason ve biyopsi süreci derken meme kanseri tanısı aldı. Tanıyı duyduğu gün Neriman Hanım'ın aklına birçok soru geldi. Ameliyat olacak mıydı? Memesi alınacak mıydı? Kemoterapi gerekecek miydi? Saçları dökülecek miydi? Peki çocuklarına nasıl anlatacaktı? Tedavi planlanırken yalnızca tümörün tipi, evresi ve uygulanacak onkolojik tedaviler değil, ameliyat sonrası kolunu ne kadar kullanabileceği, omuz hareketlerinin etkilenip etkilenmeyeceği, lenfödem gelişme riski, yorgunluk, ağrı, uyku ve günlük yaşama dönüş gibi konularda gündeme gelmeye başladı. Neriman Hanım, meme kanseri tedavisinin yalnızca tümörü hedeflemediğini, bedenin, hareketin ve yaşam kalitesinin de bu sürecin içinde olduğunu fark etti. Ameliyattan sonra ilk günlerde sol kolunu hareket ettirmekten kaçındı. Dikişlerine zarar vereceğini düşündüğü için omzunu kısıtlı kullanıyor, kolunu gövdesine yakın tutuyordu. Bir süre

0: sonra omzunda sertlik, koltuk altında gerginlik ve günlük işlerde zorlanma başladı. Tedavi ekibi ona kontrollü egzersizleri, yara iyileşmesine uygun hareketleri, lenf ödem açısından dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Zey, Neriman Hanım için süreç artık yalnızca hastalığı yenmek değil, tedavi boyunca gücünü korumak, hareketini kaybetmemek, kendini güvende hissetmek ve yeniden kendi hayatına dönebilmek anlamına geliyordu. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programı devam ediyor sayın dinleyenlerimiz. Evet Mustafa Hocam, hayali kahramanımızın ismi Neriman Hanım, 49 yaşında. Evet, ameliyat oldu, hikayesini dinledik hep beraber. Evet, aslında çoğumuzun korkulu rüyası, çünkü son yıllarda kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri değil mi?
1: Evet, öyle en sık görülen kanserlerden biri, birincisi. Ama şöyle güzel bir durum var. Erken tanıyla ve uygun tedaviyle, ömür uzatıcı tedaviyle tam tedavi sağlayabildiğimiz bir kanser türü oldu. Bu çok güzel bir haber bizim için. Tabii şimdi detaylarını aslında hocamıza, Mustafa hocamıza soracağız. Ama başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz bir hastalık. Ve yine ilerleyen dakikalarda kanser tedavisi aldıktan sonra, yani kanser kür sağlandıktan sonraki problemleri de konuşacağız. Yani meme kanserini tedavi ediyoruz ama başka problemler çıkıyor. Yani buna bir süreç olarak bakacağız. Tanı, erken tanı, erken tedavi, tedavi sonrası takip gibi. Ama şimdi Neriman Hanım'dan başlayalım. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Davetimizi kabul ettiniz. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi Neriman Hanım'ın hikayesi aslında çok tipik bir hikaye. Duşta veya herhangi bir zamanda memesini, muayenesini yaparken veya dokunurken daha önce olmayan bir sertlik, belki ağrı, belki cilt üzerinde bazı değişiklikler fark etmesi ve bundan sonra gelişen bir süreç var. Neriman Hanım'ın öyküsünü bize anlatabilir misiniz? Yani Neriman Hanım o kitleyi fark ettikten sonra meme kanseriyle, meme hastalıkları ile ilgili nasıl bir süreç içine girdi? Yani bize durumu anlatabilir misiniz?
2: Şöyle ki, yani daha öncesinde bahsettiğimiz üzere meme kanseri kadınlarda en sık gördüğümüz kanser. Bir kadının yaşam boyunca meme kanserine yakalanma riski %12 ile %13 arasında değişiyor. Tabii bunların içerisinde genetik bir takım faktörlerin eklenmesiyle bu oran artabiliyor. Aslında anlattığınız tipik bir hikaye. Kadınlar genel itibariyle duşta veyahut da ev içerisinde daha çok, yani meme dokusunun

0: daha farklı da çok olması gerekiyor. Ve Türkiye'de 40 ile 69 yaş arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle de 50 ile 69 yaş arasında 2 yılda bir mamografi taramasıyla hiçbir şikayet olması bile erken dönemde bu kanser tipi yakalanabiliyor. Evet, Neriman Hanım şayet bu sertlik uzun süre devam ediyor ve geçmiyorsa, bahsettiğim özellikleri varsa bir doktora gitmesinde önem arz etmektedir.
1: Peki kitlenin ağrılı ağrısız olması önemli mi?
0: Hocam şöyle, kitlenin daha çok ağrısız kitle diye tarif edilir ama ağrılı kitle de hani bunu olayı tamamen ekarte etmez. Ağrısız fikse kitle biraz daha bizi şüphelendirir ama dediğim üzere hani kitle geçmeyen kitle her zaman alert olması gerekiyor hastanın ve o ayrımı doktorun yapması gerekiyor.
1: Hocam fikse derken yani elle hareket etmeyen
0: Evet, elle
1: demek
0: hareket etmeyen,
1: istiyorsunuz.
0: evet.
1: Böyle sanki cilde yapışmış gibi
0: Doğrudur.
1: görünen. Ama tabii söylediğiniz çok doğru. Yani bu iyi huyludur, kötü huyludur ayrımından ziyade böyle bir şey gördüğünde hekime başvurması gerekiyor ki
0: Kesinlikle.
1: zaten hekimler de yani sağlık ekibi de o kitlenin ne olduğunu anlamak için birçok tetkik yapması gerekecek. Yani sadece muayeneyle, yaşla anlaşılabilecek bir durum değil. Onun için erken başvurunun önemini vurguluyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ağrının da bir ayırıcı bir durum olmadığını özellikle üzerine çizmemiz gerekiyor. Altını çizmemiz gerekiyor. Peki Neriman Hanım gene görece olarak erken başvurdu diyebiliriz herhalde. Bir 15 gün sonra hekime başvurdu. Peki erken başvurunun, erken tanının bu hastalıkta bir tanıda, tedavide, gidişatta bir etkisi var mı?
0: Şüphesiz kanser hastalığında sadece meme kanseri özelinde değil, her kanserde erken yakalanmış olan kitle veyahut da tümör bize sağ kalım açısından çok ciddi şekilde avantaj sağlıyor. Erken tanı çok önemli. Yani bulgu vermeden, semptom dediğimiz bulgu vermeden eğer ki bu kanserleşen dokuları yakalayabiliyorsak küratif tedavi şansımız daha fazla. Küratif tedaviden kastım ben cerrahiyle o dokuyu çıkarmak. Elbette ki belli bir süre sonra yani müdahale edilemediği zamanlarda, doktora gidilemediği zamanlarda bu kitle büyüyor ve çevre dokulara, uzak organlara metastaz dediğimiz yayılımlar yapabiliyor. Tabii ki burada da bizim meme kanseri özelinde tedavi şeklimiz var ama hani erken tanıyla kalan meme kanserlerinde bizim sağ kalım avantajlarımız yani hastada küratif tedavi şansımız çok daha fazla. O yüzden doktora erken başvurmanın önemi artık çok ciddi şekilde fazla ve tarama programı olan bir bir kanser türü. Yani erken yakalanan, hiç semptom olmadan mamografiyle yakalanan tümörlerde bile erken tanıya ulaşabiliyoruz.
1: Yine erken tanının meme koruyucu cerrahi üzerine de etkisi var değil mi?
0: Hocam şüphesiz şöyle ki yani biz medikal onkoloji olarak bu işin biraz daha ilaç kısmındayız ama bir kanser hastası meme kanseri özelinde olsun olmasın aslında hasta bir tek bizim hastamız olmuyor. Birçok bölümün hastası oluyor. Yani cerrahi işte az sonra belki bahsedeceğiz. Radyasyon onkolojisi, patolog, tanı koyan patolog, radyolog ve tabii ki işin bir de psikiyatri kısmı var. Yani psikiyatri birçok bölümün hastası oluyor. Sonuç itibariyle evet cerrahi kısmında hani ben biraz daha ilaç kısmında olduğum için teknikleri çok fazla detaylandırmadan evet daha çok küçük yani odağı fazla olmayan tek odakta küçük eğer ki radyoterapi de alabilecekse lokal ya da işte meme koruyucu şekilde memenin bir kısmı olarak cerrahi teknikler uygulanabiliyor. Ama tabii ki eğer ki kozmetik açıdan meme hacminden fazla bir tümöral doku varsa hastanın isteği de önemli. Tabii ki cerrahi teknikleri doktorun anlatmasıyla beraber total mastektomi denilen memenin komple çıkarılması da olabiliyor. Erken tanıyla evet meme koruyucu cerrahi şansı çok daha fazla.
1: Peki klinik tecrübenize göre soruyorum. Tarama bilinci ülkemizde nasıl? Sadece meme kanseri demeyelim ya tüm kanser türlerinde.
0: Aslında tarama bilinci şöyle gerçekten keten bu konuda iyi
1: Ketemi
0: çalışıyor.
1: açar mısınız?
0: Türkiye'de kanser tarama eğitim merkezleri var. Bunlar hastaları hem bilgilendiriyor hem de gerçekten iyi çalışıyor. Ve hastaları ne zaman hangi tarama yani hangi kanser açısından tarama konusunda bilgilendiriyor. Bu ayrıca hastalar farklı bir nedenlerden işte dahiliye doktoruna ya da başka bir medikal profesyonele başvurduğunda da bu konuyla alakalı bilgilendirmeler biz yapıyoruz. Halk bilinci bu şekilde oluşturulabiliyor ama hani burada sözün özüne gelecek olursak en sık görülen kanser tipi kadınlarda özellikle 40 yaşından itibaren hiçbir şikayeti olmazsa ve aile öyküsü yoksa biz mamografi taraması öneriyoruz. Buradan da o mesajı vereyim.
1: Peki biraz önce portakal kabuğu görünümü dediniz. Meme kanserinde kitle hariç başka görünümler, bulgular da olabilir mi?
0: Evet olabilir. Şöyle bu açıkçası

0: açıkçası hani bizim yakaladığımız yani meme kanseri diye tabir ettiğimiz kitlelerin boyutları değişiyor. Yani daha doğrusu evrelendirme yaparken 2 santimetreye kadar olan ve 2 santimetrenin üzerinde olan tümörlerde farklı yaklaşımlar uygulayabiliyoruz meme kanseri alt tipine göre. Evet, yani ele gelmeyen kitle şeklinde bizim için özellikle 0,5 milimetreden itibaren ele gelmeyen kitleler görüntülemelerle yakalanabiliyor. Görüntülemelere yakalanmadan oluşacak semptomlar da işte meme başı akıntısı, işte cilt çekintisi gibi daha büyük tabii ki tümörlerde görülebiliyor. Ya yani sonuç itibariyle her meme kanseri ele gelen kitle şeklinde değil ama işte meme başı akıntısı, cilt çekintisi, meme başı çekintisi gibi bulgularla da kendini gösterebiliyor. Kısaca burada hani değinecek olursak memede görülecek her türlü değişiklikte hastaların bunun farkında olması gerekiyor.
1: Evet, o çok önemli. Yani her türlü değişiklik tabii bu da meme dokusunu tanımaktan geçiyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani özellikle 40'lı yaşlardan itibaren kadınların meme dokusunu dokunarak belli aralıklar, bunun bir süresi var mıdır?
0: Aslında şöyle 20 yaşından itibaren meme dokusunu ve meme yapısını kadınların tanıması, o açıdan kendilerini gözlemlemesini öneriyoruz. Hani elle muayene tabii ki meme dokusunun yapısında değişiklik olunca yapılabilir. Ve de dediğim gibi hani aralıklı olarak 40 yaşından sonra da yaşla beraber daha çok ortaya çıktığı için taramak
1: Belki
0: programı
1: aynada bakmak bile, bir asimetriye fark
0: kesinlikle,
1: etmek bile
0: kesinlikle aslında onu
1: önemli.
0: kastetmeye
1: Evet,
0: çalışıyorum
1: bir
0: ben.
1: ciltte bir renk değişikliği,
0: Evet.
1: çekinti gibi. Yani meme dokusunu görsel olarak da, dokunsal olarak da tanımak gerekiyor ve bunu takip etmek
0: Aynen
1: gerekiyor.
0: öyle.
1: Peki şimdi şöyle bir yanlış bir mesaj vermek istemiyorum ama meme kanseri sadece bir memede mi olur?
0: Hocam şöyle, meme kanseri tabii ki sadece bir memede olmaz. Aslında bu kanser tanımı içerisinde de böyle. Yani tek odakta, tek yerde olur kanısı yok. İki taraflı meme kanseri de olabiliyor. Özellikle iki taraflı meme kanseri gördüğümüz bazı alt tipleri var. Yani bizim 3 negatif dediğimiz meme kanserleri bilateral dediğimiz iki taraflı meme kanseri oluşturabiliyor. Bunlarda da genetik yatkınlık daha çok görülüyor. Yani
1: Daha ailesel.
0: daha ailesel ve yaşam boyu normal yani hiçbir aile öyküsü olmayan hastalarda %12 olan bu oran BRCA pozitif olan hastalarda yaklaşık %50 ve %70 arasında çıkabiliyor. Meme kanseri tek taraflı ama iki taraflı meme kanseri varsa aile öyküsü ve genetik yatkınlığında sorgulanması gerektiğini vurgulamak
1: O
0: isterim.
1: zaman şöyle bir sonuç çıkar mı buradan? İki taraflı meme kanseri olan hastaların daha sonraki nesilleri de, çocukları da yakın takip alınmalı mı?
0: Evet, şöyle yani sadece iki taraflı meme kanseri olan değil ama burada bazı kriterler var. Bizim
1: Evet.
0: hani hastayı genetik testi, hasta yakınlarını genetik testi yönlendirmemiz. İlk genetik testi hastanın kendisine yapıyoruz. Kimler bunlar? Özellikle genç, 45 yaşından önce meme kanseri tanısı alanlar. Üçlü negatif dediğimiz alt tip kanseri olanlar. Aynı zamanda aile öyküsü, kuvvetli aile öyküsü olanlar. Bir de bu genetik yatkınlık sadece meme kanserinde değil, aynı zamanda yakınlarında prostat kanseri, pankreas kanseri gibi ve over kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanser olan hastalarda bu açıdan riskli ve genetik teste gönderiyoruz. Önce hasta gidiyor. Hasta da eğer ki bu genetik yatkınlık ortaya çıkıyorsa bu sefer alt nesiller
1: Daha
0: taranmaya
1: geniş
0: başlıyor.
1: taramaya
0: Evet.
1: geçiyoruz. Belki daha erken yaşta.
0: Kesinlikle. Şöyle ki özellikle BRCA pozitif olan hastanın birinci derece yakınında BRCA pozitifliği yakalanıyorsa bu sefer 40'lı yaşlarda değil tarama 25'li yaşlardan itibaren başlıyor. Ve mamografiye değil MR öneriliyor. Meme MR öneriliyor. Onun nedeni de meme dokusunun genç hastalarda daha yoğun olması ve mamografiyle kitlenin ayırt edemesi.
1: Aslında şimdi onu soracaktım. Çok karıştırılıyor. Mamografi ne zaman yapılmaya başlanmalı? Meme ultrasonu ne zaman? Meme MR'ı ne zaman?
0: Hocam şöyle, yani görüntüleme açısından altı standart mamografi. Meme ultrasonu mamografinin yerine geçmez. Meme ultrasonu mamografi tamamlayıcı bir tetkiktir. Onun için genel itibariyle mamografi ile beraber artık hani standart olarak meme ultrasonu isteniyor. Meme MR ise taramada kullanılmıyor. Çok daha duyarlı ancak yanlış pozitiflik dediğimiz aslında kanser olmayan farklı dokuları da ortaya çıkardığı için gereksiz biyopsileri, gereksiz hastada paniğe, işte doktora da iş yüküne sağlıyor. Onun için asıl tarama mamografi ile yapılması gerekir. Meme ultrasonu tamamlayıcıdır. Meme MR'ı da mamografi meme ultrasonunda arada kaldığımız lezyonlar olduğunda ve genetik yatkınlığı olan hastalarda tarama amacıyla kullanılabilir.
1: Peki kitlenin karakterini ayırt etmek için kist veya solit, bunun için mamografi mi daha üstün, meme ultrasonu mu?
0: Mamografide daha çok kireçlenmeler görülüyor. Yani küme yapmış kireçlenmeler açıkçası biraz daha önemli ama kist ve solit özellikli yapılar biraz daha ultrasonda ve en duyarlı olan tabii ki meme MR'ında seçiliyor.
1: Bunları tabii ayrı bir teknik olarak düşünmektense birbirini tamamlayıcı
0: Kesinlikle
1: teknikler olarak
0: evet. Yani
1: düşünmek
0: hiçbiri
1: gerekiyor, değil
0: birinin
1: mi?
0: diğerinin yerine geçmez ama genel tarama önerisi mamografidir.

0: Peki şimdi biyopsiden bahsettiniz. Biyopsinin yeri nedir meme kanserinde?
1: Ya hocam şöyle, biyopsi olmazsa kanser tanısı olmaz. Yani görüntülemeyle kanser tanısı konulmaz. Mutlaka biyopsi, yani şüpheli olan dokudan parça alınıp patolojik açıdan incelenip bunun adının konması lazım ki biz tedavi verebilelim. Evet, görüntülemeler bize şüpheli olarak sınıflandırmaları var. Şüpheli olarak bir bilgi verir ama o şüpheli bilgilerden biyopsi almadan biz bu hastalara kanser diyemeyiz.
0: Peki kanser sonucunda çıkacak biyopsi sonucunda çıkacak doku tipine göre tedavi değişiyor mu?
1: %100 değişiyor ve bizim temel olarak 3 tane alt tip var. Birisi östrojen reseptör, progesteron reseptör pozitif dediğimiz ikisinin aynı anda veya herhangi birinin pozitif olduğu. Ön planda östrojen reseptörünün pozitif olduğu hormon reseptör pozitif meme kanser tipi. İkincisi HER2 pozitif dediğimiz meme kanser tipi. Üçüncüsü de hem bu östrojen reseptör hem progesteron reseptör hem de HER2'nin negatif olduğu üçlü negatif dediğimiz meme kanseri tipi. Bunlar birbiri içerisinde farklıdır. Farklı seyreder, farklı tedavi edilir. Temelde birleştikleri yer var tedavi tabii ki ama farklı tedavi seçenekleri vardır. Ve dediğim üzere alt tipe göre tedavi çeşitlendirmeleri yapmak durumundayız.
0: Peki şimdi cerrahi tedavide yani son 10-20 yılda meme koruyucu tedaviye doğru bir geçiş var. Peki meme koruyucu cerrahi hastanın tercihi mi yoksa hastalığına göre karar verilecek bir durum mu?
1: Şimdi şöyle hocam, açıkçası hani bunu konuşmanın başında da belirttiğim üzere biraz daha cerrahi alan, cerrahin biraz daha bu işte profesyonel olduğu durum. Tabii ki yani ya psikolojik olarak da hastanın kaç yaşında olsun memesini tamamen kaybetmesi ciddi bir rahatsızlık doğurur. Elbette ki yani memesini kaybetmek istemez. Tümörün boyutu, tümörün multifokal olması, hastanın radyoterapi alabilecek olması ve cerrahın yönlendirmeleriyle beraber meme koruyucu cerrahi yapılabilir. Ama bazen hastaların şöyle isteği olabiliyor. Ya hocam işte ben ışın alacağım, efendime söyleyeyim, bunun tekrarlama riski var, ben mememi tamamen aldırmak istiyorum dediği durumlar olabiliyor. Onu da doktorla hasta beraber konuşup karar alarak yapabilir. Ayrıca şöyle, genetik yatkınlığı olan hastalarda konuşmanın başında da bahsettiğim üzere çift taraflı meme kanseri olabileceği için koruyucu amaçlı bizim özel olarak doğurganlık çağı bittikten sonra bilateral, yani iki taraflı total mastektomi dediğimiz, yani memenin tamamen alındı, meme dokusunu bırakılmadı ameliyat şeklinde önerebiliyoruz ki aynı BRCA pozitif, yani genetik zeminde yumurtalı kanserde görülebileceği için aynı zamanda da yumurtalıklarını da aldırmasını önerebiliyoruz ama tabii ki hastayla konuşarak verilecek kararlar bunlar.
0: Yani çok faktörlü hastanın, hastalığın ve tıbbi ekibin karar vereceği bir durum
1: Kesinlikle.
0: diyebiliriz. Bir önceki örneğinize de herhalde bir Hollywood yıldızı vardı, Angelina
1: Angelina Jolie.
0: Jolie. O da
1: Evet,
0: alıp daha
1: derece
0: sonra
1: hastalık.
0: protez
1: Doğru.
0: yaptırmıştı diye hatırlıyorum. Peki biz daha önce bir lenf ödem programı yaptık ve orada bir koltuk altı lenf bezlerinden bahsettik. Lenf bezlerin önemi nedir? Yani lenf bezinin hepsini alma veya bir kısmını almayla lenf ödemin ilişkisi nedir?
1: Şöyle, yani lenfatik sistem kan damarlarından doku arasına sızan, yani kabaca tabir edilecek olursa fazla sıvıyı tekrar toplayıp kan damarlarına, yani dolaşım sistemine, yani kan dolaşım sistemine yönlendiren bir sistem. Tabii ki burada bir boşluk olduğunda doku arasındaki sıvı birikiyor. Bu sıvı içerisinde neler var? Bağışıklık sistem hücreleri var. İşte protein dediğimiz yani kanda taşınan bir takım moleküller var. Meme kanseri tedavisinde
0: Hocam
1: elbette
0: aynı zamanda tümör hücreleri de var.
1: Kesinlikle tümör hücreleri de var. Meme kanseri tedavisinde şöyle, o konuya değinecektim. Teorik olarak kitlenin ilk, yani yayılım yaptığı yer koltuk altı. Aynı taraf koltuk altı. Bu bizi açıkçası erken evreden biraz daha lokalileri dediğimiz evreye götürüyor ama tamamen tedavi edilebilir aşama hala. Burada koltuk altındaki tabii ki tümörleri temizleyebilmek için bir takım tedaviler uygulanıyor. Yani oradaki lenf nodları temizleniyor. Şimdi
0: Cerrahi olarak.
1: cerrahi olarak. Günümüzde biraz daha bu teknikler çeşitlendirildi. O yüzden lenf ödem görme durumumuz daha da azaldı. Nedir bu? Sentinel lenf nodu biyopsi dediğimiz, özellikle ameliyat sırasında boya veyahut da ameliyat öncesinde radyoaktif bir madde veriliyor. Tümörün ilk gideceği lenf nodu çıkarılıyor ve o lenf nodundaki tümörel doku olup olmadığına göre ya kısmen bırakılıyor ya da belli bir sayın üzerindeyse o zaman total, yani bütün lenf nodları çıkarılabiliyor.
0: Eğer oraya ulaşmadıysa
1: Ulaşmadıysa
0: dokunulmuyor yani.
1: dokunulmuyor. Evet. Bu da tabii ki şöyle, lenf ödem oluşturmasındaki riskler, çıkarılan lenf nodu sayısı ve tabii ki o cerrahide oradaki lenf damarlarına da zarar verilebiliyor. Alacağı radyoterapi, bunların hepsi kombine bir etken. Ama daha minimal, daha az morbid, yani daha az zarar verici cerrahi tekniklerle lenf ödem biraz daha günümüzde az görünmekte diye söyleyebilirim.
2: Peki Mustafa Bey, kemoterapi hangi hastalarda gündeme gelir? Kemoterapinin

0: Ameliyattan önce veya sonra verilmesi ne anlama geliyor ve tümörün biyolojik özellikleri bu kararı etkiliyor mu?
1: Etkiliyor. Şöyle yani az evvel bahsettiğim temel 3 tane meme kanseri alt tipi var. Biri hormon pozitif, biri HER2 pozitif, biri üçlü negatif. Şimdi bizim kemoterapi tercih ettiğimiz ve olmazsa olmaz dediğimiz biraz daha diğerine göre huysuz olan HER2 pozitifle üçlü negatif meme kanserlerinde kemoterapinin yeri var. Ancak hormon pozitif dediğimiz meme kanseri tipi özellikle hormon pozitif ve HER2 negatif olması gerekiyor. Bunlar biraz daha yani indolen biraz daha yavaş seyirli. Özellikle menopoz sonrası çünkü menopoz öncesi bayanlarda meme kanseri biraz daha huysuz seyredebilir. Menopoz sonrası hastalarda bizim kemoterapi vermeden ve tabii ki tümörün biyolojisi iyiyse o hormon pozitif olmasına rağmen baktığımız başka patolojik özellikler, genetik özellikler de var. Onlar iyiyse yani biz hormonal tedaviyle devam edebiliyoruz ama bunu asıl şurada ayırt edebiliyoruz. Hormon pozitif, HER2 negatif dediğimiz meme kanseri alt tipinde eğer erken evre ise bir takım genomik testler var. O genomik testler bizi yönlendiriyor. Hasta kemoterapiden ne kadar fayda görecek, ne kadar fayda görmeyecek diye. O genomik testi yapıldıktan sonra bizim sadece hormon tedavisiyle tedavi yani ameliyat sonrası takibini yaptığımız meme kanseri alt tipi olan hastalarımız bulunmakta.
0: Bir de radyoterapiyi biliyoruz. Peki radyoterapi meme kanseri tedavisinde hangi amaçla kullanılıyor ve meme koruyucu cerrahi sonrası, mastektomi sonrası veya lenf nodu tutulumu olan hastalarda radyoterapinin yeri nasıl belirleniyor?
1: Bunu konuşmanın önce de başında da bahsettim işte yani gerçekten hasta meme kanseri hastası tek bir bölümün hastası değil. Yani birçok bölümün hastası. İşte radyoterapi de radyasyon onkologlarının uzmanlık alanına giriyor ama radyoterapinin önemi kısaca şöyle diyecek olursak lokal nüks dediğimiz aslında yani meme koruyucu cerrahi sonrası oradaki kalan dokuda meme kanserinin tekrar etmesini önlemek amaçlı yapılan. Bu aynı zamanda koltuk altı tutulumu olan hastalarda da geçerli. Yani radyoterapinin asıl amacı meme kanserinin yakaladığımız bölgede, o primer bölgedeki meme kanserinin tekrarlamasını azaltmak için verdiğimiz bir tedavi. Hangi durumlarda yapılır? Meme koruyucu cerrahi de evet tercih ediliyor radyoterapi. Koltuk altı tutulumu da tercih ediliyor. Çünkü bunlar nüks riskini daha çok gördüğümüz hastalar. Ama total mastektomi yapılmış koltuk altı negatif hastalarda ve total mastektomi yani memenin tamamen alındığı hastalarda radyoterapinin atlandığı durumlar olabiliyor.
2: Peki meme kanserinde fiziksel aktivitenin hastalığın gidişatında bir önemi var mı?
1: Şöyle ki aslında bazı kanserlerde yani koruyucu amaçlı da fiziksel aktivite öneriliyor. Bunlardan bir tanesi meme, bir tanesi bağırsak kanseri. Meme kanseri risk faktörü arasında meme kanseri risk faktörü arasında obezite ciddi bir risk faktörü. Çünkü obez bayanlarda biliyoruz ki meme kanseri daha çok görülüyor. O yüzden hani bu riski azaltmak için aslında yakalanmadan önce fiziksel aktiviteyi zaten öneriyoruz. Yakalandıktan sonra az evvel de bahsettik. Hani hastanın koltuk altı lenf notlarına müdahale ediliyor. İşte meme cerrahisi geçiriyor. Tabii ki kol hareketi kısıtlanıyor. Bu kol hareketini korumak amaçlı. Hastanın özellikle psikolojik olarak kendini iyi hissetmesi amaçlı ve kas gücünü koruması amacıyla evet bir takım fiziksel aktiviteler öneriyoruz. Ama bu fiziksel aktivitelerin hem yeri hem de şekli önemli. Ağır fiziksel aktivitelerde kaçınmak lazım.
2: Peki kemoterapi yan etkilerini azaltmada faydası var mı?
1: Şöyle ki kemoterapi yan etkilerini azaltmada aslında sadece fiziksel aktivite değil. Yani kemoterapi hangi hastada ne zaman hangi yan etkiyi çıkaracağını biz gerçekten kestiremiyoruz. Yani her kemoterapinin kendine has bazı yan etkileri var ama çoğunlukla gördüğümüz evet saç dökülmesi yapar, meme kanserinde uygulanan kemoterapiler bulantı yapar. Kan değerlerinde düşüklük yapıp enfeksiyonu açık hale getirebilir ama şunu demek değil yani fiziksel aktivite yapınca kemoterapinin yan etkisi azalır. Öyle bir şu anda yaklaşımımız yok. Çünkü hangi hastada hangi yan etkiyi göreceğimiz bazı hastalarda hiçbir yan etki olmadan tertemiz kemoterapisini alıp çıkabiliyor. Ama dediğim üzere özellikle fiziksel aktivite kas gücünü koruma hastanın iyilik haliyle alakalı bizim avantaj sağladığımız bir durum.
0: Bir dinleyici sorumuz var. Onu yöneltmek istiyorum size hemen. Tedavi sürecinde saç dökülmesi, bulantı, halsizlik, cilt değişiklikleri, ağız yaraları, el ayak uyuşmaları, menopoz benzeri yakınmalar ve uyku sorunları gibi yan etkiler nasıl yönetilmelidir diye sormuş dinleyicimiz.
1: Şimdi burada bizim en çok zorlandığımız yer, evet hastayla konuşuyoruz, hastayı tedaviye ikna ediyoruz ama tedavinin yan etkileri konusuna gelince hasta gerçekten korkuyor. Çünkü kemoterapi ilaçların ciddi yan etkileri var. Hastayla baştan çok iyi konuşarak bu konuda ikna edip tedavi o şekilde başlamamız lazım. Gerek saç dökülmesi, gerek işte bulantı, halsizlik, cilt değişiklikleri, ağız yaraları, el ayak uyuşması.

0: Şöyle ki hastanın yani tole edemeyecek, yani hastanın artık tahammül edemeyeceği boyuta gelmediği sürece ve hastayı hayati tehlikeye sokmadığı sürece bu yan etkileri biz semptom giderici tedavilerle geçiştiriyoruz. Yani özellikle bulantısı çoksa işte bulantı kesici ilaçlar, işte cilt değişikliklerine yönelik ona yönelik bir takım ilaçlar, ağız yarına ağız gargaraları, el ayak uyuşmalarına EMG sonrasında verilecek ilaçlar, saç dökülmelerine hastalar çok takılıyor. Haklılar, o da bir estetik görünümle alakalı sıkıntı oluşturuyor ama hani ben başta ikna etmeye çalışıyorum. Saçın kökü sende, kemoterapi bittikten sonra çıkacak, sıkıntı yok. Ama bazen hani soğuk başlıklar falan önerilebiliyor. Sözün özü, tedavi yan etki tolere edilemeyecek, hastayı hayati tehlikeye sokmayacak sürece bizim bu önemli kanser hastalığındaki önemli silahımız olduğu için hastayı başta konuşarak, ikna ederek uygulamamız gerekiyor ve bunları da artık hedefe, yani semptom yönelik tedaviler vererek geçiştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Yönetebildiğimiz yan etkiler bunlar.
1: Psikososyal destek veriliyor mu veya nerede veriliyor? Bir
0: Şöyle,
1: program dahilinde mi oluyor?
0: aslında şöyle, psikososyal destek sadece hastaya değil, hasta yakınlarına da veriliyor. Yani verilmesi de gerekir açıkçası. Çünkü orada hasta tek başına bırakılmaması gerekiyor. Hastanın gerçekten destekle beraber, moralle beraber bu tedavi sürecini ve bu hastalığı kabul edip atlatması gerekiyor. Çünkü eğer ki hastayı biz bunu hazırlamazsak ve hasta yakınlarını da biz bunu hazırlamazsak hasta tedaviyi bırakabiliyor. Daha sonra daha farklı sonuçlarla karşımıza gelebiliyor. Evet. Psikososyal destek hastaya da verilmesi gerekir. Hasta yakınlarına da verilmesi gerekir. Bu konuyla beraber açıkçası hasta bazında değil, aileyle beraber bizim süreci yürütmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki toparlarsak meme kanserinin gidişatını, sonucunu en çok belirleyen faktörleri ne olarak
0: Meme
1: düşünüyorsunuz?
0: kanserinin en çok gidişatını belirleyen faktör evre. Yani tümör ne kadar büyükse, tümör nereye yayılım yaptıysa, nerelere yayılım yaptıysa o gerçekten meme kanseri gidişatını belirleyen çok önemli bir faktör.
1: Yani erken tanı yine öne
0: Çok önemli.
1: çıkıyor.
0: Erken tanı çok önemli. Ve tabii ki meme kanserinin gidişatını belirleyen bir diğer konu da artık o meme kanserinin özelliği. Az evvelki bahsettiğim subtipler ve bir takım patolojik özelliklerde bizi meme kanseri gidişatı açısından yönlendiriyor. Tedaviyi daha da yoğunlaştırıyoruz ve hastayı ona göre hazırlıyoruz.
1: Yani tümörün biyolojisi de çok önemli.
0: Evet.
1: Tabii erken tanı, iyi
0: En önemlisi.
1: tedavi, yine takip hepsini bir bütün olarak düşünmemiz lazım.
0: Aynen öyle.
2: Mustafa Hocam, konuşmamız gereken bir konu daha var. Hep sosyal medya, sosyal medya diyoruz. Tabii ki bu konuda da fikirleri var sosyal medyanın. Bununla ilgili bir sorum olacak. Diyorlar ki mesela mamografi kanseri yayar, biyopsi tümörü dağıtır. Şekeri kesin, kanseri bitirirsiniz, kemoterapi öldürür ya da bitkisel kürlerle meme kanseri tamamen temizlenir gibi iddialar var. Peki bu tür paylaşımlar hastaların tanı ve tedavi sürecini nasıl etkiliyor? Bilimsel açıdan bir doktor olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bunlara birkaç tane de ben ekleyeyim isterseniz. Deodorantlar, ter önleyiciler, balenli dar sütyenler, cep telefonu, mikrodalga gibi birçok kanser yapan böyle spekülatif şeyler var. Bunları da eklemek istedim. Buyurun hocam.
0: Şimdi şöyle, açıkçası bize gelen hastalar arasında dışarıda vakit kaybetmiş olan hastalar da azımsanmayacak kadar fazla. Yani evet, tanıyı biz koyuyoruz ama tanıdan sonra tabii ki hastalığın adı ve hastalıkta alacağı tedavi gözünü korkuttuğu için dışarıda başka çareler alıyor. O yüzden hani hastaya tanı koyduktan sonra konuşmak gerekiyor. Hastalık hakkında, tedavi süreci hakkında, tedaviden ne beklediğimiz hakkında hastayı iyi bilgilendirmek lazım. Hastayla konuşunca gerçekten biraz daha kabullenip tedavi konusunda uyum daha iyi oluyor. Şöyle ki kemoterapi öldürür. Yani kemoterapiler masum ilaçlar değil. Onu baştan söylemek istiyorum. Evet, bir takım yan etkileri var ama bizim burada verdiğimiz kemoterapi ile hastada kar zor oranına baktığımızda ciddi bir şekilde erken evresi nüks oranını azaltıyoruz. O yüzden dediğim gibi hastayı bilgilendirip bu kemoterapi tedavisi eğer alması gerekiyorsa ikna etmek lazım ki hekim olarak zaten gereksiz kemoterapilerden biz de kaçınmak istiyoruz ama gerekliyse de hastayı bu konuda ikna etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu bitkisel kürler. Yani onu da şöyle söylüyorum ben açıkçası. Gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey olsa zaten hekim olarak ben size öneririm. Ama bitkisel küllerin tek başına kanseri tedavi ettiğine yönelik herhangi bir bilimsel çalışma veyahut da kanıt yok. Bizim uyguladığımız tedaviler tamamen bilimsel kanıt ve çalışmalara dayalı. Mamografi kanseri yayar. Yani mamografi ile biz tanı koymadan zaten hastalığı, yani ne olduğunu bilmeden, düşmanımızın ne olduğunu bilmeden tedavi yoluna giremeyiz ki öyle bir şey de yok, bilimsel bir çalışma da yok mamografisinin kansere yaydığı.
1: Ve
0: Biyopsi
1: radyolojik bir tetkik olduğu için o kansere neden oluyormuş gibi bazı böyle spekülatif
0: Evet,
1: kitaplar da
0: yani
1: yayınlandı.
0: tabii ki takiplerde de kullanıyoruz. Yani mamografi ve radyasyon kullanmak zorundayız ama dediğim gibi burada kar zarar oranı önemli. Yani hastanın hayatını tehdit edecek bir hastalıkla mücadele ediyoruz sonuç
1: Hocam o
0: itibariyle.
1: çok önemli bir şey. Yani biz ilaç tedavilerinde kar zarar mantığını güttüğümüzü anlatmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Sadece onkolojide değil, bir kan sulandırıcı ilaç verirken de aynı problemi yaşıyoruz. Ve bu kanamaya da neden oluyor. Ama pıhtıyı da önlüyor.
0: Tabii.
1: O zaman o kar zararı hastaya göre, hastanın durumuna, yaşına birçok faktöre göre karar veriyoruz. Bu çok önemli bir kavram. Bunu anlatamadığımız için de en ufak yan etki olduğunda işte televizyonlarda işte o ilaç şunu yapıyormuş diye bir kampanya oluyor. Kolesterol ilaçlarının olduğu gibi ve bu hastaların bu ilaçları kullanma sıklığını azaltıyor. Dediğiniz gibi tedavide gecikmelere neden oluyor.
0: Doğru.
2: Hocam son bir dakikamız, şeker ve deodorantları da soralım. Dinleyicilerimiz merak ediyor çünkü.
0: Şöyle şeker bazında söyleyecek olursak yani normal hücrelerimiz gibi kanser hücreleri de şekerle besleniyor. Ama şeker kesilirse kanser biter diye bir şey söz konusu değil. Ama dolaylı yoldan karbonhidratlı gıdalarla kilo alımı söz konusu olacağından kilolu hastalarda kanser riski olabilir. Ben hastalara genel itibariyle şöyle söylüyorum. Evet, şeker yiyebilirsin ama abartmamak şartıyla. Yani şeker kesince kanser biter diye bir kaydı yok. Aynı zamanda hocamın dediği gibi deodorant kullanımıyla beraber bir takım kimyasallar ama bunun direkt meme kanseri veyahut da diğer kanserlere neden olduğuyla alakalı elimizde şu an bir
1: Yani
0: veri yok.
1: neden sonuç ilişkisini gösterecek bir şey yok en azından söylemek
0: Evet.
1: istedim.
2: Sayın dinleyenlerimiz, meme kanserinde kontrollerin önemini tanı sonrası süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak yaşam kalitemizdeki değişiklikleri ve ameliyat sonrasındaki süreçleri konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuz Doçent Doktor Mustafa Büyükköre ve Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a ayrı ayrı değerli vakitlerini bizlere ayırdılar. Buralara kadar geldiler. Bu değerli bilgileri paylaştılar. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.
2: Haftaya bir başka bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bir hekimden dinledim.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Jack Lemmon ve Walter Matthau gibi sinema tarihinin iki büyük yıldızını bir araya getiren 1968 yapımı Garip Bir Çift adlı filmden söz edeceğiz. Aslında bu film bugün izlediğimiz pek çok sitcom dizisinin de atası sayılır. Neil Simon'ın bir tiyatro oyunundan uyarlanan

0: Hikayede birbirine gece ile gündüz kadar zıt iki dostun aynı evi paylaşma çabasını izliyoruz. Hikaye eşi tarafından terk edilince ne yapacağını şaşıran, aşırı titiz ve evhamlı Felix'in pasaklı ve vurdum duymaz dostu Oscar'ın yanına taşınmasıyla başlıyor. Felix her yeri dezenfekte etmeye çalışırken Oscar'ın o dağınık ve salaş dünyası altüst oluyor. İki orta yaşlı adamın bu trajikomik halleri izleyeni hem güldürüyor hem de sahi bir arada yaşamak ne kadar zormuş dedirtiyor. Film bize dostluğun bazen ne kadar büyük bir sabır ve tahammül gerektirdiğini kahkahalarla anlatıyor. Jack Lemmon, Felix rolünde o kadar ikna edici ki o sinir bozucu titizliğine rağmen hissettiklerini biz de hissediyoruz. Onun hastalık hastası tavırları, Walter Matthau'nun o kaba ama altın kalpli karakteriyle birleşince ortaya bambaşka ve muazzam bir kimya çıkıyor. Garip bir çift, birbirine zıt iki arkadaş formülünün belki de sinemadaki en kusursuz örneği. Bu filmde ayrıca ne kadar farklı olursak olalım, yalnızlığın en büyük düşman olduğunu anlıyoruz. Öyle ya, bir dostun en sinir bozucu alışkanlığı bile bomboş bir evde yalnız kalmaktan çok daha iyidir. Jack Lemmon ve Walter Matthau'nun o sarsılmaz dostluğuyla perçinlenen bu klasik film her izlendiğinde insanın yüzünde o sıcak tebessümü bırakmayı da başarıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Söz konusu anlaşma Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'la enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklifle emniyet müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 14'ü tutuklandı. Rize'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bingöl'de Sarımçayı'nda kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları

0: 11. gününde sürüyor. Karabük'te de kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Katliamcı İsrail, Amerikan-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi. Hepimiz utanmalıyız, dedi. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Arzu Meliye. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Amerikan Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin konuştu. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor dedi. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından baş başa görüştü. Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Savunma sanayindeki işbirliği de görüşmelerde öne çıkan başlık oldu.
2: Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de Türkiye ile stratejik ilişkilere sahip olduklarını belirtti. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Dünyanın gözü başkent Ankara'ya çevrildi. Kuzey Atlantik İttifakı'nın en önemli zirvelerinden biri için geri sayım başladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma, harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Dünya liderlerinin bu kritik görüşmeleri yapacağı Ankara'da güvenlik tedbirleri de hat safhada olacak. Ankara Valiliği'nin açıkladığı tedbirlere göre zirve süresince hep toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Parlamenter Asamblesi olan TÜRKBA'nın çok büyük bir mesafe kat ettiğini söyledi. Uluslararası camiada artık adından söz edilen bir parlamenter asamble haline geldiğini vurguladı. Küresel şartların Türk dünyasının gelişmesine, güçlenmesine çok önemli fırsatlar tanıdığını belirtti. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Kurtulmuş, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. konferansına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan Türkiye'ye 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapacak. Proje 2053 net sıfır emisyon hedefine de doğrudan katkı sağlayacak. Brezilya ile savunma sanayi işbirliğine dair yapılan anlaşmayla sanayi ürünlerinin ortak geliştirilmesi ve üretimin yolu açılacak. Savunma sanayi firmaları arasında doğrudan işbirliği teşvik edilecek, ortak ürünlerin 3. ülkelere ihracatının önü açılacak. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Söz konusu anlaşma Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesini yaptı. Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nı en sosyal hesabı üzerinden Türk dünyasının ticari ve teknolojik geleceği için tarihi bir dönüm noktasındayız ifadeleriyle değerlendirdi. Anlaşmayla e-ticaretten kağıtsız ticarete, siber güvenlikten ortak e-imzaya kadar dijital pazarların kapısının sonuna kadar açacağını vurguladı. Zorlu, KOBİ'lerimizin sınır ötesi ticaretini kolaylaştıracak bu küresel vizyon, Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak ifadelerine de yer verdi. Türkiye'nin Azerbaycan ve Özbekistan'la birlikte bu stratejik adımı tamamlayan 3. ülke olduğunu belirtti. Anlaşmanın Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla yürürlüğe gireceğini söyledi. Kürşat Zorlu, 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin de bu sonbaharda Ankara'da yapılacağı bilgisini de paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karıştırırız ifadelerini kullandı.
0: Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da İşte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.
1: Bahçeli'nin gündeminde Amerika ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bahçeli, Siyonist tezvirat merkezinin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceği de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı, harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisiz sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklifle emniyet müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Teklifle internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri de kanunla belirlenecek. Resmi ilan almak isteyen internet haber siteleri için haber ve okur sayısıyla yayın süresi gibi kriterler getirilecek. Resmi ilan kesme ceza ihlalin ağırlığına göre bir günden 25 güne kadar çıkabilecek. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de olan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıkladı. Ayrıca Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti.
3: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Takvimin ayrıntıları, yani ilçe kongreleri ve il kongreleri ile takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Kayseri

0: İl örgütünün disiplin kuruluyla beraber fesi ve il başkanının dolayısıyla fesi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimize yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ı görevinden uzaklaştırdı. Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Haziran'da yapılacak. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri

Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer üzerine atılı suçlamaları reddetti. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da COP31 başkanı da olan Bakan Kurum, Londra İklim Eylemi Haftası programı kapsamında uluslararası programlara katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi. Bakan Kurum, Guterres'le COP31 hazırlıkları kapsamında iklim, enerji ve küresel işbirliği konularını görüştü. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alındı. Duruşmaya görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbulat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'yla Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş savunmasında kamu görevlerinde her şeyin imzayla başlayıp imzayla sonuçlandığını belirtti. Hakkındaki rüşvet iddiasının hiçbir somut delile dayanmadığını savunan İş beraat talebinde bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerini istediler. Duruşma sanıkların Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmalarının alınmasına devam edilmesi için bugüne ertelendi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik Amerikan askeri operasyonlarının durdurulmasını amaçlayan yasa tasarısını 48'e karşı 50 oyla kabul etti. 4 cumhuriyetçinin de Trump'ın savaş yetkilerinin kısıtlanması yönünde oy kullandığı belirtildi. Tasarı bu ayın başında Temsilciler Meclisi'nden de geçmişti. Kongre'nin her iki alt kanadı tarafından onaylanmış olmasına rağmen bu karar yasal bağlayıcılığa sahip değil. Karar, Amerikan varlıklarını veya müttefiklerini acil bir saldırıdan korumak için gerekli olan silahlı kuvvetler birimleri hariç Amerikan askerlerinin İran'a karşı yürütülen çatışmalardan çekilmesini öngörüyor. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi, hepimiz utanmalıyız dedi. Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in önceki Amerikan yönetimi döneminde dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar dolarını Gazze'nin yeniden inşası için ayırma teklifini hatırlattı. Neredeyse bir yıl geçecek ama hala hiçbir yanıt alamadık ifadelerini kullandı. Lavrov, İsrail'in yeni işgal bölgeleri inşasının bitişik bir Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirdiğine dikkati çekti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumdan endişe duyduğunu ifade etti. Katliamcı İsrail, Amerikan-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Amaç, şiddetin sona ermesi ve güvenliğin sağlanması denildi. İsrail basını Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurulması kararına ilişkin panik içinde olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşan ve İsrail'in dışlandığı mekanizma karşısında Netanyahu'nun diplomatik girişim başlattığı ifade edildi. İsrail ise mutabakatı baltalamaya devam ediyor. Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmeyeceği mesajını vermeye devam ediyor. Soykırım kabinesi, İsrail unsurlarının Lübnan'ın güneyindeki sözde güvenli bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun Saa, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgalinin sona ermesini
gelmesinden daha azını

0: kabul etmeyeceğiz dedi. Amerikan destekli İsrail'le yeni bir görüşme turu olabileceği mesajını verdi. Avni ayrıca Amerikan Başkan Yardımcısı Vance ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede Vance ve Rubio, Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ilgili düzenlemelerin denetlenmesi amacıyla Amerika, Lübnan ve İran'dan oluşacak ortak bir mekanizmanın kurulması için çalışmaların sürdüğünü teyit etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin konuştu. Moskova'nın Ukrayna ile 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerde ortaya konulan esaslar temelinde barış müzakerelerine hazır olduğunu söyledi. 2022'de İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde Ukrayna ile görüşmelere hazırız dedi. Putin, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarının cephedeki durumu değiştiremeyeceğini de vurguladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Amerikan Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin konuştu. Spor. Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün açında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun 2 golle yıldızlaştığı maçta Portekiz sahadan 5-0 galip ayrıldı. Dünya Kupası'nda oynanan diğer mücadelelerde alınan sonuçlarsa şöyle. İngiltere 0, Gana 0, Panama 0, Hırvatistan 1, Kolombiya 1, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0. Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler City'den Filsin şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. Erkekler Milli Voleybol takımının Milletler Ligi macerası devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftadaki ilk sınavına bugün çıkacak. Filenin efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Euroleague'de gelecek sezonun yapılanması belli oluyor. Son olarak Real Madrid'de 10 yıllık yeni anlaşma imzalandı. NBA'de sezonun en çarpıcı takası gerçekleşti. Bucks'ın yıldız ismi Giannis Miami Heat'e transfer oldu. Wimbledon şampiyonuna tenisten men cezası verildi. 2023'ün kadınlardaki galibi Vondrousova yasaklı madde testini reddettiği gerekçesiyle 4 yıl ceza aldı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul ve Samsun 29, İzmir 33, Adana ve Gaziantep 34, Antalya ve Kahramanmaraş 35, Bolu ve Van 27, Trabzon ve Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Polatlı Yunak yolunun 10 ila 20, 36 ila 44. kilometreleri arasında çalışan trafik altında asfalt sati kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya Bilecik il sınırı Bozüyük yolunun 38 ila 41. kilometreleri arasında Sakarya Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi tünelinin sağ şeridi bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bülteni dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz.

0: Eylül'dü. Okullar bile açıldı. Ben sana açılamadım demiş Cemal Süreyya. Mecaz anlamda sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine anlatmak, konuşmak, ferahlamaktır açılmak. Peyami Safa'nın TRT dizisi olarak da çekilen Fatih Harbiye adlı romanın baş karakteri Neriman, dizideki bir replikte "Hiç kimseye açılmayarak yaşadığım bu 6 ay beni bitirdi" sözleriyle yaşadığı derin ruhsal bunalımı açıklar. Açılmak, Cemal Süreyya'nın şiirinde hissettirdiği gibi karşı cinsten birine onu sevdiğini ilk kez dile getirmek anlamında da mecaz olarak kullanılır. Açılmak, kişinin rahatlaması bakımından her zaman önemlidir. Çünkü duygularınızı birine ifade etmek, kalbinizdeki ve zihninizdeki ağırlığı ortadan kaldırır. Açılmak, herkesin bildiği gibi kapalı, örtülü, kilitli, bağlı bir şeyin açık duruma gelmesi veya getirilmesidir. Kapı açılır, pencere açılır, yollar açılır. Başkasının yanında sıkılan biri bir süre sonra onunla konuşmaya başlayınca açılmış demektir. Genellikle kadınlar kendi aralarında kuaförle ilgili konuşurken saçımı açtıracağım diyorsa, açılmak sözünü saçının rengini daha açık bir tona getirmek anlamında kullanmaktadır. Güneşin etkisiyle de kumaşların rengi açılabilir. Perdenin rengi açıldığı cümlesi bu nedenle söylenir. Hava açılır, ayakkabının altı açılır, fabrika açılır. Açılmak kelimesi ateşi düşen hastalar için de kullanılır. Ateşi düşünce açıldı, rahatladı, ferahladı denilebilir. Açılmak, sesleri doğru telaffuz etmenin yolu olan artikülasyon konusunda da kullanılır. Artikülasyon, sesi doğru konuşmaya dönüştüren ağız ve dil çalışmalarından biridir ve seslerin birbirine eklemlenmesidir. Ünlü seslerden A ve E'yi doğru söyleyebilmek için ağzımızın belli bir açıklıkta olması gerekir. Örneğin A seslerinde ağız en az bir baş parmak kadar açılmalıdır. Açılmanın en çok kullanıldığı ses E sesleridir. Kapalı E sesinden açık E sesine geçmek ağzın açılmasını gerektirir. E seslerinin anlam ayırt edici özelliği yoktur ama kapalı E ile söylenmesi gereken bir sözcüğü açık E ile söylemek ya da bunun tersi kulağı rahatsız eder. Sen yerine sen dediğinizde anlam değişmese de telaffuzu yanlış yapmış olursunuz. Asker yerine asker denilmez. Osmanlı Türkçesinde Y harfinin çoğu kez kapalı E olarak söylenmesi gerekirken İ olarak telaffuzu yanlış bir söyleyişe yol açmaktadır. Örneğin Osmanlı Türkçesindeki dimek günümüzde demek haline gelmiştir. Demek sözünde ise ilk E sesi biraz açık, ikinci E sesi kapalıdır. Yemek için de aynı cümleyi kullanabiliriz. Eskiden vermeyi gerçekleştiren için viren denirken günümüzde veren denilmektedir. Veren sözünde de ilk E sesi orta E, ikinci E sesi açık E'dir. Açılma, aynı kelime içinde kapalı veya kapalıya yatkın bir sesten sonra açık ses veren bir ünlüye geçişte çeneyi biraz daha aşağı indirmektir. Bir ünsüzü yanına E harfi getirerek seslendirmek de ağzın açılmasını gerektiren bir işlemdir. Bir ünlüden söz ederken dili ağız boşluğuna iterek bir tınıdan diğerine geçmek de açılmaktır. Kapalı E sesinden açık E sesine geçmek, örneğin E'den E'ye geçmek açılmanın en net örneğidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün sporun o en eski sorusuna cevap arayacağız. Bir sporcuyu zirveye taşıyan şey doğuştan gelen o benzersiz yeteneği midir, yoksa spor salonlarında, spor alanlarında inşa edilen kusursuz bir fiziksel güç mü? Modern sporun gün gün bir makineleşme sürecine girdiği çağımızda saf yetenek hala en büyük koz mu? Bugün zihnin kasla, zarafetinse güçle mücadelesinden bahsedelim istiyoruz. Bu tartışmanın en canlı örneği Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da olabilir. Messi futbolun saf yetenek tarafını temsil eder. Fiziği çok güçlü görünmese de doğuştan gelen top kontrolü ve saha görüşüyle rakiplerini etkisiz bırakır. Diğer yanda Ronaldo çalışmanın ve fiziksel kapasitenin zirvesidir. Vücudunu adeta bir makineye dönüştürerek hızı, gücü ve sıçrama yeteneğiyle imkansızı başarır. Basketbolda mesela Stephen Curry'nin mucizevi şut yeteneğiyle LeBron James'in fiziksel üstünlüğü aynı soruyu akıllara getirir. Yetenek oyunun şiirini yazarken fiziksel güç o şiirin ne kadar hızlı, kalıcı ve dayanıklı olacağını belirler. Ancak modern spor artık her ikisini de aynı potada eritmeyi zorunlu kılıyor. Eskiden sadece yeteneğiyle maç kazanan oyuncuların devri kapandı. Artık en yetenekli yıldızın bile 90 dakika boyunca sürekli koşacak güce sahip olması gerekiyor. Teniste Federer'in estetik vuruşları, Nadal'ın fiziksel direnciyle çarpıştığında ortaya çıkan o efsanevi rekabet, bu iki kavramın birbirini karşılıklı olarak nasıl beslediğini de gösterdi. Eğer fiziksel güç bir sporcunun motoruysa, yetenek o aracı kullanan pilottur. Biri olmadan diğeri sizi şampiyon

0: yapabilir. Ama ikisi bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey efsanedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka Haberler Merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganıyla yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimleri bizzat sahada inceliyor. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik özel bir televizyon kanalında terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması gerektiğini belirtti. Çelik, terör örgütünün silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme noktasında tam bir irademiz var dedi. AK Parti sözcüsü Amerika ile İran arasındaki mutabakatı da değerlendirerek bölgede kırılgan bir barış ortamı bulunduğunu ifade etti. Amerikan Senatosu İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan Amerikan Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun raporu Filistin'deki İsrail katliamını bir kez daha ortaya koydu. İsrail unsurlarının Filistinli çocukları kasten hedef aldığı, bunun soykırıma neden olduğu ve savaş suçu kapsamına girdiği belirtildi. İstanbul, Silivri ve Tekirdağ'daki ekili alanlarda, Kocaeli'nde ise makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen 3 yangında maddi hasara yol açtı. Türkiye genelinde etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü son güncel verileri paylaştı. Yurt genelinde barajların aktif doluluk oranı %81'i aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncel verilerin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir sistemin hayata geçirildiğini duyurdu. Türkiye'nin su kaynakları artık yağışbarajdoluluk.dsi.gov.tr adresinden anlık olarak izlenebilecek. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında özel bir firmanın yürüttüğü ALGE faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. Olayda iki personel hayatını kaybetti. Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir denildi. İstanbul merkezli 6 ilde ilaç kaçakçısı şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yeni aşaması 7 Temmuz'da devreye giriyor. Bu tarihten sonra yönetmeliğe aykırı üretilen araçların tescili mümkün olmayacak. Bayiler de yeni kriterlere uymayan araçları elden çıkarmak için kampanya hareketliliği dikkat çekerken araç fiyatlarında düşüş var. Haberleri sunduk.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Yer yaratıldığında gök mavi bir kubbe gibi yükseldi. Üzerinde ak ışık dolaştı. Aşağıda kara toprak ağırlaştı. Ufukta kızıl bir ateş doğdu. Renkler henüz isim almamıştı ama evren çoktan onlarla kurulmuştu. Senin yarattığın kavim kara kavim olsun, benim yarattığım ak kavim şarka. Senin yarattığın kara kavim garba gider diye ilave etti. Renkler her kültürde özel ve sembolik işlevler yüklenen bir ifade aracıdır değerli dinleyicilerimiz. Evrensel olabildiği gibi milli de olabiliyor ve insanın hem düşünce dünyasında hem de gündelik yaşantısında önemli bir yer tutuyor. Renkler Türk kültürünün de önemli bir parçası. O yüzden bizler bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu konuya farklı bir noktadan bakacağız. Türk mitolojisinde renk kavramını ele almaya çalışacağız. Konuğumuz akademisyen, türkolog Gamze Bulgan'la hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim hemen sormak istiyorum size. Türk mitolojisinde renkleri konuşacağız dedik. Renkler nasıl çıkıyor karşımıza? Salt estetik bir unsur mu? Yoksa başka bir anlamı var mı? Spesifik bir şey söyleyebilir miyiz? Yoksa birçok anlam içeriyor mu renkler?
1: Evet Orkun Bey, mitolojide renkler birçok anlam içeriyor. Tabii bu bizim mitolojimiz için geçerli. Türk mitolojisinde renkler salt bir estetik unsur olarak karşımıza çıkmıyor. Tam tersi, kozmik düzenin, yön sisteminin, ontolojik ayrımın bir parçası olarak, hatta en önemli hususu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve evren tasavvurundaki o kodlama sisteminde de biz yine renklerden istifade ediyoruz. Nasıl? Şimdi renkler bizim mitolojik sistemimizde mekansal ve kozmik tasnifin bir aracı olarak karşımıza çıkıyor. Hangi renkleri duyuyoruz en çok bu kozmik sistemde? Ak, kara, gök, kızıl ve sarı renkleri duyuyoruz. Bunlar da yalnızca görsel nitelikler taşımıyor. Aynı zamanda kozmik bir tasnif aracı olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Ne diyoruz yön olarak da kullandığımızda? Ak rengin batı yönü ve kutsallıkla alakalı olduğunu söylüyoruz. Kara kuzeyle ya da yeraltı ve soğuklukla eşdeğer olduğunu söylüyoruz. İkinci olarak da Türk mitolojisinde renkler ahlaki ve metafizik bir değer taşıyıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Çok sık duyduğumuz ak rengin temizlik ve ululukla eşdeğer olması, kara rengin ölüm, bilinmez bir sonla yine eşdeğer görünmesi, programımızın isminde de geçen işte gök renginin ilahilik, göksel kudretle, güçle eşdeğer olması ya da kızıl renginin yine kanla, savaşla yine eşdeğer olması bizim mitolojimizde yer alıyor. Yani renkler bizde ontolojik bir kavram olarak geçmiş oluyor. Bir de son olarak siyasal ve toplumsal bir sembolizmin yine temsilcisi olarak mitolojimizde karşımıza çıkmış oluyor. Yani sadece estetik bir unsur değil, hem kozmik düzenin şemasını belirliyor, hem ontolojik yani varlıkla alakalı bir konum belirliyor, hem de yön, mekan, tasnif aracı olarak renkler karşımıza çıkmış oluyor.
0: Kozmik yönlerle de ilişkisi var mı diye soracağım ama önce isterseniz kozmik yönleri birkaç cümleyle tarif edelim mi?
1: Evet Orkun Bey, zaten biz hep kozmik sistemden bahsediyoruz. O sistemde neydi bizim? Gökyüzü, orta dünya ve yer altından bahsediyorduk.
0: Denge.
1: Evet, dengeden bahsediyorduk. Hatta Axis Mundi kavramını kullanmıştık. Bunların birbirine bağlanmasıyla alakalı. Şimdi renklere geldiğimizde sadece estetik veya sembolle alakalı olmadığını söylemiştik hatırlarsanız. Kozmik bir yön sistemiyle doğrudan ilişkisi var. Nasıl? Türk mitolojik düşüncesinde evren tasavvurunda yönler belirlenirken, yani o kozmos, kaos düzeni belirlenirken renklerden istifade ediliyor. Nasıl? Gök, yani mavi renkten bahsediyoruz. Doğu yönünü ve göksel alanı, gücü temsil ediyor. Doğu, güneşin doğduğu yön olduğu için gök rengi bizim için çok kıymetli ve ilahi güçlerle ilişkilendirildiği için. Ak, yani beyaz, batı yönüyle bağlantılı ve saflık, kutsallık yönünü temsil ediyor aynı zamanda. Kızıl ya da işte al, kırmızı rengi de güney yönünü, aynı zamanda işte o savaşı, sıcaklığı, canlılığı ve kaosu temsil ediyor. Kara, kuzeyle ilişkilendiriliyor bir yön olarak ve soğukluk, karanlığı temsil ediyordu. Sarı renk renk aslında çok bizde iyi anılmaz ama merkez noktayı ifade ediyor aynı zamanda. Yönler içerisinde merkez hareket noktasını ifade ediyor. Evrenin merkezi ve hükümdarlık gibi kavramlar sarı renkle ilişkilendiriliyor.
0: Yani demek ki iyi kötü anlamlar yüklemişiz renklere, değil mi? Peki bu sizce böyle bir değerlendirme doğru mu?
1: Ya şöyle, buna doğru ya da yanlış diyemeyiz. Bu biraz araştırmacıların kendileriyle alakalı da bir fikir yürütme yöntemi olur. Tabii ki ama anlattığımıza göre olumlu ya da olumsuz yönler yüklenmiş oluyor renklere. Hı-hı. Şöyle ki ama kesin bir biçimde iyi ya da kötü demek yanlış olur diye düşünüyorum. Kozmik düşüncemizde renkler neydi? Yönleri belirliyordu, kozmik düzeni belirliyordu. Aynı zamanda varlık alanlarını ve toplumun o devam etme süreçlerini belirliyordu. Ama tabii ki biz günümüzde de böyle, Orkun Bey, düşünelim günümüze yansımalarında. Biz hala ak renk deyince ya da işte birinin iyi olduğunu anlatmaya çalışınca ak yüzlü deriz. Ak her zaman bir iyilik timsali olarak yine karşımıza çıkıyor. Yücelik olarak aynı zamanda. Kara renk hala böyle geçmişten gelen, mitolojiden gelen bir düşünce. Evet, gücü temsil ediyor. Aynı zamanda kötü bir gücü de temsil ediyor. Yine güç, kudret gibi anlamları var ve ölüm ve bilinmezliği temsil ediyor. Hala biz günümüzde kalbi kararmış deyimini kullanıyoruz mesela, onun kötü bir insan olduğunu belirtmek için. Ya bunun gibi şeylerde evet, renkleri iyi kötü anlamları yüklenebiliyor ama bu yine de onların salt olarak iyi ya da kötüyü temsil ettiği anlamına gelmez.
0: Kara renginden bahsetmiştik az önce. Yön olarak kuzey anlamına geliyordu. Peki bunun yanında kara renginin mitolojik bağlamda farklı anlamları da var mı efendim?
1: Evet, aslında birçok renkte olduğu gibi kara rengi de Türk mitolojisine tek bir anlam taşımıyor Orkun Bey. Kozmolojik anlamı var, mekansal anlamı var ya da sembolik olarak da birçok anlam biz ona yüklemiş oluyoruz. Kozmik dönemden hatta günümüze kadar. Sadece bir renk değil dedik, o

0: da karışıklığı da yani o kaos da temsil eden bir varlık alanından bahsediyoruz. Kuzey yönüyle ilişkilendirmiştik sizin de zikrettiğiniz gibi. Aynı zamanda soğukluğu ve güneş ışınlarının da zayıfladığı bir alanı simgeliyor kara renk. İkinci olarak da kara renk yeraltı dünyasıyla yani bizim o erlikle ilişkilendirdiğimiz yeraltı dünyasıyla bağdaşık bir renk olarak bizim karşımıza çıkıyor mitolojik sistemde. Ne demek bu Orkun Bey? Yeraltı dünyası ile ilişkilendirdiğimiz için biz karaya hemen bir bilinmezlik, ölüm, bir kaos anlamı da burada yüklemiş oluyoruz. Bir diğer kara renge yüklediğimiz anlam da zorluk, güçlük ve aynı zamanda da büyüklük anlamları yüklemişiz. Kara kelimesi evet bazen olumsuz anlamda kullanılıyor günümüzde de geçmişte de ama bununla beraber onun bir zorluğu aşabileceği, bütün güçlere sahip olabileceği gibi olumlu anlamları da var. Yani mitolojide hem kuzey yönünü temsil ediyor, hem yer altını, karanlığı temsil ediyor, hem savaşı hem de gücü temsil eden bir renk olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Ak rengin kutsallıkla bir ilişkisi vardı. Önceki programlarımızda da konuşmuştuk bunu. Peki mitolojide karşımıza nasıl çıkıyor ak?
0: Türk mitolojisinde ak yani beyaz renk, kutsallık, saflık ve yücelikle ilişkilendirilen sembolik renklerden bir tanesi Orkun Bey. Ama yalnızca görsel bir varlık olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda düzenin içerisinde olan bir renk. Yani ilahi gücü temsil ediyor, temizliği, saflığı ve ululuk göstergesi olarak ak renk bizim karşımıza çıkıyor. Kozmik düzen

0: ifadelerine hem mitik metinlerde hem günümüzdeki halk hikayelerinde ve destanlarda çok fazla görüyoruz. Yani ak renk bizde hem saflığı temsil ediyor, hem batı yönünü, hem de bilgelik ve ululukla ilişkilendirilen bir renk.
1: Renkler peki yeraltı ve yerüstü karşıtlığında düşündüğümüz zaman bir işlev üstlenmiş midir efendim?
0: Evet, çünkü zaten ana amaçları renklerin bu. Bu yeraltı, yerüstü ve orta dünya için bir işlevselliği var. Ne bu? Yalnızca yönleri ya da sembolleri ifade etmiyor. Aynı zamanda bizim kozmik katmanlarımızı, yani gökyüzünü, orta dünyayı ve yeraltını sembolize ediyor. Ve bunlarla nasıl bir sembolizasyon yapıyor? Öncelikle yeraltı ve göksel alan dedik. Ne bu? Genellikle açık ve parlak alan olarak bize anlatılıyor. Öncelikle ak renginden bahsettik ve gök mavi olduğu için bunlar gökyüzü ve ilahi güçlerle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle de bizim bütün mitik anlatılarımızda Orkun Bey, tanrısal ya da koruyucu figürlerin ak ışık, ak sakal, gök kubbe gibi ifadelerle bizlere anlatıldığını biliyoruz okuduğumuz mitik metinlerde ve yine destanlarda. Buna karşılık yeraltı dünyasını da temsil ediyor. Neden? Biz kara rengi ne olarak biliyoruz? İşte siyah rengini. Bir yeraltıyla, bilinmezlikle, o karanlık güçle ve ölümle ilişkilendirildiğini biliyoruz. Yani biz bütün bu kullanımlar içerisinde ne görüyoruz? Renklerin o kozmik düzen içerisinde dikey bir sistemi takip ettiğini. Nedir o dikey sistem? Gökyüzü, orta dünya ve yeraltından bahsediyoruz. Yani sonuç olarak Türk mitolojisinde renkler yeraltı ve yerüstü karşıtlığında görünür kılan, onu bizim daha iyi anlayabileceğimizi sağlayan semboller olarak karşımıza çıkmış oluyor.
1: Evet. Hocam peki Türk mitolojisinde programımızın da adında geçen mavi, yani gök rengi de önemli diye biliyoruz, tahmin ediyoruz en azından. Ne ifade ediyor bu renk? Farklı
0: evet,
1: anlamları var
0: evet,
1: mı?
0: Evet, çok çok önemli bir renk. Türk mitolojisinde işte gök rengi ya da mavi renk, ikisi de aynı zaten. En önemli sembolik renklerden bir tanesi. Neden? Çünkü doğrudan yaratıcıyı temsil ediyor. Gökyüzünü temsil ettiği için, aynı zamanda ilahi varlığı ve kutsal düzenin en büyük sembolü bize mavi renk olarak karşımıza çıkıyor. Ve evrenin en üst katmanını da temsil ettiği için belki zikrettiğimiz renkler içerisinde daha ön plana çıkan bir renk. Şimdi gökyüzüyle ve ilahi varlıkla bağlantısı var dedik. Yani kutsal gücün, otoritenin ilerlediği ve düzenin kurulduğu yer mavi. Bunun dışında kozmik yön sistemi içerisinde de önemli. Niçin? Doğuyu temsil ediyor. Doğu neydi? Güneşin doğduğu, yani hayatın başladığı aslında mavi yön olarak da, hani doğu olduğu için hayatın başlangıç noktasını da temsil etmiş oluyor. Bunun dışında bizim için başka bir önemi var. Nedir o? Türk kimliğini inşa eden bir renk aslında. Ve aynı zamanda siyasi sembolizmde de mavi renk çok çok önemli. Biz kendini hep gökle ilişkilendirilen bir toplum olduğumuz için mavi rengin siyasi yönetimde, siyasi yaşamda da hem mitolojik sistemde hem de toplumsal sistem içerisinde önemi çok büyük.
1: Peki renklerin doğa unsurlarıyla eşleştiğini söyleyebilir miyiz bu durumda? Ne dersiniz?
0: Evet, tüm konuşmalarımıza binaen renklerin doğa unsurlarıyla bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu basit bir benzetmeden ziyade kozmolojik düşüncenin bir parçası olduğunu gösteriyor. Yani biz renkleri çıkardığımız zaman muhakkak kozmik düzen içerisinde bir aksama ve bir eksiklik meydana gelecek. Nasıl olacak? Nasıl bir bağlantısı var Orkun Bey? Şimdi gök rengi ya da işte mavi rengi ne dedik? Gökyüzüyle ilişkilen göksel alanı, ilahi kudreti temsil ediyordu. Ak ışığı, temizliği, saflığı ve doğa gözlemlerini temsil ediyor. Bizde kızıl, yani kırmızı renk, al renkte ateş, kan ve yaşam alanlarını temsil ediyor. Yani hayatın o devamlılığını aslında. Kara renkte karanlık, gece ve yeraltı dünyasıyla aynı zamanda güçle eşdeğer bir renk. Bütün bu benzetmelerden biz görüyoruz ki Türkler doğayı gözlemliyorlar ve gözlemlerinin sonucunda da sembolik bir anlatma sistemi geliştiriyorlar. Bunu da renkler üzerinden yapıyorlar.
1: Evet, bildiğimiz kadarıyla Türklerin renklerinde temelde 3 renk diyebiliyorum ben. Yanlışsam lütfen düzeltin. Sarı, yeşil ve kırmızı renkleri de çok önemli bizim bir kültürümüzde. İsterseniz önce al, yani kızıl, kırmızıyı konuşalım. Yine çok güçlü bir renk. Neye karşılık geliyor bu renk?
0: Evet, çok önemli dediğiniz gibi. Güç, yaşam enerjisi, kan ve ateşle ve dinamik unsurlarla ilişkilendirilen bir renk. Biraz önce de söylediğimiz gibi insan hayatının devam

0: canlılığı için önemli bir renk, onu temsil ediyor çünkü. Aynı zamanda da ateş unsuruyla yine bağdaşık bir renk. Yani kan ve yaşam enerjisine, hayatın başlayıp muhakkak devam ettiğini, aynı zamanda hareket ve savaş dinamizmini de temsil eden bir renk.
1: Sarı için ne diyorsunuz peki hocam? Türk mitolojisindeki yerinden söz etmek ister misiniz?
0: Evet, sarı günümüzde de böyle Orkun Bey, geçmiş dönemlerde de böyle. Aslında çoğunlukla olumlu olduğu kadar olumsuz özelliklerle de bağdaştırılan bir renk. Neden? Çoğunlukla solgunluk, hastalık, zayıflık ve başka olumsuzluklarla eşdeğer görülüyor. Ama bununla beraber sarıyı biz yaşam enerjisi olarak da gördüğümüz kısımlar var sembolik olarak. Ve evrenin düzeni için, o düzenin devam ettirilmesi için yine önemli bir renk kozmik düzen içerisinde.
1: Peki konunun şöyle bir tarafına gelmek istiyorum ben. Renklerin ritüel boyutu var mı? Ya da renklerle bağdaşlaşan, renklerle anılan olaylar, tabirler olabilir ya da bazı ritüeller mesela ölüm ritüeli gibi. Renkler nasıl görülüyor bu boyutta bakacak olursak?
0: Evet, ritüel boyutu var. Hem mitolojik dönemde hem şu an var. Ölüm ve cenaze ritüellerinde çok fazla bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle hangi renk? Tabii ki kara renk. Yeraltı ve ölümle ilişkilendiriliyordu zaten. İnsanların cenaze törenlerinde siyah giyinmeleri ya da işte siyah bir aksesuar takmaları, bu geçmişte de böyleydi, günümüzde de hala böyle. Siyahın ölümü ve matemi çağrıştırmasıyla alakalı bir şey. Ya da yine ölüm törenlerinden gideceğim. Kefenin beyaz bir renk olması, biz öldüğümüz zaman temizlenip başka saf, duru bir aleme gittiğimize inanıyoruz, biliyorsunuz ki. Bu yüzden kefen renginin beyaz tercih edilmesi yine bizim o sembolizmle, mitolojik dönemimizle alakalı bir kalıntı. Yani ölüm ve yas dönemlerini sembolleştirme için biz renklerden istifade ediyoruz. Ruhun yolculuk yapacağına inandığımız için kefeni beyaz tercih etmiş oluyoruz. Bunun dışında Orkun Bey, bir şey daha var, onu söyleyeyim. Hala halk inanışlarında var bu, mitolojik dönemden gelen. Kırmızı da kendine yer bulmuş. Nasıl yer bulmuş? Dikkat çekici özelliğinden dolayı bir göz seyirmesinde ya da bir hastalık anında kırmızı bir ipin göze konulmasında, işte göz seyirmesinin duracağı. Nazarda biliyorsunuz mavi renkten istifade ediyoruz, o göksel gücünden dolayı. Bunu da eklemiş olalım.
1: Evet. Renklerin farklı devirlerde ve farklı devletlerde hiyerarşinin belirlenmesinde kullanıldığını biliyoruz. Örneğin mor rengi elde edilmesi çok zor olduğu için Antik Mısır, Roma ve Bizans İmparatorluğunda soyluluk simgesi olmuş bu renk. Mordan bahsediyoruz. Türk kültüründe de böyle bir durum var mı? Yani toplumsal hiyerarşide renkler ayırt edici bir unsur olarak kullanılıyor mu?
0: Hayır Orkun Bey, kullanılmıyor. Bizde aristokratik bir süreç olmadığı için hem yönetimde hem toplumsal tarafında böyle bir şey bizde söz konusu değil. Evet, biz renklere anlamlar yükledik. Güçlü, kudretli, iyi gibi, ama bizde bir ayırt edici özellik olarak karşımıza çıkmıyor. Nasıl çıkıyordu? Kozmolojik ve sembolik düzenin devamı için karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda hem siyasi otoriteyi hem de toplumun ahlaki süreçlerinin devam etmesi için karşımıza çıkan bir unsur renkler.
1: Evet. Peki renklerin devlet geleneğiyle ilişkisi var mı diye
0: Evet.
1: sormak istiyorum. Hemen ardından da şaman giysilerinde de bir anlam ifade edip etmediklerini ekleyeceğim.
0: Renklerin devlet geleneğiyle doğrudan bir ilişkisi var. Siyasi yapılanmayı belirleyen bir unsur aslında. Nasıldı? Gök doğu yönünü ak batıyla, kızıl güneyle ya da kara kuzeyle ilişkilendiriyordu. Aynı zamanda kozmik düzenin ve siyasi düzenin devamlılığını belirleyen bir unsurdu. Hatta biz ne görüyoruz? Devlet isimlerimizde de renklerin kullanıldığını görüyoruz. Ne diyoruz? Akhunlar diyoruz. Bakın, yine bir oradan renk sembolizminden istifade etme kısmımız var. Hem yönetimde Türk devlet teşkilatlanmasında kullanılıyor, hem de devlet isimlerinde çok fazla istifade ediyoruz renklerden.
1: Evet. Şaman giysilerinde de bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bu
0: Evet,
1: konuda?
0: şamanlar giydikleri giysilerin hem renklerinde hem de taktıkları aksesuarlarda hepsi bir anlam ifade ediyor. Şöyle ki, onlar ritüellerini gerçekleştirirken giydikleri o kostümlerin renklerini bilerek ve isteyerek seçiyorlar. Nasıl? İşte gök rengini, mavi renk bir kıyafet tercih ediyor ya da mavi renk bir aksesuar kullanıyor. Ne o? Gökyüzünü ve üst dünyayı temsil ettiği için, oradan gelen güçten istifade etmek için yapıyor. Çünkü şaman ne yapıyordu Orkun Bey? Göksel ruhlarla iletişim hali içerisine geçiyordu. Geldik, ak rengi kullanıyor. Hem kıyafet rengi olarak hem aksesuar. Neden? Saflıktan ve kutsallıktan istifade etmek için. Aynı zamanda da o yaptığı ritüelin kutsal olduğunu belirtmek için yapıyor. Kara renk

başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün günlük yaşamın kahramanları, banyo hatlarının mirası ve geleceğini konuşacağız. Demir ağlar bir kentin sadece coğrafyasını çizmez, onun ruhunu, sabrını ve hikayesini de birbirine bağlar. Banyo trenleri her sabah kentin çeperlerinden merkezine umut, emek ve insan taşıyan sessiz nehirlerdir. Bugün o soğuk çeliğin üzerinde yükselen sıcak hayatlara, geçmişin silinmez izlerine ve yarının bizi bekleyen fütüristik ufkuna doğru geniş açılı bir bakış fırlatacağız. Zamanın peronunda yerleriniz hazırsa yolculuğumuz başlıyor. Yolculuğumuza kentin estetik ruhunu şekillendiren mimari dokuyla başlıyoruz kıymetli dinleyenler. Banyo hatlarından bahsettiğimizde zihnimizde yalnızca bir ulaşım ağı değil, kente vurulmuş kalıcı bir sanatsal mühür de canlanır. O yüksek tavanlı taş istasyon binaları, döküm demir saçaklar, yolcuları selamlayan anıtsal saatler. Onlar sadece birer bekleme salonu değil, kavuşmaların neşesini ve ayrılıkların burukluğunu taş duvarlarda saklayan birer abidedirler. Kafanızı kaldırıp o saçaklara baktığınızda bir dönemin estetik anlayışını, işçiliğe gösterilen saygıyı görürsünüz. Bugün kentsel dönüşümün hızla değiştirdiği şehirlerimizde bu mekanların hafızasını korumak hayati bir önem taşımaktadır. Çekiç seslerinin ve yükselen gökdelenlerin arasında bu istasyonlar kentin köklerine tutunma çabasıdır. Sosyologların kentsel dokuyu incelerken sıklıkla üzerinde durduğu bir kavram vardır. Zamanın verimli yönetimi. Modern çağ insanı saniyelerin kölesi yaptı. Büyük şehirlerde mesafeleri artık kilometrelerle değil, dakikalarla ölçüyoruz. Trafik yoğunluğundan bağımsız, rayların üzerinde kesintisizce akan bir hayat, insanımıza en büyük zenginliği, yani zamanı geri armağan eder. Bir banyo treninin dakikliği sayesinde kazanılan o kıymetli dakikalar, akşam yemeğinde bir araya gelebilen aileleri, çocukların yüzündeki tebessümü ve stresten arınmış bir zihni beraberinde getirir. Bu ulaşım biçimi, kentin merkezindeki o sıkışmış, maliyetli ve yorucu yaşam alanlarına alternatif sunarak, banyolerin kendi içindeki o sakin mahalle kültürünü de besler. İnsanımız gündüz şehrin ekonomik ve kültürel nimetlerinden faydalanırken, akşamları demir yollarının rehberliğinde kendi sıcağında o dingin yaşam alanlarına geri dönebilir. Bu denge, kentsel huzurun en temel anahtarlarından biridir. Bunun yanı sıra vagonların içi de kendi başına yaşayan, kentin genetiğini taşıyan benzersiz birer mikrokozmostur. Kapılar kapandığı andan itibaren dışarıdaki dünyanın o keskin sosyal hiyerarşileri, unvanları ve yapay sınırları birdenbire tüm önemini yitirir. Sınıflar, makamlar, lüks kart vizitler peronun soğuk betonunda kalır, içeri adım atıldığı an herkes sadece yolcu kimliğiyle eşitlenir. Aynı koltuk dizisinde kader birliği etmişçesine yan yana oturan insan manzaralarına bir bakın. Bir tarafta sabahın ilk ışıklarıyla dersine yetişmeye çalışan, önündeki nota dalmış bir üniversite öğrencisi, hemen yanında nasırlı elleriyle ceketinin düğmesini ilikleyen, fabrikadaki vardiyasına saniyeleri sayan bir işçi. Karşılarında tıp fakültesinin yoğun nöbetinden dönen yorgun gözlü bir hekim ve kucağındaki örgüyle zamanı ilmek ilmek dokuyan dört başka hiçbir ortak mekanında böylesine tezat ve bir o kadar da muazzam bir toplumsal çeşitliliği bu denli zarifçe, çatışmasızca harmanlanmış göremezsiniz. Vagonlar kentin en demokratik, en samimi sahneleridir. Omuz omuza yapılan bu yolculuklar bizlere unuttuğumuz bir hasleti yeniden hatırlatır. Birbirimizin yüzüne bakmayı, yabancının gözündeki insanı fark etmeyi ve toplumsal çeşitliliği doğal bir hayat akışı içinde kabullenmeyi. Sabahın sessiz mahmurluğu, akşamın yorgun iç çekişleri bu vagonların havasına karışır. Kentin bir ucunda mahrumiyet içinde saklı kalmış parlak bir zekanın, bir cevherin, şehrin tam kalbindeki büyük

bir eğitim ya da çalışma imkanına erişebilmesini sağlayan şey, cebindeki o mütevazı tren biletinden başkası değildir. Demiryolu, fırsat eşitliğinin de raylar üzerindeki tecellisidir. Kentin kılcal damarlarından akan bu sessiz adalet, toplumsal barışın en güçlü teminatıdır. Tam da bu noktada yayın merkezimize ulaşan çok kıymetli bir dinleyici notunu, kentin o canlı şahitlerinden birinin sesini sizlerle paylaşmak isterim. Aylin Hanım mektubunda bizlere şöyle seslenmiş. Fakülte yıllarım boyunca her sabah o hat üzerinde seyahat ettim Yasemin Hanım. Camdan izlediğim mevsimlerin değişimi, ağaçların sararıp yeniden yeşerdiğini görmek benim için okul derslerinden daha derin bir hayat dersiydi. Tren, evimle meşgalem arasında adeta kendime ait bir tefekkür alanıydı. Bugün kendi aracıma sahibim fakat ne zaman trafikte sıkışıp kalsam, o vagonlardaki dinginliği ve çeliğin raylarla buluştuğu o ahenkli sesi derinden özlüyorum. Aylin Hanım'a kentin hafızasına ışık tutan bu zarif hatırası için teşekkürlerimizi sunarız. Gerçekten de o ritmik ses koca bir neslin hayat metronomunu oluşturmuştur. O ritimle büyüyen, o ritimle hayaller kuran ve o ritimle evinin huzuruna dönen milyonların ortak şarkısıdır bu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda seyahatimiz kesintisiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi yüzümüzü kentin bugünkü sosyolojisinden tamamen ayırıp geleceğin o göz alıcı, teknolojik ve doğayla barışık ufkuna doğru çeviriyoruz. Zira rayların hikayesi bitmedi. Aksine yarının dünyasında çok daha hayati bir başrol oyuncusu olarak yeniden yazılıyor. Bugün şehir plancılarının bütünüyle üzerinde birleştiği tek bir gerçek var. Geleceğin akıllı şehirleri gücünü demir ağlarının esnekliğinden alacak. Geleceğin banyo hatları şehre tamamen entegre, yapay zeka algoritmalarıyla yönetilen ve baştan aşağı dijital bir çehreye bürünüyor. Gözlerinizi kapatın ve tahayyül edin. Çok değil, yakın bir geleceğin sabahındayız. Evinizden çıkıp istasyona doğru adımlarken akıllı telefonunuz ya da giyilebilir sistemleriniz sizin yerinize tüm kentsel organizmayla konuşuyor. Sizin için en uygun vagonu, o vagondaki anlık doluluk oranını, hatta perona ineceğiniz saniyeyi milimetrik olarak hesaplamış oluyor. Nesnelerin internetli teknolojisi sayesinde treninizle şehrinizdeki trafik sinyalizasyonları, diğer otonom araçlar ve lojistik ağlar eş zamanlı bir iletişim içinde çalışıyor. Seyahat süreleri insan hatasından arındırılmış bir biçimde hiçbir belirsizliğe ve gecikmeye mahal vermeyecek şekilde optimize ediliyor. Peki ya o vagonların içi nasıl bir çehreye bürünüyor? Gelecekte vagonlar sadece koltuklardan ibaret pasif mekanlar olmaktan çıkıyor. Gelişen malzeme bilimiyle birlikte tren camları birer şeffaf bilgi ekranına, yani arıtılmış gerçeklik panellerine dönüşüyor. Camdan dışarı baktığımızda yanından geçtiğimiz tarihi bir yapının kaçıncı yüzyılda yapıldığını, kentin o anki anlık hava kalitesi endeksini ya da varacağımız istasyondaki tiyatro oyunlarının bilet durumunu görebileceksiniz. Dahası bu vagonlar kentin hareket halindeki yeni sosyal alanları haline geliyor, sessiz çalışma bölümleri, dijital kütüphaneler ve seyahat esnasında interaktif bilgi alışverişi sunan inovasyon köşeleri yolculuk kültürümüzü kökten değiştirecek. Ancak bu muazzam teknolojik devrimin en elzem, en hayati sütunu şüphesiz ki ekolojik sürdürülebilirliktir. Küresel iklim kriziyle abansız bir savaş yürüttüğümüz bu çağda kentsel ulaşımın karbon ayak izini sıfıra indirmek yarınlara, çocuklarımıza olan en büyük borcumuzdur. Geleceğin banyo trenleri, fosil yakıtları tamamen dünya tarihinden silen, gücünü %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından, hidrojenden ve güneşten alan mühendislik harikaları olacak. Raylar üzerinde sürtünmesizce adeta bir bulut gibi süzülmesini sağlayan maglev, yani manyetik levitasyon teknolojisi hem enerji tüketimini asgariye indirecek hem de şehirlerdeki gürültü kirliliğini tamamen tarihe gömecek. Trenlerin frenleme esnasında ürettiği o devasa kinetik enerji ise ziyan edilmeyecek. Akıllı şebekeler vasıtasıyla istasyonların, hatta
çevre mahallelerin aydınlatılmasında kullanılmak üzere şehir sistemine geri kazandırılacak. İstasyon binaları da bu yeşil dönüşümün bayraktarlığını yapıyor kıymetli dinleyenler. Yarının istasyonları sadece içinden geçilen transit beton kütleler olmaktan çıkıp kentin yeni yeşil kalpleri haline geliyor. Çatıları tamamen esnek güneş panelleriyle kaplı, yağmur suyuna %100 hasret ederek kendi ekosistemini besleyen, dikey tarım vahaları barındıran biyomimari yapılar bizleri karşılayacak. Tren hatlarının geçtiği o eski hat boylarıysa kentin ortasında birer beton yarası değil, biyoçeşitliliği koruyan, kuşların göç yollarını besleyen, endemik bitkilerin sığınağı olarak korunaklı yeşil koridorlar olarak tasarlanıyor. İstasyondan adımınızı attığınız an sizi karşılayan entegre bisiklet yolları, elektrikli mikro mobilite istasyonları ve temiz enerjiyle çalışan otonom mahalle mekikleri, evinizle istasyon arasındaki o son metreyi bile pürüzsüz, doğaya sıfır zarar veren ekolojik bir zincire dönüştürecek. İşte demir yollarının geleceği, teknolojinin soğuk ve mekanik yüzünü değil, doğanın ve insanın o muazzam, sıcak uyumunu rayların üstüne taşıyacak. İşte kıymetli dinleyenlerimiz, tarihin o ilk mazi kokan, siyah dumanları gökyüzüne birer hüzün nişanesi gibi savuran kömürlü buharlı lokomotiflerden, geleceğin yapay zeka destekli, rayların üzerinde adeta bir bulut hafifliğiyle süzülen fütüristik ve manyetik yeşil trenlerine kadar uzanan bu devasa, bu muazzam döngüde, çağlar kabuk değiştirse, imparatorluklar yıkılıp yerine yepyeni dünyalar kurulsa, medeniyetler ve teknolojiler baş döndürücü bir sürate erişip zamanı bükse de asla esbabını değiştirmeyecek. Asırlara meydan okuyarak kentin tam kalbinde taht kuracak bir tek hakikat vardır. İnsan ve onun o hiç eskimeyen, hiçbir siber ağın tutsak edemeyeceği kadim duyguları. Yapay zeka sistemleri, otonom algoritmalar ve görünmez akıllı sensörler şehir hayatının o karmaşık sefer planlarını en kusursuz, en milimetrik, insan hatasından bütünüyle arındırılmış biçimde tanzim edebilir. Vagonlarımız küresel iklim krizine meydan okuyan, doğanın bağrından filizlenmiş gibi çevreye sıfır karbon bırakan birer fütüristik mühendislik harikası olarak inşa edilebilir. Pencerelerimiz bizi sadece dış dünya coğrafyasıyla değil, dijital evrenlerin en uç noktalarıyla buluşturan sanal gerçeklik ekranlarına da dönüşebilir ve araçlarımız metalin çelikle dansa eşliğinde muazzam, hayal sınırlarını zorlayan bir süratle akıp gidebilir. Lakin dostlar unutmayalım ki o soğuk demir hatların bağrında ve o vagonların sessizliğinde taşıdığı asıl, büyük ve o kutsal anlam, yani insanı insana, hayatı hayata kavuşturma gayesi hiçbir vakit eskiyen, modası geçen, teknolojinin soğuk dişlileri arasında ezilip giden bir mefhum olmayacaktır. İnsanoğlunun dehasıyla şekillenen o metal alaşım, o soğuk çelik ne kadar mesafeli ve sertse, o çeliğin üzerinde her sabah ve her akşam kesintisizce bir nehir gibi akan o mütevazı hayatlar, o vagonlarda taşınan umutlar, sancılı özlemler, kavuşma heyecanları ve gecenin karanlığında saklanan kırık dökük hayaller o kadar sıcak, o kadar kırılgan ve o kadar canlıdır. Yine bir akşamüstü kentin o gri, o yorucu siluetinin üzerinden sıyrılıp pencerelerden vagonun içine sarı bir ipek gibi süzülen o tanıdık, huzurlu gün batımını izleyen bir üniversite gencinin istikbale, hayata dair kurduğu o tertemiz, o büyük hülyalar yine o vagonların hafif beşik gibi sarsıntısında filizlenip boy verecek, büyüyecek. Gün boyu helal rızkı, çoluk çocuğunun geleceği için fabrikada, atölyede, büroda ter dökmüş, bedenindeki ve zihnindeki her bir hücreye kadar yorulmuş bir anne ya da babanın, kendi semtinin, onu hasretle bekleyen yuvasının, çocuklarının gözlerini yola diktiği o mütevazı mahalle istasyonunun ismini, perondaki o tok, o emniyet ve sükunet veren sesten duyduğunda hissettiği
mübarek, o kelimelerle tarif edilemez

Eve dönüş huzuru bundan 100 yıl sonra da bu toprakların mayasında, bu rayların üzerinde baki kalacaktır. Çünkü demir ağlar bir kentin coğrafi haritasında sadece A noktasıyla B noktasını birleştiren beton ve çelikten ibaret fiziki yollar değildir sevgili dinleyenlerimiz. Onlar kentin ruhunu gizlice besleyen, toplumu tüm farklılıklara rağmen tek bir potada eriten ve birbirine kenetleyen görünmez canlı sinir sistemleridir. Bizleri birbirini hiç tanımayan binlerce insanı aynı kader çizgisiyle birbirine sarsılmaz bağlarla bağlar. Farklı hayatları, farklı acıları ve sevinçleri tek bir kompartımanın havasında mühürler. Mesafeleri zamandan koparıp, yolları alelade bir yolculuk olmaktan çıkararak kutsal birer vuslata dönüştürür. Zaman ne kadar acımasız ve hızlı akarsa aksın, dünya ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin, bu kadim demiryolu mirası insan kalbinin çarptığı, bir gözün hasretle yol gözlediği her peronda, her küçük istasyonda, her sabahın şafağında ve her akşamın alacasında yeniden can bulacak, rayların üzerinde insanlığın nabzı olarak atmaya, kıyamete değin devam edecektir. Tıpkı ruhumuzun en derin tellerini titreten, çeliğin sesini kelimelerle ebedileştiren ve rayların gizli şarkısını mısralara döken o derin sözlerde dile geldiği gibi. Demir ağlar kuşatır kentin yorgun tenini, raylar taşır ömrümüzün gelenini gidenini. Her istasyon bir durak, bir duraklama hüzne. Vagonlar ayna tutar insanın iç yüzünü. Sabahın telaşıyla dolar boşalan peron, akşamın huzurudur yuvaya dönen vagon. Bir buharlı rüyadan süzülüp gelen yarın, sırrını saklar çelik o vefalı rayların. Zaman akar, değişir kentin koca çehresi, bitmez raylar üstünde ustatın hikayesi. Rayların izinde kah maziye daldık, kah istikbale yelken açtık. Rayların Belleği programımızın bu son durağında bizlere kulak verdiğiniz, anılarınızı ve gönül kapılarınızı açtığınız için hepinize en kalbi şükranlarımızı sunarız. Ancak yolculuğumuz burada tamamen bitmiyor. Gelecek hafta aynı saatte yeni bir özgürlük, trenler ve kadınların kamusal alana çıkışı başlığı altında Rayların Belleği programını konuşmaya devam edeceğiz. Rayların toplumsal dönüşümdeki o muazzam gücünü kadınların hayatına dokunan yönleriyle ele alacağız. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu. Programımızın hayata geçmesinde, sesimizi sizlerle pürüzsüzce ulaşmasında büyük emeği olan yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte hepinize sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu günler dileriz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun o güvenli limanında haftaya yepyeni bir içerikle farklı hatıra duraklarında yeniden buluşmak ümidiyle. Şehrin asil ritmini kaçırmayın ama ruhunuzun o sakin peronunu da daima muhafaza edin. Hoşça kalın.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz ifadelerini kullandı. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri

en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganıyla yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, denetimleri bizzat sahada inceliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultaya ilgili yeni bir hamle geldi. Olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağı duyuruldu. Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçiliğin çoğunlukta olduğu Senato'dan ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelinde etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü son güncel verileri paylaştı. Yurt genelinde barajların aktif doluluk oranı %81'i aştı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. İlk maçını da kazanan Kolombiya 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Boston'da gol sesi çıkmadı. Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başlayan iki takım da bu beraberlikle puanlarını 4'e çıkardı. Gana'da Başakşehir forması giyen Opoku 90 dakika sahada kaldı. İngiltere grubun son maçında Panama ile karşılaştı.

Portekiz ilk galibiyetini alırken Ronaldo'dan iki rekor birden geldi. K grubu ikinci maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken Ronaldo iki gol birden attı. İlk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Özbekistan karşısında iki gol atan Ronaldo iki rekor birden kırdı. 41 yaşındaki Portekizli Yıldız 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 29, Bern 34, Brüksel 36, Kopenhag 25. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 29, Kerkük 40, Amsterdam 33, Tiran 34. Güneşli olmak üzere Viyana ve Bakü 32, Stockholm 24, Sofya 26. Güneşli olmak üzere Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 24, Paris 39 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta, yeni bir yolculukta beraberiz. 24 Haziran 2026, çarşambayı gösteriyor efendim takvimler. Memleket treni yeni bir yolculuğa çıkıyor efendim. Bu yıl 124. kez yola çıkıyormuşuz. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki bir saat boyunca efendim gündemi değerlendireceğimiz bir yolculuk sizleri bekliyor olacak. Efendim bizlere ulaşmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21'den +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle sosyal medya hesaplarımızdayız. Paylaşımlarımızı takip edebilir. Bizlere yine efendim iletiler gönderebilirsiniz. Hatırlatmış olalım. TürkSat 4A Batı paketi uydusundan kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Türkçemizin güzel sesiyle size seslenirken efendim internet üzerinden radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulamasından efendim Türkiye'nin Sesi Radyosu'na tıklayarak her saat bizi dinleyebilirsiniz kesintisiz olarak. Memleket treni saatidir efendim bu saat. Türkiye'de 18 geçiyor saatler. Sizler nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, hangi ülkede efendim? Bizden ne kadar uzakta olursa olsun sesimizle işte yanı başınızda gibiyiz. Yurt içinden dinleyen dinleyicilerimize de kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz efendim. Köyden, kentten, uzaktan, yakından, büyük şehirlerden herkese selam ve sevgiler. Güneşli, güzel günler var artık efendim Türkiye'de. Yazı karşıladık diyebiliriz. Radyonuz bir yerde size eşlik etsin. Her ne yapıyorsanız evinizde, ofisinizde, bilmiyorum bahçenizde belki. Bahçe havaları da geldi efendim Türkiye için söyleyebiliriz. Güzel şarkı ve türküler seçtik sizin için.

Efendim, çoğu çatışma insanların birbirini sevmediği için ortaya çıkmıyormuş aslında. Asıl sorun iki kişinin sinir sisteminin aynı anda alarm durumunda olması. Japon kültüründe ma, kelimeler daha fazla zarar vermeden önce verilen bilinçli bir sessizlik alanını ifade eder. İnsanlar dürtüsel şekilde tepki vermek yerine önce sakinleşmek için kendilerine alan tanır. Çünkü aşırı uyarılmış bir beyin kontrol etmeye çalışırken dengelenmiş bir beyin gerçekten dinleyebilir. Gerçek duygusal olgunluk, aklına gelen her şeyi hemen söylemek değil. Asıl olgunluk, iletişim kurmak için doğru zamanın ne zaman olduğunu fark edebilmekte. Bazen sessizlik uzaklaşmak anlamına gelmez. Aksine, karşındakini ve ilişkiyi korumanın en sevgi dolu yollarından biridir sessizlik. Belki de ilişkilerin ihtiyacı olan şey daha fazla konuşmak değil, kelimelerin arasına yerleştirilen daha fazla bilinçli sakinlik.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Haftaya bakış köşemiz var biliyorsunuz her çarşamba efendim. Gündemi konuşacağız. Yurt içi ve yurt dışında neler oluyor? Yeni Şafak gazetesi muhabiri Nurbanu Aras'ı ağırlıyoruz bu hafta stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi dilerseniz siyasetin gündemiyle başlayalım diye
1: Tabii ki.
0: konuştuk Nurbanu Hanım'la burada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konukları vardı. Dilerseniz oradan başlayalım.
1: Evet, bu hafta hem diplomasi anlamında hem de iç siyaset anlamında yoğun bir haftayı geçiriyoruz Gülnur Hanım. İsterseniz önce iç siyasetle başlayalım. Çünkü Erdoğan'ın bu hafta komple kendini teşkilata ayırdığını söyleyebiliriz ki pazartesi başlamıştı. Ankara İl Teşkilatı'yla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Atakongresyum'da düzenlenen programda ve orada aslında yaz döneminde girildiğinde siyasette bir yaz dönemin gelmesiyle beraber rehavet dönemi de başlıyor diyebiliriz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı bu kapsamda. Rehavete kapılmayın ifadelerini kullandı ki aynı gün akşamında MKK toplantısı da vardı. MKK AK Parti'nin en üst karar alma organı olarak değerlendiriliyor ki bu toplantıda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı mesajları verdiğini söyleyebiliriz ki şunu ifade edelim, kapalı

0: yapılan bir toplantıdan bahsediyoruz. Biz oradaki kaynaklarımızla konuştuğumuzda yine aynı mesajları verdiğini söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü yaz döneminde vekiller bölgelerine gidecekler. MKK üyeleri, MYK üyeleri seçim bölgelerine giderek çalışmalara başlayacaklar ki her yaz aslında seçim varmış gibi çalışıyor, hazırlanıyor AK Parti. Bu yaz da yine böyle geçirecek ki 2028 seçimlerine de baktığınız zaman az bir süre kaldığını söyleyebiliriz Gülnur Hanım. O nedenle bu yaz AK Parti sahada olacak diyebiliriz. Tabii bir de şu uyarıyı da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bazı isimlerin, bazı teşkilat üyelerinin hem bakanlara hem milletvekillerine ulaşamadığı şikayeti gelmişti. AK Parti MKK toplantısında Cumhurbaşkanı'na bu da iletildi. Aslında biraz toplantının sert geçtiğini
1: Evet.
0: söyleyebiliriz. Siyasetle aranıza mesafe koymayın. AK Parti'nin geleceğine, yani AK Parti'nin ilk dönemlerine baktığınız zaman gönül siyaseti mottosuyla çıkmıştı başlangıcından itibaren. Buna sahip çıkın. Biz gönüllere dokunan bir partiyiz ifadelerini kullandı. Siyasetle bürokrasi arasındaki o dengenin korunması gerektiğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan MKK toplantısında. Bugün de AK Parti'de önemli bir gün, grup toplantısı var.
1: Evet.
0: Son zamanlarda özellikle grup yönetiminden milletvekillerinin genel kurul çalışmalarına katılmadığı bilgisi
1: Yine
0: gitmişti.
1: sanki aynı probleme
0: Evet,
1: değinilecek gibi.
0: bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekilleri bu konuda uyarmasını
1: Bekliyoruz.
0: bekliyoruz ki baktığınız zaman evet meclisin kapanmasına çok az bir süre kaldı ama bazı geçirilmesi planlanan yasalar var ki bunlardan en önemlisi terörsüz Türkiye
1: Evet.
0: sürecinde gündeme gelecek yasalardı. O nedenle bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarılarda bulunacağını söyleyebiliriz. Yarın da önemli bir gün olacak AK Parti için genişletilmiş il başkanları toplantısı yapılacak. 81 il başkanının yanı sıra bu toplantıya belediye başkanları da katılıyor, ilçe başkanları da katılıyor. Dolayısıyla geniş bir toplantı, geniş katılımlı bir toplantı olacağını söyleyebiliriz yarınki toplantının. Ve son zamanlarda konuşulan bir duyumlar vardı, iddialar vardı ortaya atılan belediye başkanlarının katılıp katılmayacağıydı. Yarın yeni katılımların olacağını söyleyebiliriz AK Parti'ye. Belki bugün grup toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye yeni üye olacak isimlere rozet takmasını bekleyebiliriz. Tabii hafta sonuna da biraz değinelim isterseniz. AK Parti kampa girecek. Sapanca'da olacak bu kamp. 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı adı altında yapılacak. Cuma günden itibaren kamp alanına milletvekillerinin girişleri başlayacak. Kabine üyeleri de katılacak bu toplantıya ve kampta aslında konseptin değiştiğini söyleyebiliriz. Kapalı oturumlar yapılacak birden fazla ve yuvarlak masa etrafında gerçekten bir tartışılmanın, istişarenin yapılacağı bir kamp göreceğiz. Biz bu kez Sapanca'da yapılacak AK Parti'nin kampı hafta sonunda. Tabii bu kampın ardından bazı değişiklikler olup olmayacağı yine gündemdeki sıcaklığını koruyordu. Belki kabine üyelerinin değişeceği konuşuluyordu ama genelde kampın ardından hep bir değişiklikler olmuştur Gülnur Hanım. Biz de bu
1: Bakalım
0: beklentiyi
1: neler
0: yüksek
1: olacak.
0: görüyoruz. Evet.
1: Bakalım neler olacak.
0: Evet.
1: Gerçekten çok yoğun. Şu anda önümüzdeki 4-5 günlük süreci anlattınız. Çok fazla
0: Evet.
1: karar alınacak. Anladığımız kadarıyla
0: Evet.
1: toplantı yapılacak. Gerçekten hareketli. Çalışmaya devam denmiş yani anladığımız kadarıyla.
0: Evet, durmak yok, yola devam AK Parti'nin sloganıyla bu yaz da çalışacak. Çünkü seçimlere baktığınız zaman evet bir 2028 olarak tarih
1: Aslında seçim
0: belirlendi
1: için çok
0: ama
1: yakın yani uzak gibi
0: çalışma
1: görünür bizim
0: evet.
1: için ama yakın siyasette az bir zaman demek bu.
0: Kesinlikle çok az bir zamana tekabül ediyor. Daha doğrusu sahadan kopmamak gerekiyor bu süreç
1: Evet.
0: içerisinde. Aslında AK Parti'nin geçtiğimiz seçim örneklerine baktığınız zaman da seçimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmalarda hep şunu ifade etmiştir. Yarın seçim olacakmış gibi çalışalım. Evet bu seçimleri belki kazandık ama bir sonraki seçimlere hazırlanalım. Kendimizi yenileyelim ki AK Parti hep bunu yapar. Seçimlerin ardından bir saha analizi
1: Evet.
0: yapılıyor ve o saha analizine göre yeni yol haritası oluşturuluyor. Bu hafta sonu yapılacak kampta da artık seçimler için, 2028 seçimleri için yeni yol haritasının oluşacağını da tekrar ifade edelim.
1: Göreceğiz.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konukları da vardı. Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u
0: Evet.

0: Bahçe ofisinde kabul etti. Bir de Polonya heyeti vardı zannediyorum, değil mi?
1: Evet, dün Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önce baş başa görüşmeler yapıldı. Sonra ortak bir basın toplantısı düzenlendi ki Polonya aslında baktığınız zaman son dönemde hem NATO içerisinde hem de Avrupa Birliği içerisinde ön plana çıkan ülkeler arasında NATO içerisinde nasıl ön plana çıkıyor dilerseniz biraz buna değinelim. NATO'da savunma harcamalarının %5'e çıkarılması kararı alınmıştı. 2030 sonuna kadar NATO'ya üye olan ülkeler savunma harcamalarını %5 oranında yükselteceklerdi ki yükselten ülkelerden bir tanesi de Polonya Gülnur Hanım. O nedenle Polonya hem NATO açısından bu anlamda önem arz ediyor. Avrupa Birliği açısından da güvenlik mimarisinde önemli bir ülke olarak ön plana çıkıyor. Çünkü son dönemde savunma harcamalarını arttırdığı için ön plana çıkıyor bu güvenlik mimarisinde de ki son dönemde Avrupa'nın yaşadığı bu güvenlik kaygısında bazı ülkeler ön plana çıkacak. Hatta bu güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken Türkiye'nin burada nasıl konumlanacağı dikkat çekiyordu. Baktığınız zaman 70 yıl gibi bir süredir bizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'nden söz
0: Bahsediyoruz.
1: ediyoruz ki özellikle Amerika'nın Avrupa Birliği'ne, Amerikan Başkanı Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik açıklamalarının ardından Avrupa Birliği ülkeleri tamamen Türkiye'nin tek tek kapısını çalmaya başladılar. Kapımızda dizildiler ve bu güvenlik mimarisinde Türkiye'nin güvenlik şemsiyesi altında olma gerekliliğini dile getirdiler ki Polonya'da bunlardan bir tanesi dünkü yapılan görüşmelerde yine Avrupa Birliği'ne, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği gündeme geldi ki Polonya da Türkiye'nin üyeliğine destek veren ülkelerden bir tanesi ama son dönemlerdeki Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar özellikle Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu maalesef Avrupa'nın ikircikli tutumunu bir kez daha
0: Ortaya koydu.
1: gözler önüne serdi. Evet, hiçbir zaman bize bakışları
0: Değişmiyor.
1: değişmeyecek ama tabii biz bu dik duruşumuzla hem bölgede hem de küresel anlamda domino taşlarından bir tanesiyiz. Artık Türkiye'siz hiçbir şey mümkün olmayacağını gördüler. 70 yıl bizi kapıda beklettiler. Belki de bekletmeye devam edecekler ama Avrupa güvenliğinde
0: Aslında bunu
1: Türkiye'nin
0: biliyorlar bir yandan.
1: kesinlikle Avrupa güvenliğinde Türkiye'nin rolü çok büyük olacak. Çünkü savunma sanayinde yapılan anlaşmalara baktığınız zaman dün de Polonya Cumhurbaşkanı Aselsan tesislerini ziyaret etti.

0: bir savunma işbirliğine imza atacağız. Yine sizin de söylediğiniz gibi hafta sonu da Singapur heyeti, Singapur Başbakanı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dolmabahçe ofisinde bir araya geldiler. Yine burada savunma sanayindeki işbirlikleri önem kazandı
1: Evet.
0: ki diğer anlamda da lojistik anlamında bir özellikle dünyaya baktığınızda kriz yaşanan bir dönemdeyiz. Hem lojistik hem de enerji anlamında ki zaten Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir enerji arzında sıkıntı yaşıyorduk ama İran-Amerika savaşının ardından da tamamen bu bağlantıların, bu yolların farklı rotalar, bu yollara farklı rotalar çizilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştı. O nedenle Türkiye'nin jeopolitik konumu da bu anlamda önem arz ediyor. Dün Putin'den de önemli bir açıklama gelmişti. Rusya-Ukrayna konusuna değindiğimizde İstanbul Anlaşması'nı hatırlayacak olursak 2 sene önce tarafları aynı masa etrafında buluşturan tek ülke Türkiye'ydi. Bu anlamda masalar kuruldu ama kurulan masada ya Ukrayna yoktu ya da Rusya yoktu.
1: Evet.
0: Ama Türkiye İstanbul'da barış masası kurmuştu ama İngiltere'nin maalesef kışkırtmasıyla Ukrayna masadan kalkmıştı. Dün Putin, Rusya Devlet Başkanı Putin tekrar bu masanın kurulmasına vurgu yaptı İstanbul masasında. Dediğim gibi Türkiye'nin jeopolitik önemi de bu enerji koridorlarında etkili olacak. Rusya-Ukrayna barışı sağlanırsa dünya özellikle hem enerji hem de tahıl anlamında rahat bir nefes alacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bu diplomatik girişimlerin daha fazla olacağını
1: Göreceğiz.
0: göreceğiz ki NATO var
1: Evet,
0: biliyorsunuz
1: tam ona
0: aynen.
1: ben de pas atacaktım. Şimdi Ankara'da yoğun bir hazırlık var. 36. NATO zirvesi.
0: Evet.
1: Tabii sadece yani Ankara'da yoğun bir hazırlık var diyoruz ama dünya siyasetini çok
0: Evet.
1: ilgilendiren bir zirve, NATO
0: Evet.
1: zirvesi. Nasıl gidiyor hazırlıklar?
0: Evet, aslında çok az bir zaman
1: Çok az kaldı.
0: kaldığını söyleyebiliriz ki hazırlıkların en başında Ankara Havalimanı geliyordu
1: Evet,
0: Etimesgut'ta.
1: açıldı.
0: Evet, o geçtiğimiz hafta açıldı. Ama baktığınız zaman siyasi ve diplomatik anlamda baktığınız zaman konuklar gelecek. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra Körfez ülkelerinden de katılım olacak. Yine NATO'ya üye olmayan ülkeler gelmek istiyorlardı. Ki bu toplantı sırf Türkiye'de yapıldığı için diğer ülkelerin buraya gelme isteği de vardı. Bazı başka ülkelerde NATO üyesi olmayan ülkeleri de görmüş olacağız biz bu toplantı esnasında. 1,5 gün sürecek bir zirveden bahsediyoruz ama neredeyse 2 yıldır bunun hazırlığı devam ediyor Gülnur Hanım.
1: Evet.
0: Çünkü çok titiz çalışıyorlar. NATO koordine ediyor birçok şeyi Cumhurbaşkanlığı ile birlikte. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok hummalı bir çalışma olduğunu da söyleyebiliriz. Sloganlar belirleniyor yine NATO ile ilgili. İşte bir bardağın tasarımı bile çok önemli bu aşamada. Yine o nedenle NATO ve Türkiye arasında istişarelerin devam ettiğini söyleyebiliriz ki Haziran ayının başında 8-9 Haziran'da NATO heyeti gelip çalışmaları yerinde incelemişti. Zirveden önce tekrar gelmesini bekliyoruz ki siyasi çıktıkları da oldukça önemli olacak bu toplantının. Çünkü Trump gelecek Amerikan başkanı kritik bir zirve
1: Çok
0: olacağını
1: konuşulan bir isim.
0: söyleyebiliriz. Evet. Çünkü İsrail'e özellikle İsrail'e saldırdığı İsrail kışkırtmasıyla İran'a saldırdığı andan itibaren NATO'daki varlığını konuşan Trump'tan bahsediyoruz Öznur Hanım ki tehdit etmişti NATO'dan çıkarım. Siz bana destek olmadınız bu savaşta. Ben de öyleyse NATO'dan çıkarım ifadelerini kullanmıştı ama son belki de 10-12 yıla baktığımız zaman bu uluslararası teşkilatların yeniden dizayn edilmesini konuşuyoruz ki NATO'da bunlardan bir tanesiydi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kritik bir toplantı olacağını söyleyebiliriz. Trump da gelecek, katılacak mı, katılmayacak mı hep konuşuluyordu. Şu an için geleceği yönünde bir bilgi var ama karşımızdaki insan Trump olunca çok da emin konuşamıyoruz aslında bakacak olursak. Hep birlikte o güne kilitlenmiş bekliyoruz. Ha şunu da belirtelim. Trump daha önce Türkiye'ye gelmişti ama resmi ziyaret hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Ya
1: Evet.
0: öncesinde ya da sonrasında belki bir resmi ziyaret planı da olabilir.
1: Görürüz
0: Evet.
1: belki. Herhalde 2026'da en çok hangi
0: Evet.
1: isim konuşuldu desek Donald Trump denir gibi geliyor bana. Son 6 aylık dilimde de daha konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi başka ülke ziyaretlerindeki bir takım
0: Tavırları.
1: hareketleri, tavırları çok konuşuldu. Bakalım Türkiye'de, Ankara'da neler yapacak?
0: Aslında evet, diğer ülkelerde

0: gündemi
1: Yakın
0: değiştirdi gittiği
1: zamanda Çin
0: yerlerde.
1: ziyareti oldu,
0: Evet,
1: değil mi?
0: gittiği yerlerde gündemi değiştirdi. Hani o
1: Gündemi değiştirdi.
0: ziyaretteki siyasi çıktıların yanı sıra Trump'ın hal ve tavırları konuşulmuştu ki sadece gittiği ülkelerde değil, Beyaz Saray'da ağırladığı konuklarının tavrı
1: Gerçekten
0: da
1: öyle.
0: konuşulmuştu. Ama Türkiye'de öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'na saygısının büyük olduğunu her seferinde ifade ediyor. Umarız o damarı tutmaz diye düşünüyoruz hep birlikte ki.
1: Güzel geçsin NATO
0: Evet,
1: zirvesi.
0: inşallah çok güzel. Çünkü Türkiye bu sene çok önemli zirvelere ev sahipliği yapacak ve NATO zirvesinin ardından COP31 zirvesi de Türkiye'de gerçekleştirilecek ve Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı da Türkiye'de yapılacak bu yıl. O nedenle şunu da belirtelim, külliye hazırlandı. Sergi salonunda olacak NATO toplantısı, NATO zirvesi. Sergi salonunun en üst katı artık uluslararası zirvelerin yapıldığı bir toplantı salonu haline gelecek. Ben geçtiğimiz aylarda bunu haberleştirmiştim. Artık uluslararası toplantılar külliyede sergi salonunun en üst katında yapılacak. Uluslararası organizasyonlar daha da artacak önümüzdeki dönemde.
1: Türk milleti biliyorsunuz
0: Evet.
1: misafirperverliğiyle bilinir. Bu yönde bence övünebiliriz. Bu takım
0: Kesinlikle.
1: organizasyonlarda, etkinliklerde de bence gerçekten çok güzel bir şekilde gerçekleştiriliyor artık bu organizasyonlar, değil mi?
0: Evet,
1: Dört dörtlük.
0: kesinlikle NATO'da özellikle Türk kültürünü
1: Evet.
0: yansıtan ayrıntılar da olacak ki 2004 yılında İstanbul'da yapılan zirvede semazen gösterileri olmuş. Yine bu zirvede böyle şeyler bekliyoruz. Türk kültürünü, Türk motiflerini
1: Evet.
0: yansıtan ayrıntılar görmüş olacağız ama şöyle bir şey var. 2004'teki siyasi durumla şimdiki siyasi
1: Çok
0: durum
1: farklı.
0: aynı değil. Çünkü bölgemiz bir savaş halinde. O nedenle bu tür organizasyonların biraz daha bu anlamda bu zirvede geri planda kaldığını göreceğiz. Tabii burada yapılacak vurgu da önemli aslında. Çünkü baktığınız zaman her zirvenin bir sloganı oluyor ve bir teması oluyor. Burada biraz daha belki de NATO'nun güney kanadını güçlendirmeye yönelik adımlar göreceğiz ki baktığınız zaman daha önce yapılan zirvelerde NATO'ya katılan ülkeler de olmuştu. Bu zirvede bir katılım beklenmiyor ama NATO'nun güney kanadının güçlendirilmesi için bir adım atılacağını söyleyebiliriz ki artık tehditler değişiyor. Orta Doğu ateş çemberi, ha şunu da ifade edelim. Evet, bölgemiz ateş çemberiyken bu zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması, 32 devlet ve hükümet başkanının geliyor olması gerçekten Türkiye'nin ne kadar güvenli liman olduğunu bir kez daha gözler önüne
1: Gösteriyor.
0: sermiş olacak. Dediğim gibi biraz daha böyle savaşlar olduğu için bu anlamda, kültürel anlamda biraz daha geri planda olan bir zirve görmüş olacağız.
1: Evet, bizler vatandaşlar olarak da merakla
0: Evet.
1: bekliyoruz, siyasiler kadar. Şimdi biraz daha iç gündeme dönelim
0: Tabii.
1: dilerseniz. Hafta sonu, şimdi Haziran ayı Türkiye için sınavlar
0: Sınav.
1: ayı diye geçiyor. Hafta sonu yüksek öğretim kurumları sınavı yapıldı. Bir yani maraton deniyor buna.
0: Evet.
1: 2 gün boyunca sürüyor çünkü daha önce de liselere geçiş sınavı yapılmıştı. Şimdi klasik bazı son yıllarda görüntüler var. Bu kapıların kapanması ile ilgili
0: Evet.
1: çok haberler yapılıyor gençlerle ilgili. Neler söyleyeceksiniz?
0: Maalesef çok
1: Çok
0: üzücü
1: üzücü.
0: görüntüler. Çünkü bir yıl boyunca gençler buna hazırlanıyorlar. Ama bir yıl boyunca hazırlandığın bir sınava saniyelerle geç kalmak çok üzücü.
1: Çok
0: Ama ona
1: üzücü.
0: göre de önlem almak gerekiyor. Çünkü daha
1: Evet.
0: öncesinde yaşananlara baktığınız zaman özellikle FETÖ'nün sınavlarda yaptığı bu kopya skandalının ardından
1: Bu
0: alınan
1: önlemler
0: tedbirlerdi
1: boşuna
0: bunlar.
1: değil.
0: Kesinlikle o nedenle biraz daha öğrencilerin ve velilerin de dikkatli olması gerekiyor bu anlamda. Baktığınız zaman da hafta sonu iki oturumda yapıldı, hem cumartesi hem pazar. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin sınavda ter döktüğünü söyleyebiliriz ki geleceğini belirleyecek bir sınavdan bahsediyoruz. İyi bir üniversitede okumak, iyi bir işe girmek anlamına geliyor ama tabii ki bu sınav çocuklarımızın başarısını ölçen bir sınav da değil, onu da belirtmek lazım. Çünkü evet, çok çalışıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz ama sınavda bir şey aksi
1: Ters
0: gidiyor,
1: gidiyor.
0: ters gidiyor, istediğiniz gibi olmuyor. Dolayısıyla o nedenle başarı ölçütü olarak değerlendirmemek gerekiyor
1: Her
0: veliler
1: şeyin sonu gibi
0: açısından.
1: görülmesin, değil mi?
0: Kesinlikle her şeyin başı sağlık bu arada. Sağlık olduktan sonra her şey halloluyor. Belki bir sonraki sene tekrar hazırlanıp sınava girebiliyor. O nedenle başarı ölçütü olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum ki 2 milyon aday artık derin bir nefes almıştır, bir rahatlamıştır ki artık tercih kılavuzu yayınlanacak bu sürecin ardından. Az çok çocuklar, öğrenciler yaptığını biliyorlardır puan.

0: bunları tahmini olarak hesaplayabiliyorlardır. Ona göre bir tercih listesi hazırlayacaklar ve sonuçların da 22 Temmuz'da açıklanacağını söyleyebiliriz. İnşallah herkesin çok güzel geçmiştir. Dilediği yerlere girip
1: Gönüllerine göre
0: yerleşebilir.
1: olsun.
0: Evet.
1: Şimdi bir başka çok konuşulan konu da Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda maalesef A milli
0: Önemli.
1: futbol takımımız evet iki mağlubiyetle gruptan çıkma şansını kaybetti ama Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika ile burada da karşı karşıya geldi Türkiye.
0: Gerçekten
1: Aynı
0: ya.
1: gruptayız. Şimdi bir maçımız daha var.
0: Evet,
1: Sembolik de olsa.
0: yani sembolik de olsa karşılaşacağız ama gerçekten çok üzücü.
1: Çok üzücü.
0: Yani 24 yıl sonra böyle bir fırsat yakalamıştık. Kaybetmemiz, elenmemiz oldukça üzücüydü ama olsun, canları sağ olsun diyoruz. Tabii bu gururu yaşamak isterdik hep birlikte 86 milyon olarak. Çünkü ilk maça baktığınız zaman sabahın çok erken saatlerinde yapılmasına rağmen insanlar sokaklarda dev ekranlarda
1: Evet.
0: izledik. Şimdi bile söylerken tüylerim diken diken oluyor. Çünkü biz milli duygularımızla ön plana çıkan bir ülkeyiz. Ne kadar kaybetseler de kazansalar da onlar bizim çocuklar. Umut ediyoruz ki bir sonraki sefere inşallah çıkarız gruptan ve tekrar Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanırız.
1: Evet, gerçekten öyle. Her şey bir tecrübe aslında, değil mi?
0: Kesinlikle, yani baktığınız zaman belki de değil, Dünya Kupası'na ilk defa giden
1: Bir ekip.
0: futbolcularımız da var. Evet, 24 yıl önce gitmiştik çünkü baktığınız zaman. Belki bundan sonrakilerde nasıl davranacaklarını öğrenmeleri açısından iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii ki. Ekip için gerçekten
0: Evet.
1: iyi bir deneyim oldu bence de. Biz de birazcık millet olarak özellikle bu futbol konusunda seviyoruz. Çok mu anlam yüklüyoruz, çok mu sorumluluk yüklüyoruz diye düşünüyorum ama futbolu biraz
0: Da,
1: seviyoruz.
0: futbolu daha çok seviyoruz. Yani spor denince bizim
1: Yoksa Filenin
0: aklımıza ilk
1: Sultanları da şimdi
0: tabii
1: biliyorsun
0: ki Ankara derbi.
1: namağlup devam ediyorlar.
0: Kesinlikle Ankara derbi, geçtiğimiz hafta maçlar, gidemediğim için üzgünüm. Yollar açık olsun diyorum Filenin Sultanları adına da. Ama Türkiye'de spor dediğiniz zaman, takım dediğiniz zaman maalesef akla ilk gelen futbol takımları
1: Aa,
0: oluyor.
1: evet, çok parlak oyuncularımız var gerçekten. Yurt dışında da bizi
0: Kesinlikle.
1: çok güzel temsil ediyorlar. Çok genç yaşta
0: Gerçekten.
1: temsil edenler var.
0: Tabii ki,
1: Bir
0: evet.
1: marka haline gelmiş futbolcularımız var gerçekten. Dediğimiz gibi hani 24 yıl sonra bir araya gelen bir ekip,
0: Evet.
1: çok ciddi bir arena. Dünya
0: Evet.
1: Kupası, iklim çok farklı dendi Avustralya'da. Tabii ki herkes aynı sahada. Hatta yıldırım düştüğü için 2 saat ertelenen bir maç vardı. Sahaya yılan girdiği için bir aksamalar olan maç vardı. Şimdi dünyada birçok iklimden ve birçok kültürden sporcu bir araya geliyor. Böyle bir turnuva aslında.
0: Evet.
1: Umarız ki dediğiniz gibi bir sonrakinde çok daha güzel olacak. Mutlaka kaybedilse de bir tecrübe kazanıldığına inanıyoruz hepimiz.
0: Kesinlikle, yine de bizi çok güzel temsil
1: Evet.
0: ettiler. Kendilerine buradan da
1: Bakalım
0: teşekkür
1: Amerika
0: ederim.
1: maçında neler yaşayacağız.
0: Ya şimdi gruptan çıksaydık
1: Evet.
0: belki daha coşkulu olurdu ama biraz sönük geçeceğini
1: Evet, biraz
0: söyleyebiliriz.
1: sönük geçecek gerçekten. Öyle. Şimdi Türkiye bir deprem ülkesi. MTA Türkiye diri fay haritasını 13 yıl sonra güncellemiş.
0: Evet.
1: Böyle bir haber var. Gerçekten heyecanlandığımız bir başka konu
0: Evet,
1: açıkçası.
0: kesinlikle.
1: Çünkü 6 Şubat depremleri yani dünyada eşi benzeri karşılaştırılamayacak kadar büyük bir deprem çok yakın zamanda yaşadık.
0: Evet.
1: O yüzden bir güncelleme yapılmış, yeni
0: Evet.
1: faylar var zannediyorum.
0: Evet, 13 yılın ardından güncellenmiş. 2013 yılında 485 olarak kaydedilmiş diri fay hattı sayısı
1: Hı
0: ama
1: hı.
0: güncellenen haritaya baktığınız zaman 700'e yükselmiş
1: Oh.
0: Türkiye'deki diri fay hattı sayısı. Biz deprem ülkesiyiz ve bu gerçeği bilerek yaşamamız gerekiyor artık. Depremden sonra ne olduğunu, ne bittiğinden ziyade bu doğal afet yaşanmadan önce alınacak tedbirler önem kazanıyor burada Gülnur Hanım,
1: Evet, hep
0: ki
1: bunu konuşuyoruz, değil mi?
0: 10 ili sarsan asrın felaketinden bahsediyoruz ki aynı gün içerisinde yaşanan iki depremle neredeyse 10 il yerle bir oldu. Binlerce insanımızı kaybettik. Tekrardan kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileyelim. Çok acı bir tecrübe yaşadık. Maalesef
1: İzleri
0: ki
1: çok zor silinecek
0: 99
1: bir deprem.
0: kesinlikle 99 yılında
1: O
0: yaşanan
1: da öyleydi.
0: depremin ardından, yani daha acıları dünkü gibi tazeyken 6 Şubat depremleri maalesef daha yıkıcı bir şekilde oldu. Artık bunu bilerek yaşamamız gerekiyor ki burada en önemli şey belki de özel sektörü düşüyor. Müteahhitlerimizin yaptığı binalarda kullandığı malzemeler burada
1: Çok
0: dikkat çekiyor
1: haklısınız.
0: ki baktığınız zaman onlardan ziyade bir de bunların denetlenme aşaması var. Denetim aşamasında belki sıklaştırılması gerekiyor. Baktığınız zaman Çevre Bakanlığı'nın bu konuda denetimleri arttırdığını söyleyebiliriz 6 Şubat yıkımının ardından. Bir de Çevre Bakanlığı'nın şöyle bir çalışması da var. Onu da anlatalım buradan dinleyicilerimize. Tüm Türkiye tek tek inceleniyor. Yer altındaki faylar, işte yerleşim yerlerinin altının bile detaylı bir şekilde incelendiğini söyleyebiliriz ki yanlış hatırlamıyorsam 9 ilde bu inceleme tamamlandı ve o fay hatlarının geçtiği yerlerin üzerindeki yerleşim yerleri

0: Artık bu saatten sonra gündemde olacak. Belki de oradaki binaların daha da sağlamlaştırılması, yıkılması gündeme gelecek. Yine yeni şehirleşmeye açılan yerlerde işte Çevre Bakanlığı bize şunu diyecek. Biz gittiğimiz zaman buraya ev yapmak istiyorum. Hayır, oraya ev yapamazsınız. Buradan bir fay hattı geçiyor. İşte bir muhtemelen bir kilometre hesabı yapmışlardır. Bu alanın dışındaki yerlere ev yapabilirsiniz. Dolayısıyla rezerv alanlar belirlenecek bu anlamda. Çünkü hep İstanbul depreminden,
1: Konuşuluyor
0: evet
1: değil mi?
0: İstanbul
1: Korkuluyor.
0: depreminden konuşuluyor, korkuluyor. Çünkü gerçekten İstanbul'da böyle bir şiddetli deprem yaşanmış olsaydı çok çok daha yıkıcı sonuçlara sebebiyet olabilirdi. Çünkü
1: Birçok Avrupa ülkesinden büyük bir metropol İstanbul, değil mi?
0: kesinlikle ve her boş bulunan alana bir bina
1: Evet.
0: yapılmış. Ben İstanbul'a son gittiğimde gerçekten şok olmuştum. Yok artık buraya nasıl ev yapılabilir dediğim yerler olmuştu. Küçük küçük yerlere.
1: Gittikçe
0: Dolayısıyla
1: büyüyor, değil mi?
0: evet.
1: Ankara'mız da aslında öyle.
0: Ankara'da son dönemlerde öyle olmaya başladı ama deprem konusunda, fay hattı
1: Evet,
0: konusunda
1: İstanbul
0: biraz daha
1: konusunda çok
0: evet
1: uyarılıyoruz.
0: İstanbul maalesef daha da ön plana çıkıyor. Umarız ki böyle bir deprem olmaz ve deprem olmadan önce biz bu tüm tedbirleri
1: Almış oluruz.
0: tamamlamış oluruz ki İstanbul'da geri dönüşüme girecek olan kentsel, özür diliyorum, kentsel dönüşüme girecek olan binalar belirleniyor şu an bu aşamada. Umut ediyoruz yani öyle yıkıcı bir deprem olmaz ve kentsel dönüşüm orada tamamlanır, daha sağlam binalarla depreme hazır hale gelir. Bunu söylemek çok acı yani. Her sabah baktığımızda ne zaman ya da bir yer sallandığında
1: Evet.
0: o deprem olunan şehir değil. Biz yine İstanbul'u konuşuyoruz. O nedenle
1: Evet.
0: çok tehlikeli.
1: Çok
0: İstanbul'da
1: haklısınız.
0: bunların tamamlanması
1: Bir de
0: gerekiyor.
1: şu uyarıyı da yapmak lazım. Depremden sonra konuştuğumuz bir konu daha var. Vatandaşın ya da esnafın kendisinin binaya müdahale ettiğinde
0: Evet.
1: görüyoruz. İzinsiz bir şekilde, denetimsiz bir şekilde gerçekten küçücük bir müdahale bile. Çünkü inşaat gerçekten aslında fiziki tamamen bilimsel bir mevzu.
0: Kesinlikle.
1: Siz oradan bir ayrıntıyı aldığınızda hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Kesinlikle
1: Çok
0: daha.
1: çok mühim. O yüzden her aklımıza geleni şurayı alsak da şu balkonu kapatsak da diye bir şey mümkün
0: Kolonları
1: değil.
0: kesiyorlar
1: Öyle
0: ya.
1: bir
0: Binayı ayakta
1: evet
0: tutan kolonları
1: maalesef
0: kesiyorlar altına
1: böyle bir
0: dükkan açmak
1: kültürümüz
0: için.
1: var. Bizim bundan en kısa sürede vazgeçmek
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: kesinlikle.
1: Çok ağlıyoruz, çok üzülüyoruz çünkü dediğiniz gibi biz bir deprem ülkesiyiz ve bu hep hafızalarımızda var bence. Yani depremi yaşamayanların da hafızasında var o
0: Kesinlikle.
1: görüntüler.
0: Tabii
1: Çok üzücü.
0: unutulmaz asla.
1: Yaşanmasın ama gördüğümüz gibi bilimsel bir gerçek fayların sayısı artmış haritada.
0: Artmış ve daha da yer küre kırılmaya devam ettikçe
1: Evet.
0: önümüzdeki süreçte daha da artacaktır
1: Bunun
0: kuşkusuz
1: önüne
0: ki
1: geçmemiz mümkün değil. Bu
0: kesinlikle
1: bilimsel bir
0: değil,
1: gerçek.
0: doğal afetten
1: Doğal
0: de
1: afetten
0: söz ediyoruz
1: bahsediyoruz.
0: Öznur Hanım. Kaçmak da mümkün değil ama tedbirlerle birlikte buradaki yıkımı en aza indirmek mümkün. Şu
1: Evet.
0: an insanoğlu olarak yapabileceğimiz tek şey tedbir, tedbir,
1: Evet,
0: tedbir.
1: tedbir. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Gündemi tamamıyla değerlendirdik. Önümdeki notlara bakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Renk
0: teşekkür
1: kattınız.
0: ediyorum.
1: Yeni Şafak gazetesi muhabiri Nurbanu Aras'la birlikteydik değerli dinleyenler. Memleket Treni yarın aynı saatte yine burada olacak. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz ifadelerini kullandı. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganıyla yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimleri bizzat sahada inceliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağı duyuruldu. Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak Cumhuriyetçiliğinin çoğunlukta olduğu Senato'dan ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelinde etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü son güncel verileri paylaştı. Yurt genelinde barajların aktif doluluk oranı %81'i aştı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya, ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. İlk maçını da kazanan Kolombiya 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Boston'da gol sesi çıkmadı. Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başlayan iki takım da bu beraberlikte puanlarını 4'e çıkardı. Gana'da Başakşehir forması giyen Opoku 90 dakika sahada kaldı. İngiltere grubun son maçında Panama ile karşılaşacak, Gana ise Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Portekiz ilk galibiyetini alırken Ronaldo'dan iki rekor birden geldi. K grubu ikinci maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken Ronaldo iki gol birden attı. İlk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Özbekistan karşısında 2 gol atan Ronaldo, 2 rekor birden kırdı. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 29, Bern 34, Brüksel 36, Kopenhag 25. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 29, Kerkük 40, Amsterdam 33, Tiran 34. Güneşli olmak üzere Viyana ve Bakü 32, Stockholm 24, Sofya 26. Güneşli olmak üzere Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 24, Paris 39 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba Sabah Ajansı başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurtten ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi Türk gazeteleriyle başlayacağız yayınımızı. Dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanarak İran'daki son gelişmeleri dinleyeceğiz. Daha sonra da stüdyo konuğumuz emekli Tuğgeneral İhsan Baş Bozkurt bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Hürriyet gazetesiyle turumuza başladık. Yeni hedefimiz 15 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Nawrocki ile yaptığı görüşme ilişkin bilgi verdi. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimize erişmemizin ardından 15 milyarlık hedef belirledik. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Savunma sanayisi de işbirliğimizin öne çıkan maddelerinden biri.

Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde işbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz, dedi. Türkiye'de paketlendi ABD'de 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Kihaldol filmi Türkiye'de kalınarak ABD'ye teslim edildi. Türkiye'li ortak operasyonu FBI direktörü Patel duyurdu. CHP'de salı yine sallandı. Özgür Özel, bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'i bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum diyerek kurultay çağrısında bulundu. Özel, bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız, dedi. İki il başkanı değişti. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve parti meclisi toplantılarından sonra konuşan Müslüm Sarı, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın görevden alındığını açıkladı. İki il başkanlığına yeni isimler atandı. Sarı, partinin olağan kongre takviminin Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

Milliyet gazetesine geçtik. İsrail'e sınırlama. İsrail basını ABD'nin İsrail'e Lübnan'da tanıdığı sınırsız operasyon özgürlüğünü sonlandırdığını öne sürdü. Beyrut ve Sur gibi bölgelerde operasyonlara kısıtlama getirildiği ve Gazze'de ise geniş çaplı yeni bir harekatın Washington tarafından da desteklenmeyebileceği iddia edildi. 3 günde 600 milyar dolar kayboldu. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 12 Haziran'da halka arz olduğunda büyük bir heyecan fırtınası yaratmıştı. İlk günlerde hızla yükselen hisseler şimdi sert düşüş yaşıyor. Şirketin değeri son 3 günde 600 milyar dolar eridi. Şifalı suda ortaklık çağrısı. Bulgaristan Turizm Bakan Yardımcısı Modeva, Bulgaristan'da 600 civarında şifalı su kaynağı var. Biliyoruz ki Türkiye'de de bu konuyla ilgili büyük bir tecrübe var. İki ülke birbirimizi rakip olarak görmemeliyiz. Ortak projeler yapabiliriz, dedi.

0: Akşam gazetesiyle devam edeceğiz turumuza. Avrupa Parlamentosu haddini bilsin. MHP lideri Bahçeli, AP'nin Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türkiye dış aktörlerin tehditleriyle hizaya getirilemez, herkes haddini bilecek dedi. Hürmüz tehdidi sürüyor. Tahran uluslararası düzenlemelere uyulacak ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek. Trump, şartlar ihlal edilirse abluka sürer dedi. Rus turistin adresi yine Türkiye. Türkiye, Rus turistlerin 2026 yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer alarak rakiplerine fark attı. Geçen yıla göre rezervasyonlarda %5 artış oldu. Bu yaz Türkiye'yi 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sırada Yeni Şafak var. Putin'den İstanbul mesajı. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için girişimler yeniden arttı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile 2022 yılındaki İstanbul müzakerelerini temel alan barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. İstanbul'daki müzakereler tarafları ateşkese yaklaştıran en önemli zemin olmuştu. Ancak Batılı ülkelerin, özellikle de İngiltere'nin müdahalesiyle Ukrayna anlaşmaya yanaşmamıştı. Libya'da birleşme görüşmesi Milli İstihbarat Teşkilatı

Gazze kentinde bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. Ve spor dünyasından bir haber paylaşalım. Filenin Efeleri Çin'de oynayacak. Amiri erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında bugün Çin'le karşılaşacak. Türkiye, VNL'nin ikinci etabındaki maçlarını Polonya'da oynayacak. Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Yunan basını Ankara yeni dengeleri belirliyor. Yunanistan merkezli Newsbist sitesinde Ankara, Şam, Beyrut hattının dengeleri değiştirebileceği kaydedildi. Türkiye'nin Suriye ve Lübnan üzerinde etkisini artırdığı ve Ankara'nın İsrail açısından yeni bir denklem oluşturduğu vurgulandı. Analizde Orta Doğu'daki yeni güç dengelerinde belirleyici bir aktör haline geldiğini yazdı. Türk mimarı İngiltere'den onur nişanı, Türk mimar Mini Hasman, İngiltere Kralı 3. Charles 2026 onur listesine yer alarak Britanya İmparatorluğu nişanına layık görüldü. İnsanlık tarihindeki kara leke İsrail, BM'nin yeni raporu dünyanın kayıtsız kaldığı vahşeti bir kez daha kanıtladı. İsrail güvenlik güçleri çocukları kasten hedef alarak öldürüyor, çocuklara karşı cinsel şiddet de uyguluyor.

0: dış basın.
1: İran Devlet Haber Ajansı İrna'nın haberine göre İran'ın baş müzakerecisi Kalibaf, İsviçre'de ABD ile yapılan barış görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın bundan böyle ülkesi tarafından yönetileceğini dile getirdi. Kalibaf şu açıklamayı yaptı: Hürmüz Boğazı savaş öncesindeki durumuna asla dönmeyecek, uluslararası hukuk çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti tarafından yönetilecek. Kalibaf dün yayımladığı bir videoda görüşmelerin iyi sonuçlar verdiğini de ifade etti. Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamında süren teknik görüşmelerde İran'ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi konuların ele alınacağını söyledi. Şerif, Pakistan'ın iki tarafı da masaya getirmek için köprü görevi gördüğünü, pazar başlayan görüşmelerin pazartesi gece yarısından sonra sona erdiğini belirtti. ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin gelecek iki ay devam edeceğini aktaran Şerif, eğer süre gelen müzakereler başarıyla sonuçlanırsa 60 gün içinde mutabakat zaptı kalıcı ve uzun vadeli bir anlaşmaya dönüşebilir diye konuştu. Rusya'nın Sputnik Ajansı, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından belirli ürünlerin satın alımında kullanılacağı yönündeki iddialar hakkında, "Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil, ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak" ifadelerini kullandığını bildiriyor. Bekai, İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile de bir araya gelmediklerini ve ajansın ABD-İsrail saldırılarında zarar gören nükleer santrallerinde denetim başlatması yönünde bir program olmadığını belirtti. Nükleer meseleler ve yaptırımların kaldırılması konusunda müzakerelere başlanması için mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Bekai, İran'ın savunma kapasitesi ve füze programı hiçbir şekilde görüşmelerde konuşulmadı ve hiçbir zaman müzakere konusu olmayacak diye konuştu.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Galip Abadi, İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen teknik müzakerelerde mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, çalışma grupları kurulması kararına

0: varıldığını bildirdi. Garip Abadi, tarafların yaptırımların kaldırılması, nükleer konular, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınmayla izleme ve uygulama başlıklarında 4 çalışma grubu kurulmasına karar verdiğini, bu grupların teknik ayrıntıları ele alacağını belirtti. İranlı yetkili, mutabakata taraf ülkeler arasında Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişini koordine edecek bir temas noktasıyla Lübnan'da çatışmaların önlenmesine yönelik ortak bir koordinasyon biriminin kurulmasının da kararlaştırıldığını açıkladı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusunun ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları Nebatiye'ye bağlı Kefer Tebnit, Ayta Cebel ve Beraşit beldelerine ses bombaları attı. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki soruların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor. İsrail Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, ABD'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği sınırsız hareket yetkisinin sona erdiği öne sürüldü. Habere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Güney Lübnan'daki güçlerin tam hareket özgürlüğüne sahip olduğu iddiasına rağmen, ABD Başkanı Trump, İsrail'e sadece Lübnan'da değil, diğer alanlarda da kısıtlamalar getirdi. Üstelik ABD'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaları birçok cephede genişledi. İsrailli siyasetçiler de orduya Lübnan'da izin verilen ve yasaklanan hareketlerin kapsamını belirten direktifler verdi. Bu direktiflerle sarı hat olarak adlandırılan bölge içinde hareket özgürlüğüne izin verilirken, başkent Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti gibi daha uzak bölgelerde operasyonlar yasaklandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerinden Şarkul Avsat, Arap Birliği Konseyi'nin Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 165. Olağan Bakanlar düzeyindeki toplantısında bölgesel gerilimin azaltılmasının ve İran'la ABD arasında bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlanmasının önemine vurgu yapıldığı aktarılıyor. Toplantıda İran'la ABD arasında varılan anlaşma da dahil olmak üzere bölgesel ve ulusal gelişmeler ele alındı. Ayrıca Arap ortak çalışma süreci gözden geçirilerek Arap Birliği'nin yapısının güçlendirilmesi ve çalışma mekanizmalarının üye ülkelerinin beklentilerine uygun şekilde geliştirilmesi yolları da değerlendirildi. Fransa'nın Euronews ajansı, Japonya'nın göç sisteminin artan maliyetlerini karşılamak amacıyla turist vizesi ücretlerini önemli ölçüde artırmaya hazırlandığını yazıyor. Bu düzenleme, ülkede yaklaşık yarım yüzyıl sonra gerçekleştirilen ilk vize ücreti artışı olacak. 19 Haziran 2026'da yapılan kabine toplantısında onaylanan düzenleme 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek. Böylece ülkenin vize ücretleri 1978'den bu yana ilk kez güncellenmiş olacak. Buna göre tek girişle vize ücreti 3000 yenden 15000 yene yükselirken, belirli bir süre içinde birden fazla giriş hakkı tanıyan çok girişli vize ücreti ise 6000 yenden 30000 yene çıkarılacak. Bu tutarlar yaklaşık olarak sırasıyla 87 ve 175 avroya karşılık geliyor. Japon yetkililer, artışın yaklaşık 50 yıllık enflasyon ve döviz kuru değişimlerinin bir sonucu olduğunu belirtiyor.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte. İran'daki gelişmeleri dinleyelim.
1: ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından gözler nükleer dosyaya çevrildi.

0: Washington, Tahran'ın kapsamlı denetimleri kabul ettiğini savunurken, İran ise zarar gören nükleer tesislerinde yeni bir denetim planı bulunmadığını söyledi. Tarafların ayrıca serbest bırakılacak İran fonlarının nasıl kullanılacağı konusunda da görüş ayrılığı yaşıyor. ABD Başkanı Trump, İran'dan gelen açıklamaya tepki gösterdi. İran sonsuza dek en üst düzeyde denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Yoksa müzakereler devam etmezdi dedi. Trump, mutabakat maddelerinden biri olan serbest bırakılacak İran fonlarının ABD mallarının satın alınmasında kullanılacağını da iddia etti. Bu iddiaya dün bizim de katılmış olduğumuz İran Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü İsmail Bekai cevap verdi. Böyle bir şey dedi, söz konusu olamaz. Biz paramızı istediğimiz yerde kullanırız dedi. Öte taraftan tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu mutabakat zeminini daha geniş çerçeveye taşımak için de girişimler devam ediyor. İsviçre'deki müzakerelerin ardından İran Cumhurbaşkanı dün Pezeşkian Pakistan'a gitti. Şahbaz Şerif'le ve orada bulunan yetkililerle konuştu. Yine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Umman'a gitmişti ve Umman'dan döndü. Özellikle başkent Maslat'ta İran ve Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yönetimi için ortak çalışma ekibi kurulması kararlaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri bunun olmaması için şu anda arka kapı diplomasisi de yürütüyor işin doğrusu. Körfez ülkeleriyle de görüşüyor. Çünkü İran demişti ki biz Körfez ülkeleriyle de bu noktayı görüşeceğiz. Öte taraftan ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de işin doğrusu normalleşiyor. Hürmüz'deki tablo petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı 77 dolara kadar indi. Bakalım bundan sonraki süreçte ABD ve İran arasındaki bu mutabakat maddeleri üzerindeki görüş ayrılığı veya birliği nerede neticelenecek? Yine İsmail Bekai şunu dedi. Eğer 60 günün sonunda nihai bir anlaşmaya varabilirsek ABD ile, ABD o zaman 30 gün içerisinde konuşlandırdığı askerleri de bulunduğu yerden çekecek dedi. Bakalım bundan sonra yine gelişebilecek yeni hadiselerle Tahran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikteydi. Aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Stüdyomuzda da emekli Tuğgeneral İhsan Baş Bozkurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Baş
2: Teşekkür
1: Bozkurt.
2: ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, dış gündem bir hayli yoğun. Hemen ilk maddeyle başlayalım. İran'la ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu tamamlandı. 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar çok konuşuldu. Tarafların bundan sonra nihai bir anlaşmaya varabilmesi için de 60 günlük bir yol haritası üzerinde anlaşıldığı haberlerini takip ettik. Gelinen son durumu nasıl değerlendirmek istersiniz?
2: Evet Pekin Hanım, şimdi iyimser olmak tabii insanoğlunun doğasında var. Herkes gibi biz de iyimseriz. Masanın kurulması, gerçekten barışa giden yolda adım atılması bizi mutlu ediyor. Çünkü en kötü barış şartları savaştan çok çok daha iyidir. En azından işte mermiler patlamıyor, insanlar sıkıntı içerisinde değil, dünya sıkıntı içerisinde, küresel anlamda bütün insanlık işte zor durumda değil, sıkıntıda değil. Dolayısıyla bu bir olumlu giden bir yol. Ama bu olumlu giden yolda, bu patikada, bu strateji, bu yol haritasındaki maalesef iyimser olan bu havayı tıkayacak çok sıkıntılı sistemler var. İşte Sayın Dışişleri Bakanımız ne dedi? Dedi ki işte efendim dedi, Orta Doğu'da işte barışa giden yolda çok büyük gayret ve çaba var ama ortada duran veya kıyıda köşede bulunan bir İsrail var dedi. Her an bunu sabote edebilecek bir İsrail var dedi. Şimdi dolayısıyla geçen hafta tamam işte 14 madde işte bilmem ne işte yok nükleer anlaşmayla ilgili konu falan, Trump gerçekten her gün bir şey söylüyor. İnsanlar masada oturup konuşurken barış antlaşmasını imzalanmış, mutabakat metni imzalanmış, barışa giden yolda yol haritasını yapmak için bir üst düzey konsey toplanmış, işte başkan yardımcısı toplanmış, Ganibab gelmiş, Dışişleri Bakanı gelmiş, hepsi Trump oradan demeçler veriyor. İşte yok yakarım, yıkarım, işte evlerine dönemez, tehdit
1: Tehdit
2: ediyor
1: var ya,
2: insanları,
1: açıklamalar.
2: tehdit var.
1: Evet.
2: Yani barış masasında dahi insanları tehdit eden bir dil var. Siz burada nasıl güven sağlarsınız, nasıl güvenirsiniz karşıdaki insanlara? Buna rağmen yine çok iktidarlı bir şekilde savaş süresince, yani 100 günlük savaş süresince İran'ın yapmış olduğu o gerçekten iktidarlı bir davranışı şu anda masada da yapıyor. Tabi burada çok büyük bir gayret var. Kimin gayret? Pakistan'ı kutlamak lazım, Katar'ı kutlamak lazım, Türkiye'yi kutlamak lazım. Gerçekten yani onlar tabi vitrinde görünüyor. Kim görünüyor? Pakistan'la
1: Katar
2: Katar
1: görünüyor.
2: gözüküyor. Ama vitrinin arkasında müthiş bir destek var. Müthiş bir şey var. Bu barışa giden yolu behemal barışın olması için bunun başında da Türkiye geliyor. Gerçekten Dışişleri Bakanımız olsun, Sayın Cumhurbaşkanı olsun müthiş bir diplomasi yürütüyorlar. Bu barışın sağlanması için, barış ortamının oluşması için, bölgenin kaosu etkilenmemesi için, artık bu küresel anlamda, bölgesel anlamda buradaki bu sıkıntının, problemin giderilmesi için. İşte burada işte özellikle tamam diğer maddeler için şey yapıyorum ama yavaş yavaş maddeler netleşmeye başlıyor. Örneğin daha önce 2024 yılında Washington yönetimi tarafından Lübnan'da İsrail, ABD, Fransa, Birleşmiş Milletler tarafından bu işte sahayı izleme komitesi değiştirildi. Şimdi burada ne oldu? ABD, İran, İsviçre'de yapılan ABD, İran, Lübnan, Katar, Pakistan beşlisinden oluştu. Ve bu da İsrail'in dışlanması, Netanyahu da müthiş bir diplomatik sıkıntı yarattı. İçeride de dışarıda da. Netanyahu artık dışlandı. Amerika Netanyahu'yu dışlıyor ve sahada artık Amerika yok. İsrail yok.
1: İsrail yok, evet.
2: Ama İsrail'in şu anda dışlanmasının işte acısını sahada çıkarıyor. Yani diyor ki işte dün bir yerde ifade ediliyor. Diyor ki Netanyahu kesinlikle Lübnan'ın işte güneyini kesinlikle boşaltmayacak ve o bölgede işte kalabildiği sürece, bölgede zarar verebildiği sürece orada kalacak. Ama masanın da dağılmasının en büyük, dağılabilecek ve zaten çok kırılgan bir şu anda masa. Çok kırılgan, küçücük bir şeyle masa rahatlıkla şey yapabilir, dağılabilir. Dolayısıyla İran'ın da burada olmazsa olmazı elbette nükleer, elbette İran'ın işte ambargoyla konan işte mal varlıkları, şunlar bunlar. Elbette İran'a şu anda verilen zarar ziyarların işte şey yapmaz ama diğer en önemli nokta Hürmüz ve Lübnan. Lübnan'daki ateşkesin İran'la paralel bir şekilde devam etmesi İran'ın ancak barışa giden masada oturmasını sağlayan bir şarttır. Yani Lübnan'da kesinlikle İsrail'in Lübnan topraklarını, egemen Lübnan topraklarını, Lübnan bağımsızlığını, özgürlüğünün kesinlikle isteyen bir İran var. Ve bunu Türkiye de şey yapıyor. Türkiye de istiyor. Yani şimdi bakın Türkiye diyor ki bizim diyor Doğu Akdeniz'in jeopolitik savunması diyor Lefkoşa, Beyrut ve Şam'dan geçer diyor. Biraz önce siz bunu sanırım bir yayında okudunuz ya. Yani dolayısıyla Türkiye Kıbrıs, Lübnan ve Suriye'den kesinlikle ve kesinlikle vazgeçemez. Yani burada herhangi bir şekilde toprak işgali Lübnan topraklarında gözümüz veya hatta ne bileyim Suriye topraklarında gözümüz yok. Orada patlayan her mermi, orada düşen, o topraklara düşen her mermi bizim güvenliğimize de düşüyor. Bölgenin küresel anlamda, bölgesel anlamda bölgenin güvenliğine de düşüyor. Dolayısıyla bu aymaz İsrail'in, Netanyahu sisteminin bu bölgede mutlaka barışı sağlayacak olan bu sistemin, yani Lübnan topraklarını, işgal ettiği Lübnan topraklarını terk etmesi lazım. Maalesef vicdanını ve ahlakını kaybetmemiş toplumlar bunu savunuyor. Ama vicdansız olan, ahlakını kaybetmiş toplumlar da bunu savunmuyor. Hala Gazze'de biliyorsunuz ne oldu? 6-7 aydır Gazze'de. Şu an Gazze Üst Güvenlik Kurulu kurulacaktı. Gazze'de Barış Kurulu kurulacaktı. Gazze'ye para toplanacaktı. Gazze

0: İşte İsrail Gazze'yi terk edecektik. %60'ı İsrail tarafından Gazze'nin işgal edilmiş ve hala o derme çatma binalarda ve binalarda diyorum işte ne bileyim işte o bezlerle yapılmış ev kafalarını sokacak yeri her gün bombalıyor. Böyle bir şey yapıyor. İsrail'in bakın Gazze, Lübnan, en önemlisi de Suriye. Bu üç tane toprağı boşaltmadığı sürece bu bölgede barıştan söz etmemiz mümkün değil. Şimdi Trump'tan söz ediyoruz. Trump diyor ki ben barış adamıyım. Dünyaya barış getirdim. Şunu yaptın. Sen değil misin Trump? Gidip Golan tepelerine Trump tepesi diyen sen değil misin? Sen değil misin Kudüs'e İsrail'in işte kendi büyük elçiliğini Kudüs'e taşıyan sen değil misin? Sen değil misin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapan? Sen değil misin işte bu bölgeyi bu hale getiren? Dolayısıyla burada Netanyahu çetesini, Netanyahu katilini dizginlemedikten sonra, o sistemi yok etmedikten sonra bu bölgeye, bu coğrafyaya barış gelmez. Yani tamam şimdi diyelim ki İran'la 60 gün içerisinde 14 tane madde sağlandı. Nükleer sistemle ilgili bütün her şey sağlandı. Netanyahu katilinin çetesinin duracağını mı zannediyorsunuz? Sıra o zaman Suriye'ye gelecek. Suriye diyecek ki boşalt diyecek bunları. Yanı başımızda bunlar. Gazze öyle şekilde duruyor. Bakın bugün bir haber vardı bir televizyon kanalında. Şimdi gözünü Ürdün'e dikmiş. Çünkü bu zihniyetlerin en önemli şeyi İsrail'in topraklarının genişletilmesi. İsrail bu topraklarda dar geliyor İsrail'e bu topraklarda. Ama belki buradan da buraya geçeceğiz. Bu şey kısa sürecek. İsrail'in bu beyhude bu duruşu kısa sürecek. Çünkü artık yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu yeni kurulacak dünya düzeninin de baş aktörlerinden birisi Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yeni dünya düzeninde barışı, güvenliği, huzuru, halkların mutluluğunu istiyor. Özellikle Orta Doğu bölgesi, Körfez bölgesi ve bu bölgenin artık barışa giden yolda ne yapılması gerekirse onu yapacak Türkiye. Ve bunu da herkes biliyor. Ve Türkiye'nin şu anda yürütmüş olduğu diplomasi, uluslararası sistem diplomasi takdire şayan. Sadece barışa hizmet ediyor. Sadece barışa hizmet ediyor. Gidiyor Rusya ile oturuyor. Diyor ki bakın Ukrayna'daki bu sistemi, bu barışı İstanbul'da işte 2022 yılında Ekim ayında yapılan İstanbul toplantısını devam ettirelim diyor. Aynı şeyi Zelenski'ye de söylüyor. Aynı şeyi Rusya Devlet Başkanı'na da söylüyor. Putin'e de söylüyor. Ya demiyor ki bana bir menfaatim çıkarım var, şuyum var. Dolayısıyla burada en önemli konu bu Netanyahu çetesinin kesinlikle devletlerin güvenliğini tehlikeye sokmayacak, devletlerin özgürlüğüne, bağımsızlığına burada herhangi bir şekilde tehlikeye sokmayacak. Onlara bir kere saygıyla yaklaşacak. Onların varlığını ve onların toprak bütünlüğünü onlara saygı gösterecek. Dolayısıyla onların güvenliğini tanıyacak. Bu sistemden vazgeçecek. Orta Doğu'da eğer İsrail halkı da huzurlu yaşamak istiyorsa Lübnan halkı da onların hakkı ise Lübnan hakkında halkının da o kadar hakkı. Gazze halkının da o kadar hakkı. Filistin halkının da o kadar hakkı. Dolayısıyla Netanyahu çetesi inşallah yalnız kalacak ve bu yeni dünya düzeninde bu Orta Doğu farklı bir Orta Doğu'ya, farklı bir barışa, farklı bir geleceğe umuda dönüşecek diye düşünüyoruz
1: Şimdi
0: inşallah.
1: ona bir pencere açalım
0: İnşallah,
1: dilerseniz. Türkiye,
0: inşallah.
1: Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları geçtiğimiz günlerde Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Stratejik bir zirveydi. Bu zirvenin önemini de konuşmak isteriz. Dörtlü toplantı zamanla sizce bölgesel

0: Türkiye'nin şu anda aslında bu sistemi zorlaması veya başka bir şeye ihtiyacı yok. Türkiye zaten bir güvenlik kurumunun içinde, yani NATO gibi bir sistemin içerisinde. Kendi güvenliğiyle ilgili. Ama o kendi güvenliğinin yanında Orta Doğu'nun güvenliğini düşünüyor. Ve Türkiye bu stratejiyi gördü, bu ufku gördü, bu sistemi gördü. Artık yeni dünya düzeninde bir şeyler yapmamız lazım. Bir şeyler, artık Amerika'ya, İngiltere'ye güvenin. Bakın Suudi Arabistan belki 100 yıl, 50-60 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır belki söylemediğin ilk kez söyledi. Ne diyor biliyor musunuz? Suudi Arabistan, artık Trump'la yan yana duramayız. Trump önce kendini kurtarsın, sonra bizi kurtarsın. Suudi Arabistan bu büyük uyarıyı yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Niye? Yani Trump bunlardan o paraları alırken, o biliyorsunuz işte ziyaretleri falan, Birleşik Arap Emirlikleri, o genç kızlarımızın dansları,
1: Anlaşmalar,
0: danslarını falan, o paralar dökülürken falan, o manzaraları görüyor, hatırlarız yani. Şimdi Trump bu paralar alırken, bu körfezde bulunan, başta Suudi Arabistan, Katar, Birleşik

bölgedeki insanların güvenliğinin garantisini verdi. Ne oldu? Koca 1-0. Koca 1-0. Yani bir tarafta İran, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta katil İsrail ve bir sistem var böyle müthiş bir silahlanma. Dünyanın en son modern silahlarına sahip bu insanlar. Çünkü para çok.

0: Ne oldu sonunda? Hepsinin kafasına mermi düştü. Teknolojiden uzak, İran'ı ben sevmezlerdi, boş ver, bunlar bilmem farstır, bunlar yapamaz. Gördün mü ne yaptı? Elin oğlu ne yaptı sizi? İşte artık Körfez ülkeleri ve Orta Doğu coğrafyası artık Trump'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor. Güvenmiyor. Çünkü siz diyor bizi yarıda bıraktınız diyor. Peki kime güveniyor? Çünkü Trump ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleri emperyalist güçlerin derdi para, derdi petrol, derdi gaz. Ben buradan petrolü, gazı, işte parayı alayım gideyim. Ne olacak sonra? Nasıl yaşarlarsa yaşasınlar. Peki bu insanların güvenliği ne olacak? Siz bu insanları birbiriyle düşman ettiniz, başaramadınız. Geçen bu programda söyledik. Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber İsrail savaş demem ederken katil Netanyahu koşarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Onlarla bir toplantı yaptı. Bu insanları İran'la, Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Bahreyn'i ve bu insanların bakın Bahreyn, İran'dan sonra en fazla Şii sisteminin yaşadığı Bahreyn. Pakistan aynı şekilde. Diğer ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri hepsinde bu. Ya bunlar kardeş bu insanlar. Ve bunları birbirine düşman ettiniz yani siz. Dolayısıyla peki düşman ettiniz de bunları da koruyamadınız. Verdiğiniz halde koruyamadınız. Şimdi bir yol haritası var. Türkiye diyor ki yok arkadaş diyor. Olmaz diyor. Sizde her şey var diyor. Bizde de var diyor. Ne var? %85 savunma sanayisini geliştirmiş dünyanın en modern silah sistemlerine sahip olan bir Türkiye savunma sanayi sistemi var diyor. Sizin her şeyimizi paylaşırız diyor. TB2'yi de veririz, Akıncı'yı da veririz diyor. Hiç Kaan'ı da veririz diyor, merak etmeyin diyor. Altay tankını da veririz diyor. Yeter ki güvenliğimiz, birlikte bir güvenlik yapalım. Bakın 12 yıl sonra, 12 yıl sonra Türkiye Mısır'da hava kuvvetleri giderek orada tatbikat yaptı. Şimdi çok uluslu güç var Konya'da şu anda. Mısır'dan Türkiye'ye geldiler ve birlikte tatbikat yaptılar. Bunlar bir yeni dünya sisteminin değişmesi. Artık herkes görüyor. Herkes her şeyi görüyor yani. Bakın geçen hafta Hicaz Demir Yolu'nu konuştuk. Dedik ki ta eskiden gelecek ve zaten şeye kadar Ürdün'e kadar yapılmış. Bir Suriye'de 30 kilometrelik bir alan var. Onu da çok kısa sürede yapılıp ve bir Türkiye'den başlayacak ta Avrupa'ya kadar. Çünkü ne Hürmüz Boğazı tıkandığı zaman siz başka bir buradaki yeraltı kaynaklarının Avrupa'ya aktarılması, başka yere gitmesi için sağlam bir sistem kurmanız lazım. Ve bunu onayladılar ve süratle şeye geçecek. Dolayısıyla yeni dünya sisteminde burada baş aktör Suriye, Suudi Arabistan, Türkiye,
1: Mısır,
0: Mısır ve
1: Pakistan.
0: Pakistan.
1: Evet.
0: Bunun yanında diğer ülkeler hayır demiyor buna. Bak bundan sonra diğer Körfez ülkeleri Katar ve Suriye ve diğer ülkeler de bu sistemin içine katılarak böyle NATO'nun benzeri bir sistem zaten şu anda iki ülke arasında var. Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir biliyorsunuz güvenlik paktı
1: Evet.
0: oluşturuldu. Türkiye'nin de buna süratle katılmasını istiyorlar. Belki bu NATO 7 ve 8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinden sonra belki bu daha fazla gündeme gelecektir bu
1: Belki
0: sistem.
1: tohumları atılıyordur değil mi bu
0: Evet yani
1: toplantılarda?
0: alt sistemleri şey
1: Evet.
0: yapıyor. Yani şimdi sahada bu tatbikatlar yapılıyor. Bilmem işte sistemler yürütülüyor şunu yapıyor. Dolayısıyla Türkiye yeni sistemde yeni dünya sisteminde özellikle NATO'da bu büyük çatlaklar varken işte ne dedi Fransa Devlet Başkanı? NATO beyin ölümü gerçekleşti mi dedi. Macron demedi mi bunu?
1: Dedi.
0: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Trump ne dedi? NATO gel dedi, Hürmüz Boğazı'nı aç, yardım et, şunu yap, bunu. Ondan sonra NATO'ya neler neler söyledi, ağzına ne geldi. Bu çatlaklar varken NATO'da yeni dünya sisteminde Asya'ya ve Orta Doğu kendi bölgesinde herkes kendi güvenliğini sağlayacak ve burada da Orta Doğu'daki bu sistem ve Asya'da bulunan özellikle Çin, Rusya, Türkiye bunlarla da çok muazzam bir ilişki içerisinde hiçbir problemi olmayan bir sistemde, yeni dünya düzeninde özellikle bu dörtlü

0: sistemin ve diğer ülkelere de yol gösterecek sistem. Yani bakın, düşünebiliyor musunuz? Şimdi biraz önce işte bu resme baktığınız zaman Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gidiyor Rusya'ya. Bakın, Rusya Devlet Başkanı ile Türkiye'nin Dışişleri Bakanı karşı karşıya oturuyor. Ve bu Karadeniz'de ve özellikle yeni dünya düzeninde müthiş bir fotoğraf bu. Yeni dünya düzeni için bu fotoğraf ve bu masaya Türkiye Cumhuriyeti'ye gittiği her yerde yapıyor. Yani Zelenski ile de aynı masada oturuyor. Veya başka ülkelere gittiği zaman, İngiltere'ye gittiği zaman da aynı oturuyor. Veya bakın, İngiltere Başbakanı zorladılar istifa etti. Niye? Türkiye ile çok sıkı fıkısın. Türkiye'ye gittin, sen en önemli silahını sattın orada. Ankara'da, başkentte, saray, işte külliyede imzaladın bunu. Bu kadar böyle bir çekememezlik var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti yürüttüğü diplomasiyle sahada ve alanda, masada her türlü gayreti sarf ediyor. Yeni dünya düzeninde barışa, umuda giden yolda. Başkaları için başka planlar peşinde olabilir. Ama Türkiye'nin başka bir planı yok. Türkiye her zaman için bu coğrafyada baş aktördür ve bu coğrafyada geliştirdiği savunma sanayi özgüvenle bölgedeki güven artırıcı sistemle Türkiye her zaman için burada önemli rol oynayacaktır.
1: Evet, vaktimiz de daralıyor. Bir sonraki başlıkla devam edelim efendim. Kıbrıs konusu yine gündemde. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve bölgesel aktörlerin desteğiyle Kıbrıs'ta yeni bir müzakere döneminin başladığına dair gelişmeler söz konusu. Konunun detaylarını öğrenmek isteriz. Yeni model tartışması mı gelecek? Federasyon mu, konfederasyon mu tartışmalarına ilişkin neler söylemek istersiniz?
0: Evet, herkesin planı olabilir. Herkesin her yerde istediğini düşünebilir, istediğini yazabilir, istediğini çizebilir, istediğini de konuşabilir. Ama burada bir barış planı değil, başka bir şeyler var. Başka bir şeyler var. Şimdi bu maddelerin içerisinde en önemlisi olabilir, konfederasyon diyebilirsiniz, eşitlik olabilir, işte bilmem falan. Ama burada en önemli şey, diyor ki 1960 garanti sistemi diyor, kalksın diyor. Yerine NATO'vari bir değişim kurulsun diyor. Yani diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantörlüğü ortadan kalksın. Onun yerine NATO'vari bir şey gelsin. Ne olacak? Kim gelecek? Amerika gelecek. Fransa gelecek. İngiltere gelecek. Zaten Fransa, işte biliyorsunuz, çok
1: gelmez olmaz.
0: Şeyden yediği şamarla, Afrika'da yediği şamarla şimdi işte gelmiş küçücük Kıbrıs'ın orada, işte Rum kesiminin orada bilmem şey yapıyor. Dolayısıyla NATO'vari bir şey sistem olsun. Ne yapacağız? İşte bunlar şey yapsın. Kıbrıs'ı, işte bunlar güvenliğini sağlasın. Tamam da sağlasın da, Kıbrıs zaten güvende. Kıbrıs'ta bir sıkıntı, problem yok ki. Kıbrıs'ın güvenliğini, jeopolitik durumunu, sıkıntıyı, problemi siz şey yapıyorsunuz. Bir de çok affedersiniz, aklı evvel utanmadan, sıkılmadan Rum liderinin, sözde Rum liderinin ifade ettiği, bizim kırmızı çizgilerimiz var diyormuş. Kırmızı çizgisi neymiş? Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek. Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında iptal oldu. Bitti. Hala bakın hortlatıyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti adı olacakmış. Böyle bir şey yok. Peki biz 1974 yılında, Allah rahmet etsin, o kadar şehit verdik. Gazilerimize Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. O kadar şehit verdik. Bunların şeyi ne olacak? Diğer ikinci konu, tek vatandaşlık adı altında egemen bir Kıbrıs olacakmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, işte orada bulunan Kıbrıs Türklerinin varlığından söylüyor. 4 tane özgürlük olacakmış. İşte ticaret özgürlüğü, güvenlik özgürlüğü, bilmem ne. Güvenlik ve garantiler kalkacak. İşte burada da aynı şeyi söylüyor. Avrupa Birliği müktesebatıyla tam uyumlu hale getirecekmiş. Yani bizim bir parmak bal sürüyor. Diyor ki efendim diyor, garantiler kalkacak. Yani 1960 garantisi, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin işte garantörlüğündeki o sistem tamamen kalkacak. Avrupa'nın egemenliği altına gireceksiniz. Zaten bütün Avrupa şey yapıyor. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Asıl Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği diplomatları, Avrupa Birliği'nin siyaseti korkuyor. Neden korkuyor biliyor musunuz? Korkuları. Önümüzdeki 10 yıl süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle giderse diyor, güçlenecek, kuvvetlenecek, kendi silah sistemini üretecek ve bütün bölgeye hakim olacak yürüttüğü bu diplomasiyle ve Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolü ve egemenliği altına girecek. O da yetmeyecek.

0: Doğu Akdeniz girecek. O da yetmeyecek diyor. Ege adaları diyor. Ve Yunanistan diyor büyük sıkıntı çekecek. Onun için diyor biz tedbir almamız lazım. Korktukları ülkeler ama bunlar beyhude. Bunlar niye korkuyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimse korkutacak bir hareket yapmıyor. Her şeyi açık yapıyor, net yapıyor. Ne diyor? Kardeşim diyor iki toplumlu diyor. Burada iki toplum var diyor. Birisi Türk, birisi Rum toplumu diyor. Biz bakın 74 harekatından bu tarafa Kıbrıs'ta mermi patlıyor mu?
1: Hayır.
0: İnsanlar huzurlu mu? Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin tatil yapabiliyor mu? Yapıyor. Ne istiyorsunuz? Tamam siz orada durun. Ha, siz engel koyuyorsunuz. Ambargo koyarak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin işte dışarıda içeride tanınmasına engel oluyorsunuz. Ticaret yapmasına engel oluyorsunuz. Özgürlüğüne engel oluyorsunuz. Siz yapıyorsunuz. Bu hainliği siz yapıyorsunuz. Bu insanların seyahati özgürlüğünü, bu insanların özgürce, mutluca yaşamasına siz engel oluyorsunuz. Siz koca bir Avrupa'sınız, demokrasiden bahsediyorsunuz, özgürlükten bahsediyorsunuz. Ne olacak? 74 yılından bu tarafa kaç yıl geçmiş? Kaç yıl geçmiş düşünebiliyor musunuz? Hala Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ambargo ama onun arkasında bir Türk halkı var. Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Hiçbir zaman bir karış neyi istiyorlar efendim? Güzel yurt istiyorlar. Neyi istiyorlar Kıbrıs'tan? İşte özellikle ne bileyim Maraş bölgesini istiyorlar. Bir karış toprak vermez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimseden de toprağında gözü yoktur. Ve bu uğraşlar beyhudedir. Ve şu anda Kıbrıs'ta özgür ve huzur var, özgürlük var, huzur var. O insanlar da mutlu. Ha, yapacaksanız Türkiye anlam planını kabul etti, ona dönün. Kabul etmeyen sizdiniz siz. Kabul etmeyen sizdiniz. Onun için bunlar uğraşa dursunlar. Türkiye'nin diplomasisi hiçbir zaman barıştan, huzurdan yanadır. Hiçbir zaman kötülükten ve
1: Evet.
0: savaştan yana
1: Efendim
0: değildir.
1: çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz kıymetli
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: katkılarınız için. Sağolunuz. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nın da böylelikle sonuna geldik. Yarın yine 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: 1 dakika.
1: Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan ülkemizin kara sınırlarındaki komşuları batıda Yunanistan, kuzeybatıda Bulgaristan, doğuda Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran, kuzeydoğuda Gürcistan, güneyde Suriye, güneydoğuda Irak'tır. Kara sınırlarımızın uzunluğu 2949 kilometredir. En uzun kara sınırımız 877 kilometre uzunluğuyla Suriye, en kısa kara sınırımız 18 kilometre uzunluğuyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti iledir. Komşu ülkelere açılan 20 tane kara sınır kapımızın yanı sıra 7 tane de demiryolu bağlantılı sınır kapımız vardır. Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya açılan ülkemizin en işlek sınır kapılarından Kapı Kule, dünyanın en yoğun sınır kapısı olarak ikinci sırada yer alırken Avrupa'nın da en yoğun sınır kapısı olarak bilinir.
0: 1 dakika.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Jack Lemmon ve Walter Matthau gibi sinema tarihinin iki büyük yıldızını bir araya getiren 1968 yapımı Garip Bir Çift adlı filmden söz edeceğiz. Aslında bu film bugün izlediğimiz pek çok sitcom dizisinin de atası sayılır. Neil Simon'ın bir tiyatro oyunundan uyarlanan hikayede birbirine gece ile gündüz kadar zıt iki dostun aynı evi paylaşma çabasını izliyoruz. Hikaye eşi tarafından terk edilince ne yapacağını şaşıran aşırı titiz ve evhamlı Felix'in pasaklı ve vurdum duymaz dostu Oscar'ın yanına taşınmasıyla başlıyor. Felix her yeri dezenfekte etmeye çalışırken Oscar'ın o dağınık ve salaş dünyası altüst oluyor. İki orta yaşlı adamın bu trajikomik halleri izleyeni hem güldürüyor hem de sahibi arada yaşamak ne kadar zormuş dedirtiyor. Film bize dostluğun bazen ne kadar büyük bir sabır ve tahammül gerektirdiğini kahkahalarla anlatıyor. Jack Lemmon, Felix rolünde o kadar ikna edici ki o sinir bozucu titizliğine rağmen hissettiklerini biz de hissediyoruz. Onun hastalık hastası tavırları, Walter Matthau'nun o kaba ama altın kalpli karakteriyle birleşince ortaya bambaşka ve muazzam bir kimya çıkıyor. Garip Bir Çift, birbirine zıt iki arkadaş formülünün belki de sinemadaki en kusursuz örneği. Bu filmde ayrıca ne kadar farklı olursak olalım, yalnızlığın en büyük düşman olduğunu anlıyoruz. Öyle ya, bir dostun en sinir bozucu alışkanlığı bile bomboş bir evde yalnız kalmaktan çok daha iyidir. Jack Lemmon ve Walter Matthau'nun o sarsılmaz dostluğuyla perçinlenen bu klasik film her izlendiğinde insanın yüzünde o sıcak tebessümü bırakmayı da başarıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik açıklamalar nedeniyle artan gerginliğin ele alınması bekleniyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilk oturum 8 saatten fazla sürdü. İsrail basınına göre taraflar hem siyasi hem de güvenlik başlıklarını ele aldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedeflere enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye nükleer yapmak zorunda, emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu, dedi. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganıyla yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, denetimleri bizzat sahada inceliyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar, yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. İlk maçını da kazanan Kolombiya 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Boston'da gol sesi çıkmadı. Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başlayan iki takım da bu beraberlikle puanlarını 4'e çıkardı. Gana'da Başakşehir forması giyen Opoku 90 dakika sahada kaldı. İngiltere grubun son maçında Panama ile karşılaşacak, Gana ise Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Portekiz ilk galibiyetini alırken Ronaldo'dan iki rekor birden geldi. K grubu ikinci maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken Ronaldo iki gol birden attı. İlk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Özbekistan karşısında iki gol atan Ronaldo iki rekor birden kırdı. 41 yaşındaki Portekizli Yıldız 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 29, Bern 34, Brüksel 36, Kopenhag 25. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 29, Kerkük 40, Amsterdam 33.

3, Tiran 34. Güneşli olmak üzere Viyana ve Bakü 32, Stockholm 24, Sofya 26. Güneşli olmak üzere Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 24, Paris 39 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günle bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Berkay Yıldız olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Geçtiğimiz pazar günü babalar günüydü. Herkes baba olmasa da hepimizin bir babası var ama hiç kimsenin baba tanımı aynı değil. Babasını çok sevenler de var, babasına kırgın olup içi sızlayanlar da. Hangi sözcüklerle tanımlarsak tanımlayalım, kabul edelim ya da etmeyelim, baba kavramı hepimiz için önemli. Güzel bir günde bugün hepimiz için babaları ve baba olanlar için de babalık kavramını konuşacağız sevgili dinleyenler. Konuğumuz klinik psikolog Fatma Narman, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Narman, babalık öğrenilen bir duygu mudur yoksa var olan bir duygu mudur? Buradan başlayalım, ne dersiniz?
1: Ne güzel bir soru ama iki cevabı var.
0: Öyle mi?
1: Evet, aslında var olan bir duygu.
0: Hmm.
1: Çünkü babalığın temelinde de bütün insanlarda olan sevgi, şefkat, koruma içgüdüsü, empati kurma var. Ama belli bir noktaya kadar onun düğmesine bir basılamıyor.
0: Hı
1: Bu
0: hı.
1: evrensel bir şey. Çünkü çocuğun anneyle kurduğu bağ biraz daha önde gidiyor ister istemez.
0: Hı
1: Ama
0: hı.
1: babalar hiçbir zaman geç kalmış sayılmazlar. İstedikleri ve ne kadar erken olursa o kadar iyi bir yerden başlayabilirler. Ve evet, ikinci sorunuz çok kıymetli. Babalık öğrenilen bir şeydir. Biz bunu aslında şimdi anne baba deyince temelde nedir? Çocuğunu çok seven,
0: Hı.
1: değil mi? İki güçlü varlık, temeli sevgi. Sevgi aslında öğrenilir bir şeydir, öğretilen bir şeydir. Yani ben baba oldum, çocuğumu seviyorum, evet o duygu var. Ya da işte anne ya da kuzen, komşu. Her neyse, sevmek öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Var ama onu öğretmek gerekir. Öğrenmek gerekir. İşte o kısmı başarabilen, farkında olan babalar babalık pastasının üzerine çok da güzel kremayı da eklerler. İyi bir baba olurlar.
0: Annelik deyince aslında anneler hamile kaldıkları an aslında anne oluyorlar. Ama
1: Haklısınız.
0: babalar sanki çocuğu kucaklarına aldıklarında, onlarla tensel temasa geçtiklerinde babalık duygularını hissediyorlar,
1: Aynen
0: değil
1: öyle.
0: mi?
1: Çünkü hormonlar çok önemli.
0: Hı
1: Bütün
0: hı.
1: canlılarda olduğu gibi. Kedilerden maymunlara kadar, farelere kadar. İçgüdüsel bir şey. Bu da hormonlarla. Kadınlarda annelik hormonu, prolaktin dediğimiz o sütü de getiren o şefkat, oksitosinle beraber. Babalarda bebek kucağa alındığında üretilmeye başlanıyormuş. Yani bu tıbben ispatlanmış ve kabul edilmiş bir şey. Fakat bağ kurma da özellikle bir 6-7 aydan sonra babalarda daha kuvvetli. Çünkü
0: Hı.
1: bebek oturabiliyor, mimik yapabiliyor ama tabii şöyle değil. 6 aya kadar anne bağ kursun, ben 6. ayda devreye girerim
0: Tabii
1: gibi
0: ki
1: de
0: böyle bir şey değil.
1: olmuyor.
0: Evet. Bağ demişken aslında bağlanma ile de ilgili size bir soru sormak isterim. Bir çocuğun sağlıklı gelişiminde babanın rolü anneden farklı olarak nedir diyeceğim ama aynı zamanda özellikle bağlanma teorisi açısından da baba figürü ne kadar kritik? Bunu da öğrenmek isterim sizden.
1: Baba figürü çok kritik.
0: Hı.
1: Çünkü yaratılışımız gereği ve psikoloji biliminin bana verdiği yetkiye dayanarak
0: Tabii ki buyurun.
1: şunu söylemeliyim ki annelik çok doğal bir süreçte işliyor.
0: Hı.
1: Baba içinse durum öyle değil. Çocuk için anne her zaman cepte olan bir ebeveyndir. Yani duygular, iletişimde rahatlık ve kolaylık, çalışıyor olsa bile ayırdığı zaman baba hep kazanılması gereken bir ebeveyndir. O yüzden çocuklar cinsiyeti ne olursa olsun babanın onlara olan sevgisini, desteğini, ilgisini görmeye çok daha muhtaçtır. Çok daha etkilidir. O yüzden baba çok farklı bir yerdedir. Baba

0: bir çocuğun evin dışındaki dünyada model aldığı, erkekse cinsel rol anlamında, kız ya da erkek fark etmeksizin sosyal rol bakımından dışarıdaki başarı, var olma, mücadele etme ve üstün gelmeyi simgeler. O yüzden babaların dış dünyaya çocuklarını hazırlama gibi de çok güçlü bir etkileri vardır. Belki haberleri yok ama aslında çok koruyucu olmalarının, bazen engelleyici ve kısıtlayıcı olmalarının, bazen sevgi değil de daha sert tavır takınmalarının sebebi aslında biraz da budur ama bu da işte çocuğa böyle geçmiyor ne yazık ki.
1: Evet, mutlaka bir hareket, bir dokunma, bir sözle geçiyor değil mi? Yani
0: Evet.
1: aslında biraz da bizim kültürümüzde de ne yazık ki bazı eskiden gelen şeyler de var. Baba biraz daha kötü polis oynaması gerekiyormuş gibi bir durumumuz var. Neden böyledir?
0: Çok doğru bir tespit. Polislerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, bizim canlarımız
1: Tabii
0: onlara
1: ki,
0: her
1: tabii
0: zaman.
1: ki.
0: Ama gerçekten ebeveynlerde böyle bir artık değişmesi gerektiğini de benim ısrarla söylüyorum.

0: anne iyi polis oluyor. Şimdi ortada bir suçlu varmış gibi
1: Evet, ne
0: davranılıyor.
1: yazık
0: İyi
1: ki.
0: polis, kötü polis de emniyet birimindekiler daha iyi bilir. Ben eksik ve yanlış anlatıyorsam affola. Yani bir sorgulama tekniğidir. Şimdi bizim çocuğu sorgulamamıza gerek yok. Bizim çocuğu anlamamız gerekir. Şimdi bir taraf koruyucu, kollayıcı, bir taraf biraz daha sınırlı geldiği zaman denge bozuluyor. Halbuki anne anne gibi, baba baba gibi davranmayı başarabilse sorun çözülür. Çünkü anne kadındır, kız çocuğu olarak büyümüştür. Baba erkektir, erkek çocuğu olarak büyümüştür. Toplumsal ve geleneksel roller birini kadın, birini adam yapmıştır. Meslekleri, aldıkları eğitim ve birey olarak hayata bakışları çok farklıdır. Bu o kadar zengin bir şey ki çocuk için.
1: Evet.
0: O sebeple ortak noktada her zaman buluşmaları lazım. O zaman şöyle oluyor mesela. Baba diyelim sert, kural koyan, denetleyen. Anne daha yapıcı, uzlaştıran. Sonra anne baba arasında da fark etmeden şöyle çok büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Anne babayı daha sert bulduğu için daha yumuşamaya ve toleranslı davranmaya. Baba da annenin çocuğa biraz amiyane bir tabir olacak ama çok yüz verdiğini ya da şımarttığını düşünerek ya da etkisiz olduğunu düşünerek bu sefer daha da sıkmaya başlıyor.
1: Evet, her iki tarafta uçlara doğru
0: Uçlara,
1: gidiyor.
0: çok güzel dediniz, uçlara doğru gidiyor. Olan çocuğa oluyor ve kendileri de dünyanın en iyi yöntemlerini de uygulasalar neden böyle oldu diye soruyorlar ve çok şaşırıyorlar. Aslında ortak ebeveynlik, ortak kararlar ve tavırlarla
1: Çok iyi.
0: gitmek gerekir.
1: Yani çocuğa her iki ebeveynin ortak duygularla yaklaşması gerekiyor, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Psikolojide birçok konu anne bakım verenle çocuk arasındaki ilişki temel alınarak değerlendiriliyor. Baba çocuğun yaşamında kaç yaşından itibaren önemli bir role sahip sizce?
0: Şimdi şöyle, aşinalık dediğimiz bir şey çok önemli. Yani bebek anneye aşina olarak doğuyor. Yani onun kalp ritmine, işte kustuğu zaman omzunda dolaştırmaya, uyurken ninni söylemesine. Önce babanın bu aşinalığı çocukla kurması gerekiyor. Şöyle olmuyor. İşte meme emiyor ya da işte anne, bebek anne ana kuzusu deyip işte 3 yaşından sonra gibi olunca o ilk 3 seneyi telafi edemiyoruz. Yani bu öyle bir şey değil. Baba her zaman işin içinde olması gerekiyor ama kritik dönemler derseniz özellikle beter ikiler dediğimiz çocukların inatçı, evet dediğini hayır, hayır dediğinizi evet diyen, her şeyi döken, saçan, tutturmaları ve anneyi babayı bezdiren ağlamalarının olduğu, yemek yemeden uykuya kadar var olan düzenin bozulduğu o dönem çok yıpratıcı. İşte orada baba ve anne mutlaka bir ekip arkadaşı gibi. Çünkü o dönemde sükunet, sevgi, sabır, şefkat çok lazım. Böyle olunca zaten o dönem geçiyor. Bir de ilkokula başlama yaşında. Önümüzdeki sene ilkokul birinci sınıfa başlayacak evladı olan babalar da dinliyor olabilir. Anneler dinliyorsa babalara zaten %100
1: Eminim.
0: iletecekler. Babayla ders çalışmaları gerekiyor çocukların. Bize görev hep annelerdir.
1: Evet, şu anda benim çevremde
0: Tabii
1: bir bu
0: tabii
1: görevi
0: nadiren.
1: üstlenenler genelde
0: Tabii
1: anneler.
0: nadiren birkaç baba. Mesela şöyle deyince de aklımıza işte çocuk okulda hastalanıyor. Kim aranır? Kim gider?
1: Anne
0: Anne.
1: gider.
0: Öğretmen arar. İşte bir konu konuşacağım der. Kim gider? İzin alır işinden. Anne.
1: Anne.
0: Çocuk hastalanır. Kim gider? Anne. Yani babaların annelere de meydanı bu kadar boş bırakmamaları gerekiyor. Çünkü tabii ki herkes çok yoğun çalışıyor ve babalar da öyle ama sabahtan akşama kadar çalışıp akşam eve geldiğinizde çocukla kuracağınız o 2 saatte pek bir şey olmuyor. Ama hayatın içinde günlük olan şeylere katıldıkları anda çocuklarını daha iyi tanıma fırsatı buluyor babalar.
1: Babaların aslında daha yaratıcı olduğunu da düşünüyorum oyun anlamında. Çocuklarla daha yaratıcı oyunlar oynayabiliyorlar annelere göre bence.
0: Evet. Evet, öyle. Zaten çocuklar babalarını buldukları zaman bırakmak istemiyorlar. Ve bu sefer babalar diyorlar ki çocuğumla oyun oynuyorum, beni bırakmıyor. Bu sefer bırakınca da ağlıyor, ben ne yapacağım? Ben de diyorum ki çok iyi oyuncusunuz. Oyunu değiştirin ya da işte bunun sistemlerini anlatıyoruz. Çünkü babalar gerçekten şöyle baktı.

0: baktığınız zamanda ya da ben 6 yaşında yuvada 5 yaşında erkek çocuklar görüyorum. O kadar tatlı espriler yapıyorlar, o kadar tatlı şakalar yapıyorlar ki küçük kızlar da bir yerleri silmeye, bazı ilişkileri düzeltmeye çalışıp gergin gergin dolaşıyorlar. O yüzden hayatın özü, çocuk büyüten anne ve babalar için söylüyorum, neşedir, eğlencedir, şakalardır, güldürmektir. Bir çocuğu güldürdüğünüzde, gülümsettiğinizde kim olursanız olun onun kalbini kazanırsınız. O yüzden babaların böyle çok da güzel bir yaratıcı yönü var. Oradan girmelerini isterim ben her zaman.
1: Çocuğun gözünde devamlı sınır koyan, devamlı kural koyan bir babadansa, söylediğiniz gibi eğlenceli baba daha çok sanırım çocuğa ulaşır diye düşünüyorum ben de. Sizin
0: Kesinlikle
1: söylediklerinizden
0: ulaşır.
1: onu çıkardım.
0: Tabii ki Atalay Yörükoğlu çocuk ruh sağlığının kurucusudur ülkemizde. Allah rahmet eylesin. Onun kitaplarında hep budur. Seminerlerinde de ben katılamadım ama çalıştaylara katıldım. Hep şöyle der. Önce çocuğu güldürün. Yani sakarlık yapın, komiklik yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir fıkra anlatın. Yani bu mesleğimizi yapanlar için de bir öneridir. Anne babalar için de öneridir. Çocuk kalbi çok yumuşaktır ve zaten özünde neşe vardır. Ben bir babalara yıllar önce seminer vermiştim. Sevgiden bahsediyordum ve bu anlattığınız şeyleri bir baba dayanamamış herhalde elini kaldırdı. Hocam dedi. Biz çocukla, ben çocuğumla oynadım. Çok da sevgi verdim ama tepeme çıktı, başımdan indiremiyorum dedi. Ne
1: Sanki burada
0: yapacağız?
1: biraz saygısızlık gibi algılanıyor değil mi hocam? Yani aslında saygısızlıktan
0: Değil
1: öte aradaki
0: aslında.
1: bağ yani bu.
0: Bağ, tabii orada şu var. Ben beyefendiye dedim ki ne kadar mutlu oldum evladınız adına. Ne güzel sevgi ve oyun temelini kurmuşsunuz. Artık sevginizden güç alarak yaşına uygun küçük sınırlamalar ve kurallar koyabilirsiniz. O zaman dedim o bahsettiğiniz şey her neyse üstesinden gelirsiniz. Gerçekten babaların otoriteyle, disiplinle ya da dediğiniz gibi sert görünerek duyguyu geriye atmalarını ben babaların en çok kendilerine yaptıkları haksızlık olduğunu biliyorum. Çünkü çok yumuşak kalpliler, çok güler yüzlüler, çok sevgi dolular. Ama işte o sevgiyi aktarmanın yaşa göre yollarını küçük küçük bulabilirler. Ben çok okumalarını isterim. Yani gerçekten öyle uzun uzun kitaplar, yani 500 sayfalık kitaplar da var, 100 sayfalık kitaplar da var babalar
1: Belki
0: için.
1: kitap önerisinde bile bulunabilirsiniz diye düşünüyorum hocam. Var mı böyle bir kitap öneriniz?
0: Evet, yazarını hatırlamıyorum ama şu an heyecandan Çocuğa Sınır Koyma isimli bir kitap. SOS diye bir kitap ya da Momo isimli bir kitap ya da Küçük Ağaçın Büyümesi diye bir kitap ki bu gerçekten çok güzel. Yani hikaye, kısa öyküler, romanlar hepsi olabilir. Okusunlar mutlaka. Bir iki örnek onların işine yarayacaktır. Uygulamak için ihtiyaç duyduklarını çok spontan olamıyorlar. Hemen bir soruna çözüm bulabilme noktalarında kalıyorlar. O zaman da anneye paslıyorlar. Çocuk da sonra sorunu ya babasından çekindiği için çok kıymetli bir kaynaktan bilgi alamıyor ya da babam meşgul diyor anneye gidiyor. Anneler biraz daha duygusal yaklaşıyor, biraz daha dolambaçlı ama babalar A noktasından B noktasına sağduyu o kadar güzel gidiyorlar ki ve çocuk ondan sonra diyor ki ben annemden değil de bu konuyu babamdan öğreneyim. Çok
1: Evet.
0: doğru seçimler yapıyorlar büyümeyle beraber.
1: Hocam biyolojik babalıkla sosyal babalık arasında da bir fark vardır herhalde diye düşünüyorum. Özellikle üvey babalar var, evlat edinen babalar veya babalık rolünü üstlenen erkekler açısından bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle çok büyük gelişim sağladılar biliyor musunuz? Bu anlattığınız gruplar o kadar öğrenmeye açık, o kadar yöntem üzerinden giden ama duygularını da çok güzel aktaran bir grup. Yani tabii ki şeylerde, kayıtlarda üvey baba hatta üvey anne ama inanın o kadar sağduyulu ve güzel insanlar ki çok şanslı buluyorum ben bu babaların yetiştirdiği çocukları. Çünkü şu çok önemli. Herkes baba olabilir. Yani üreme becerisi olan bir rahatsızlığı yoksa ama bir çocuğun sevgili biricik babası, babacığı olmak çabayla gerekiyor. O yüzden çok kıymetli biyolojik

0: Baba evet ama bir de benim evladım diyerek sahiplenen kız ya da erkek çocukları için büyük şans olan, büyük armağan olan çok insan var.
1: Evet, biraz da buradan boşanma sonrası babalık nasıl yönetilmeli diye geçelim mi? Ne dersiniz? Yani çünkü ortak velayet, uzak babalık ve çocuğun psikolojisi açısından da siz bir uzman olarak nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
0: Yani her zaman çok güzel sorular soruyorsunuz. Çok güzel cümlelerle önümü açıyorsunuz. Ben özellikle bunu bugün konuşmak istiyordum. Sizden geldi ne güzel. Şimdi bu kısım bazen kanayan bir yara oluyor. Boşanma süreci, boşanmanın kendisinden daha zor bir süreçtir. Orada bazı kayıplar, insani duygular ortaya çıkıyor. Ve eskisi kadar olmasa da çocuklar yine bir şey oluyor, bir paylarını alıyorlar. Ama yasalar gereği ve ihtiyaçlar nasıl oluyor ise çocukların babalarıyla geçirdikleri zamanlarda en büyük eksiklikleri hala baba yanındayken uzaktaki hali kadar hatta daha fazla özlem duymaları. Çünkü babalar çocuklarını alıyorlar, sinemaya götürüyorlar, gönüllerini alıyorlar tabii ki, yemek yediriyorlar, hediye alıyorlar. Ama çocuk bunu istemiyor. Çocuk evde babasıyla beraber bir ev hayatı, babasının evi değil, bizim evimiz dediği bir ev yaşantısı. Çok da güzel odaları oluyor, yani hiçbir şeyleri eksik değil. Ya da işte babanın akrabalarına gidiliyor, babaanneye gidiliyor, halaya gidiyor, babanın arkadaşlarıyla bir yere gidiliyor. Tabii ki bunlar da çok kıymetli. Fakat çocuğun istediği babam bana ait olsun.
1: Yaşamında olmak istiyor babanın, değil mi? Yaşamı
0: Evet.
1: paylaşmak istiyor
0: Yaşamı
1: aslında.
0: paylaşmak istiyor. Sessizce oturmak, bir oyun oynamak, beraber gülerek eğlenerek bir makarna pişirmek, bir sofra kurmak, babasının bir şeyi tamir ettiğini görerek ona bir tornavida vermek istiyor. O yüzden öncelikle çok babalar da çok heyecanla bekliyorlar, ben biliyorum. Ama çocuklarla etkileşimleri dış dünya ya da kalabalıklar içinde olsun istemiyor çocuklar. Çünkü babaların çocuklardan, çocukların özellikle babalarından alacağı o kadar çok şey var ki arada kaynayıp gidiyor. Ve bir şey daha, belli bir düzen ve ritim içinde alınması gerekiyor çocukların ve görülmesi gerekiyor. Yani o ritmi kaptırmak, İşte iş olması ya da başka sebeplerden dolayı işte her haftaysa ya da 15 günde birse birkaç saatliğini alıp bırakmak ya da o hafta alamamak sonra almak gibi şeyler çocukları çok gücendiriyor ve çok üzüyor.
1: Beklentileri var çünkü beklentilerinde aksamalar yaşıyorlar.
0: Evet, o
1: O
0: zaman
1: da
0: da yeterince sevilmiyorum galiba. Gözden ırak olan gönülden ırak olur deriz ya, çocuklarda sistem böyle işliyor.
1: Biraz da ergenliğe gelelim, ne
0: Gelelim.
1: dersiniz? Ergenlik döneminde baba ve çocuk arasında nasıl bir ilişki gelişiyor? Babayla yaşanan çatışmaların temel sebebi ne oluyor bu dönemde?
0: Temel sebebi daha çok dersler konusunda oluyor. Bir de tabii fizyolojik değişiklikler beraberinde, hormonların çok etkisinde oluyor. Kız ya da erkek fark etmez, delikanlılık dediğimiz o kanların deli akması, duygu durumlarda değişmeler, çok uyumluyken dağınık olmak, derslere ilgiyi kaybetmek, arkadaşlara daha çok yönelmek ya da kendi alanını açmak için uzaklaşmak gibi. Aslında anneler, özellikle babalar çok korkuyorlar. Yani çünkü bir evlat yetiştiriyoruz diyorlar. Ne yaptık şimdi? Ne oldu? Yakın olmak istiyorlar. Ama çocuk itmeye başlayınca, ki o dönemi hepimiz aslında o baba da yaşadı, unutuyoruz ama biz.
1: Evet, ne
0: Bu
1: yazık
0: kez
1: ki.
0: kaygılı kaçıngan dediğimiz, yani çocuk kaçmaya çalışıyor, daha mutlu oluyor arkadaşlarıyla konuşurken ya da bir şey. Ben kimim, neyim, bu saç bana yakıştı mı, şu dergiyi ya da şunu yapacağım, yapmayacağım. Bu sefer baba da diyor ki iletişim kuramıyorum, kaygılanıyorum, ben biraz daha üzerine gideyim derken, işte biri kaçarken öbürü kovalarken bir yerde sıkışı veriyorlar. Şimdi orada ki şu şey, çözüm açık iletişim. Yani seni çok seviyorum, çok emeğim var senin üzerinde, bu vakte kadar şunları şunları paylaştık ama ben seni anlayamıyorum, anlamakta zorlanıyorum. Daha doğrusu şunu söyleyeyim.

0: söyleyeyim size. Doğru tespit yapmak. Hani doktora gittiğinizde en önemli şey teşhistir ya.
1: Evet.
0: Şöyle bir örnek vereyim. Mesela her şeye ağlayan bir çocuk. Bu çocuk da büyüdü, hala her şeye ağlıyor. Sulu gözün teki, artık yıldım, bunaldım dediğinizde yanlış bir tutum sergilersiniz. Ama bu çocuk okuldan geldikten sonra ya da sınav zamanlarında ağlıyor dediğinizde bir şey tespit edersiniz. Ama en doğru tespitiniz, bu çocuğun bir kaygısı olabilir. Öze iniyorsunuz. Diğeri çok göstermelik. Evet, ebeveyn olarak yoruluyor. Babalar annelere göre biraz daha sabırsız, biraz daha aceleci, atak. Hemen sonuç almak istiyorlar. Biraz duyguları önce göremiyorlar. Ama işte doğru tespitle bana değil çocuğumun tepkisi. Bazen kapıyı çarpıp çıkıyor. Biz de diyoruz ki size çarpmıyor, sınava çarpıyor. Yani sınava bir tane çarpamayacağı için kapıyı çarpıp gidiyor. Yani ebeveynlerin sağduyulu olması, çok da alıngan olmaması lazım, ama tabii ki ebeveynlik de yapacak, konuşacak, ama biz genellikle ya konuşmalarını bölüyoruz çocukların ya da bir şeyi zannederek, çünkü çocuğumuzu çok iyi tanıdığımızı düşünüyoruz. Böyle yaptıysa bundandır diyoruz. Sormuyoruz. Sorduğumuz zaman da ergenler cevap vermiyorlar. O da ayrı bir konu, ama o zaman doğru iletişim için bir şeyler okumalı ya da küçük bir destek almaları gerekiyor. Çünkü çocukların da buna ihtiyacı var. Çok güzel o noktaya gelen iletişimin bozulması ya da aksamasını istemiyoruz. Çünkü daha konuşulacak ve yaşanacak, paylaşılacak çok şey var.
1: Evet. Peki yeterli babalık diye de bir kavram var. Yeterli babalık için neler gerekiyor? Yani mükemmel babalık diye bir şey yok.
0: Evet,
1: Hiçbir zaman
0: yok.
1: mükemmel annelik
0: Annelik
1: olmadığı
0: olmadığı gibi.
1: gibi. Gerçekçi beklentiler neler olmalı sizce
0: Aa, çok
1: bir
0: güzel bir
1: babadan?
0: soru. Gerçekçi beklentiler bir tanesi şu olmalı: çocuğu iyi tanımak. Çocuğu iyi tanımak da mizacını bilebilmek. Yani sabırlı mı, utangaç mı, sakin mi? Sakinliği otoriteyi kabul ettiği ve ürktüğü için mi, yoksa yapısı gereği mi? Yani bunu çok iyi bilmek lazım. Bir babanın iki tane evladı vardır. Hatta tek yumurta ikizi diyelim. Cinsiyet de aynıdır. Hadi erkek olsun, babanın da tanıyabildiği. Ama biri daha alıngan olabilir, biri daha vurdum duymaz olabilir. Biri daha dağınıktır, biri daha topludur. Biri matematikte çok iyidir, diğeri tarihte çok iyidir ya da sporda çok iyidir. O yüzden yeterli baba olabilmek için önce çocuklara iyi bakmak gerekir.
1: Eşit davranmak adil olmak anlamına gelmiyor aslında, değil
0: Gelmiyor.
1: mi?
0: Evet.
1: Hepsinin
0: Eşit
1: farklı.
0: davranacağız diye çok güzel bir şey söylediniz. Adil olmayı da

0: Çocuğu iyi tanımak için çocukla vakit geçirmek gerekiyor.
1: Hı.
0: Yani kaliteli zamandan artık anne babalar da duymaktan bıktılar.
1: Evet.
0: Ona şöyle diyelim, yani zaman vermek. Nasıl bir projeye, işimize ya da bir yemek yapmak için mutfağa girdiğimizde o menemen pişsin diye, ya da benim bir hocam vardı, pirinç neyi emrederse derdi. Yani pirincin kafasına kalmış, tarzına kalmış o pilavın nasıl pişeceği. O yüzden hani babanın da çocuklarıyla olan iletişiminde oyun kurmaktan günlük gerçek sohbetlere kadar, ama mesela baba ben matematikten 80 aldım diyen bir çocuğa, peki Ali kaç almış diye yap sorduğunuzda, bir başka Ali varsa o çocuğun bütün hevesini kırarsınız. Ya da ben bir şey anlatacağım sana dediğinde, hadi yıldızlara bakalım diye çıktınız. Bir öğretmen ödev vermiş. Yıldızları sayın bakalım. Aslında öğretmen bu ödevi verirken hani babayla çocuğu yakınlaştırıp şey yapıyor. Ama çocuk orada yıldızlara bakarken babanın aklı başka bir yerdeyse, ya da ya bitse de gitse şimdi yıldızlara bakıp da ne yapacağız dediği anda çocuk bunu sezer. Yani gerçek iletişimde olmak gerekiyor ve eleştiri tuzağına da çok düşmemek gerekiyor. Biz koruyalım, güzelleştirelim, iyileştirelim, fark ettirelim derken eleştiriyi çok fazla kaçırıyoruz. Övgüyü de ya çok abartıyoruz, çocuğa gerçek bir şey vermiyoruz. Mesela eğri büğrü bir ev çizmiş. Biz harikulade, bravo, nasıl yaptın dediğimizde çocuk için o eğri büğrü ev yeterlidir, geliştirici bir şey olmaz. Ama hey, bu çizdiğin resim dikkatimi çekti. Burayı nasıl yaptın? Özellikle mi burayı böyle çizdin? Dur ben bir de aynısını çizmeye çalışayım dediğinde, ben de küçükken şöyle bir şey çizerdim dediğinizde, işte çocukla iletişim kurmaya başlıyorsunuz. Ama abartmamak gerekir. Ya da bazen o evi yapar, baba der ki dur ben sana şu kalemle şu çatıyı şöyle çizeyim, bambaşka bir ev çıkar. Bu sefer çocuk göstereceğine de pişman olur ve der ki babam beni beğenmiyor. Yatağını düzeltir, kenarı kıvrılmıştır. Babası gelir der ki bak şunu da şöyle. Bunları görmemek gerekiyor. Yoksa anne baba diyor ki ne güzel yaklaştık ama hiçbir şey yapmıyor. Çünkü çocuk önce bir alkıştan ziyade hatanın görüldüğünü hep fark ediyor.
1: Babaların yapması gerekenleri söyledik ama bir de evlatlar açısından babaları da değerlendirmek gerekiyor değil mi?
0: Değerlendirelim, evet.
1: Babalarıyla sorunlar yaşamış ya da halen yaşayan evlatlar için neler önerirsiniz?
0: Öncelikle şunu öneririm. Babalar geleneksel ve toplumsal rollerinden ötürü çocuklarına çoğu şeyi el yordamıyla yapıyorlar.

0: Ve babaya karşı olan o tavır, çok acayip bir hataları yoksa gerçekten, ki o da düzeltilebilir. Her zaman babalar başımızın tacı, sevgi ve saygıyı hak ediyorlar. Çünkü onlar da kendi iç dünyalarına çok kapanıp kalmışlar. Ve belki de babalarından aldıkları güzel şeyleri ekleyip büyüterek göremediklerini de kendileri baba oldukları zaman, erkek çocuklar için söylüyorum, daha iyisini hedefleyerek, oradan da bir şey öğrenerek, ama her zaman babalarına sevgi ve minnet duymalarını isterim.
1: Bir şeyleri düzeltmek için hiçbir zaman geç değil
0: Hiçbir
1: aslında, değil
0: zaman
1: mi?
0: geç değil.
1: Evet. Biraz da son olarak bu soruyu sormak istiyorum. Kız çocuğu için bir baba figürü ve bir erkek çocuğu için de bir baba figürü farklı farklı anlamlar taşıyor.
0: Öyle, evet.
1: Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Son cümlelerinizi alalım.
0: Hemen söyleyeyim. Erkek çocuğun aslında olmak istediği kişi babadır. Zaten babaya öykünür. Tıraş onun gibi olur, onun gömleğini giyer. Yani zaman içerisinde erkek çocuğun, ben hem cinsiyet rolleri için hep babanın gözüne girmek ve babadan onay almak ister erkek çocuk. Onunla erkeksi konuşur. Erkek gibi davranmayı babasından öğrenir. İşte araba kullanmaktan tutun bisikleti, ve babalarda böyle çok gururla anı, işte kayak yapmaktan tutun işte bir yeri tamir etmeye kadar. Yani erkek çocuk için baba olmazsa olmaz. Kız çocuklar için de hayattaki seçimleri için çok belirleyici. Ve erkek cinsiyeti, bu evleneceği kişi de olabilir, çalışma arkadaşı da olabilir, çok yakın bir arkadaşı olabilir. Babadan aldığı güven ve öğretilerle doğru ya da yanlış seçimleri yapmak konusunda baba çok hassas bir yerde. Ama her iki cinsiyet için de ben buradayım, ne zaman isterseniz her şeyi konuşabilirim ve paylaşabilirim diyen baba, açık sözlü baba ve şefkatli baba. Şefkat olmadan asla olmuyor. Çok büyük fark yaratır diyorum.
1: Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bütün babalara selamlar, sevgiler.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir günde bu hafta konuğumuz klinik psikolog Fatma Narman'dı. Kendisiyle babalık kavramı üzerine sohbet ettik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. ABD ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik açıklamalar nedeniyle artan gerginliğin ele alınması bekleniyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilk oturum 8 saatten fazla sürdü. İsrail basınına göre taraflar hem siyasi hem de güvenlik başlıklarını ele aldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. ABD Senatosu, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil, ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını söyledi. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye olarak nükleer yapmak zorunda, emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu, dedi. Başkent Ankara'da yaklaşan kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Operasyon Turkuaz adı altında dev bir eylem planını hayata geçirdi. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganı ile yürütülen çalışmalarda şehir genelinde adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek denetimleri bizzat sahada inceliyor. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. İlk maçında kazanan Kolombiya 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başlayan iki takım da bu beraberlikte puanlarını 4'e çıkardı. İngiltere grubun son maçında Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Portekiz ilk galibiyetini alırken Ronaldo'dan iki rekor birden geldi. K grubu ikinci maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken Ronaldo iki gol birden attı. İlk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Özbekistan karşısında iki gol atan Ronaldo iki rekor birden kırdı. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, 6 farklı Dünya Kupası'na gol atan tek oyuncu olurken aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 29, Bern 34, Brüksel 36, Kopenhag 25, güneşli olmak üzere Lefkoşa 29, Kerkük 40, Amsterdam 33, Tiran 34, güneşli olmak üzere Viyana ve Bakü 32, Stockholm 24, Sofya 26, Berlin 31, Üsküp 32, Saraybosna 24 ve Paris 39 derece. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Berkay Yıldız ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Teknofest yarışlarında ödül alan projeler hayata geçiyor. Gıda alerjisi neden hafife alınmamalı? Gıda alerjisi çoğu zaman çocuklukla ilişkilendiriliyor. Oysa uzmanlara göre bu tablo her yaşta ortaya çıkabiliyor. Üstelik daha önce defalarca sorunsuz tüketilmiş bir besin bir gün aniden hayati risk oluşturabiliyor. Ve 150 yıllık konakta açılan kütüphane öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor. İlk haberimizle başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Teknofest yarışlarında ödül alan projeler hayata geçiyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Pagit Spectrum Deep Nets ekibi, Teknofest Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2025 kapsamında düzenlenen araştırma projeleri yarışmasının çevre ve enerji kategorisinde eriyebilen ağlar projesiyle birincilik elde etmişti. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje hayata geçiyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği denizde çözülebilir ağ konusunda patent ve pilot kullanım hazırlıkları başladı. Balıkçılık insanoğlu kadar eski bir meslek. Bunun geniş kapsamlı yapılabilmesi içinse çoğunlukla plastikten üretilmiş ağlar kullanılıyor. Bu ağlar kimi zaman etkin kullanım ömrünün dolması, kimi

Zaman kaybedilmesi, kimi zaman da kazalar sonucunda okyanus ve denizlerde kalabiliyor. Ancak bu ağlar çevre açısından tam bir felaket. Hayalet ağ olarak bilinen bu terk edilmiş ağlar, denizin altında avcılığın kendi kendine devam etmesine neden oluyor. Üreme sezonunda bile balıklar bu ağlara takılmayı ve zarar görmeyi sürdürüyor. Yunus, kaplumbağa, vatoz, köpek balıkları gibi canlılar yanında deniz kuşları bile bu ağlara takılarak hayatını kaybediyor. Üstelik ölümler uzun süreli ve acılı gerçekleşiyor. Deniz tabanındaki yaşama zarar veren, mercan resiflerini boğan hayalet ağlar yüzlerce yıl suyu kirletmeye ve canlılara zarar vermeye devam ediyor. Suda çözüldüğünde ise mikroplastikler yayıyor ve bunlar balıklar vasıtasıyla tekrar insan vücuduna dönüyor. Özellikle kanser gibi hastalıklara neden olma riski bulunuyor. Hayalet ağların denizden tekrar toplanabilmesi de kaynak ve zaman kaybına sebep oluyor. Türkiye son 11 yılda 2,9 milyon metrekare hayalet ağ temizliği yaptı. Tüm dünyada bu soruna çözüm bulmak adına çalışmalar sürüyor. Ancak Türkiye'de çözüm genç bir grup üniversite öğrencisinden geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Paget Spectrum Deep Nets ekibi, Teknofest Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2025 kapsamında düzenlenen araştırma projeleri yarışmasının çevre ve enerji kategorisinde eriyebilen ağlar projesiyle birincilik elde etti. Elde ettikleri başarının teşvikiyle çalışmalarını sürdüren ekipte elektrik elektronik mühendisliği öğrencileri Hakan Çevik, Umut Günay ve Barış Can Gökçe, biyomühendislik öğrencileri Beril İralgil ve İrem Akalan'la bilgisayar mühendisliği öğrencisi Özge Göksu yer alıyor. Projenin akademik danışmanlığını ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden öğretim görevlisi Mehmet Nuri Öğüt yürütüyor. Çalışmaya TÜBİTAK da destek veriyor. Çalışma sadece ödül almadı. Ağların deniz ortamındaki

optimizasyon çalışmalarına da ilham oldu. Laboratuvar ortamında elde edilen verilerin denizde kullanım koşullarında doğrulanabilmesi amacıyla balıkçılık kooperatifleriyle pilot uygulama görüşmeleri planlanıyor. Böylece ürünün hem çevresel etkileri hem de kullanım performansı daha kapsamlı şekilde analiz edilecek. Çalışmanın temelini suda çözülebilen biyopolimer tabanlı yapılar oluşturuyor. Petrol bazlı olmadığı için denizde kaybedildiğinde ya da bırakıldığında çözülmesi ve doğaya, deniz canlılarına zarar vermemesi hedeflenen malzeme aynı zamanda sağlam da olmak zorunda. Bu nedenle çalışmada dayanıklılık, ekonomik ve sürdürülebilir bir sistem üzerine yoğunlaşıldı. Patent çalışmaları da devam eden sürecin tamamlanmasının ardından birkaç yıl içerisinde son kullanıcıyla buluşturulması hedefleniyor. Seri üretimi patent sonrasında isteyen tüm firmalar patent haklarını almak koşuluyla üretim yapabilecek. Bu da hızlı bir şekilde balıkçılık sektöründe dönüşümün yolunu açacak. Çevre duyarlılığıyla yola çıkan ekibin hayalini 2030'lardan itibaren hayalet ağ sorunundan kurtulmuş bir mavi vatan oluşturuyor. Çalışmanın tamamlanması yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya suları için önemli fayda sağlayacak. Sağlık alanından bir haberimiz var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Gıda alerjisi neden hafife alınmamalı? Gıda alerjisi çoğu zaman çocuklukla ilişkilendiriliyor. Oysa uzmanlara göre bu tablo her yaşta ortaya çıkabiliyor. Üstelik daha önce defalarca sorunsuz tüketilmiş bir besin bir gün aniden hayati risk oluşturabiliyor. Dünya genelinde yapılan araştırmalar gıda alerjisi görülme sıklığının arttığını gösteriyor. Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi'nin verilerine göre çocuklarda gıda alerjisi oranı %6 ila 8 arasında değişiyor. Erişkinlerde ise bu oran %3 ila 4 civarında. Ancak uzmanlar hafif belirtiler nedeniyle tanı konulmamış vakaların daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Veriler son 20 yılda çocuklarda gıda alerjisi bildirimlerinin belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Türkiye'de farkındalık artıyor. Peki yeterli mi? Bu konuda Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Zeynep Ferhan Özşeker önemli açıklamalar yaptı. Biz de sizinle paylaşmak istedik. Profesör Doktor Ferhan Özşeker gıda alerjisinin çoğu zaman göz ardı edildiğini söylüyor ve ekliyor. Gıda alerjisi çok farkında olunmayan bir durum aslına bakarsanız. Ama bir kere başladığı zaman ölümcül sonuçlara varabilir. Neredeyse her gün bununla ilgili olayları duyuyoruz. Erişkin ya da çocuk hiç fark etmiyor. Her yaş grubunda görülebilir. İlk defa erişkinde de çıkabilir, bebekte de ortaya çıkabilir. Bu tablo yalnızca çocuklarla sınırlı değil.

yapıyor. Reaksiyonun şiddeti ise çoğu zaman tüketilen miktarla doğru orantılı olmuyor. Toplumda en yaygın yanlış inanışlardan birisi az miktardan bir şey olmaz düşüncesi. Profesör Doktor Özşeker bu noktaya özellikle dikkat çekiyor. Bizim toplumumuz alerjiyi daha yeni yeni tanıyor, daha yeni yeni farkındalık oluşuyor. Alerjim var diyor kişi, bir lokma ye, bak bu kadar, senin için özel yaptım deniyor. Ama lokması mikrogram düzeyinde bile alerjiye, ölüme neden olabilir. Yani sorun miktar değil sevgili dinleyicilerimiz. Bazen yalnızca temas bile ciddi bir reaksiyona yol açabiliyor. Özellikle kuru yemiş, yer fıstığı, süt, yumurta ve bazı deniz ürünleri çok küçük miktarlarda bile anafilaksiye neden olabiliyor. Anafilaksi dakikalar içinde gelişebilen ve solunum yollarını etkileyen ağır bir tablo. Peki hangi belirtiler ciddiye alınmalı? Gıda alerjisi her zaman dramatik belirtilerle başlamayabiliyor. Ancak erken işaretleri fark etmek hayati önem taşıyor. Profesör Doktor Özşeker bu belirtileri şöyle sıralıyor. Besini ağzına aldığı zaman kişi eğer dilinde tat değişikliği, böyle metalik bir tat geldiyse, dilinde şişme başladıysa, dudaklarda şişme, böyle sesinde boğuklaşma, yutkunmada güçlük, göğüste baskı hissi, vücutta kaşınma, yüzde kaşınma, nefes darlığı gibi belirtiler başladıysa mutlaka hemen acil yardım almalı. Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden 112'ye başvurmak gerekiyor. Profesör Doktor Özşeker okul ortamındaki riske de dikkat çekerek, okulda çocuklar arasında beslenme paylaşımı uygun değil. Çünkü birisinin alerjik olduğu besin, birisinin alerjik olmadığı besin. Bunu bilmek mümkün değil. Eğer çocuk ona alerjisi varsa ufacık bir lokma bile onda hayati risk yaratabilir uyarısında bulunuyor. Ve geldik bu haftanın son haberine sevgili dinleyicilerimiz. 150 yıllık konakta açılan kütüphane öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Bolu'nun Göynük ilçesinde Ata Yadigarı konakta oluşturulan kütüphane, öğrencilerin ilgi gösterdiği kültürel mekanlardan biri haline geldi. İlçede oturan 85 yaşındaki Ülkü Bayındır Törüner, dedesinden miras kalan atıl durumdaki 150 yıllık konağı 2017'de restore ettirdi. Törüner daha sonra zengin koleksiyonu ve hediye edilen kitaplarla konağın bir bölümünde Bayındır Evi Kütüphanesi'ni oluşturdu. Kütüphanenin sorumlusu 72 yaşındaki Salim Sarpkaya, ziyaretçilerin yoğun ilgisinden memnun olduklarını söyledi. Göynük'e yoğun turist akışı olduğunu belirten Sarpkaya, İlçemize çok turist geliyor. Gelenler de burayı görmek istiyor. Kitapların burada kalıcı olduğunu söylüyorum. Hatta farklı zamanlarda kitap getirip bırakanlar da oldu dedi. Sarpkaya, kütüphanede güven esasına dayalı ödünç sistemi uygulandığını anlatarak, şehir içinden gelenler deftere ismini yazıyor, okuyup geri getiriyor. Şehir dışından gelenlere kitap vermiyoruz ama burada oturup kitap okuyabiliyorlar diye konuştu. Göynük Ortaokulu Müdürü Furkan Aktaş, öğrencilerin bu tür mekanlarla buluşmasının önemli olduğunu hatırlatarak, öğrencilerimizin böyle yerlere gelmesi bizi mutlu ediyor ifadelerini kullandı. Aktaş, öğrencilerin kitapları sevmeleri, kitaplarla tanışmaları açısından bu havayı teneffüs etmelerinin çok önemli olduğunu kaydetti. Göynük Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Büşra Demirtaş, kütüphaneyi zaman zaman arkadaşlarıyla ziyaret ettiklerini söyledi. Burada yeni bilgiler öğrenme fırsatı yakaladığını dile getiren Demirtaş, "Göynük'te olmayan şeyler ve Bolu'daki farklı yerlerin fotoğraflarını gördüm. Görmediğim birçok kitabı gördüm burada," dedi. Öğrencilerden Sena Ela Daş ise kütüphaneyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Burada yaratıcı ve eğlenceli kitaplar var. Daha sonra da gelmek isterim," diye konuştu.

Programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Berkay Yıldız ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle kulaklarınıza, zihinlerinize ve umarız anılarınıza konuk olacağız. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Kıymetli dinleyenler, Türkiye uzun yıllardır genç nüfusuyla öne çıkan bir ülke olarak tanımlanıyor. Genç nüfusa sahip olmak dünyada tüm ülkeler için önemli bir güç anlamına geliyor. Bununla birlikte son yıllarda dünyanın genelinde olduğu gibi ülkemizde de doğurganlık hızında düşüş ve ortalama yaşam beklentisindeki artış sebebiyle farklı bir demografik yapıya doğru ilerliyoruz. Değişen bu demografik yapı beraberinde hasta ve hastalık profilini de değiştiriyor. Bu bölümde değişen demografik yapıyı ve geleceğin hasta profilini Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Alican Kurt İpek ile konuşacağız. Sayın Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Bu davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum.
1: Hocam, sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
2: Ben Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Başhekim Yardımcılığını 3 yıldan biraz uzun süredir yürütüyorum. Genel dahiliye bilim dalında da öğretim üyesiyim hocam. Ankaralıyım. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Bunun yanı sıra diğer çalışma geçmişim Rize'de mecbur hizmetimi yaptım pratisyen olarak. Daha sonra asistan ve uzmanlığımı Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ederek tamamladım. Buralarda farklı ortamları tecrübe etme fırsatım oldu. Bunun yanı sıra hocam öğrenciliğim veya uzmanlığım sırasında kısa süre İspanya, İngiltere ve Danimarka'yı da gözlemleme şansım oldu. Buralarda kısa süreler bulundum. Bu perspektifle bugün sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli tecrübeler. Sayın hocam, programımızın açılışında bahsetmiş olduğum gelişmelerden ötürü Türkiye'nin nüfus yapısında nasıl bir dönüşüm yaşandığını anlatabilir misiniz bize?
2: Hocam, Türkiye sizin de bahsettiğiniz gibi uzun yıllar genç ve dinamik nüfusa sahip bir ülke olarak biliniyordu. Bu tabii çok güçlü bir yön, yine bahsettiğiniz gibi. Bunu ekonomide ve çalışma iş gücü kapasitesinde bunun avantajlarını uzun süredir yaşadık, yaşıyoruz. Hatta yine hepimizin hatırlayacağı gibi Avrupa'ya işçi ihraç ettik desek herhalde yanlış olmaz. Ama son 20-30 yıllık süreçte bu tablo ciddi manada değişmekte. Doğum oranlarımız giderek düştü. Biz de gelişmiş ülkelere yakalamaya aşamasındayız. Aynı zamanda tıptaki gelişmeler, sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması, aşılama programlarının başarıları, bazı hastalıkların eradike edilmesi, yani artık toplumda saptanamayacak kadar azalmış olması, mesela verem gibi, işte bazı yine aşıyla önlenebilir hastalıklar gibi. Bunlar ortalama yaşam süresini de uzatıyor hocam. Yani genç nüfus azalıp ortalama yaşamda uzadıkça bu sefer yaşlanıyoruz desek kısaca yanlış olmaz. Bu hocam bir anda olmadı ama yavaş yavaş ve giderek de artan bir hızla bu yönde ilerlemekteyiz. Bu yönde önümüzde bizden daha önce bu süreci yaşayan ülkeler de var. Önümüzde çok bunun tipik örnekleri de var. Gelişmiş ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri bu yönde bizden önce bu süreci yaşamış ve şu anda yaşamaya devam eden, yaşlanmaya hala devam eden ülkeler. Burada Japonya belki en önde gidiyor diyebiliriz. Nüfusu artık yarıdan çoğu yaşlı nüfusa dönmüş durumda neredeyse. Biz de hocam bunu erkenden görüp belki bir bazı adımları erkenden atmamızın avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Bir hekim ve yönetici olarak da ben bunu sahada canlı canlı görüyorum hocam. Polikliniklerimize başvuran hasta profili her geçen yıl bir öncekine göre değişmekte. Eskiden daha akut, kısa süreli, geçici sağlık sorunlarıyla öncelikle mücadele ederdik. Biz bunları fakültemizde öğrendik, bunlara yönelik hazırlandık ama şimdi görüyoruz ki daha fazla

0: Yaşlı hasta daha fazla kronik hastalığı bir arada taşıyan hastayı daha yoğun görmeye başladık. Belki 10 yıl öncesine göre baktığımız zaman en önemli fark bir hastanın dosyasını açtığımız zaman bir tane yatış nedeni tek bir tanı görmekten ziyade artık 3-4 tanıyı bir arada görüyoruz. Diyabeti, tansiyonu, kalp damar hastalığı, eklem sorunları, başka pek çok hastalık bir arada bulunabiliyor. Bu da hem rutin muayene süresini, hem hastanın ilaç yönetimini, hem de hastanenin organizasyonunu doğrudan etkileyen bir durum.
1: Sayın hocam, doğum hızlarının düşmesi ve ortalama yaşam süresinin uzaması sağlık sistemlerinin önceliklerini nasıl değiştiriyor? Yani yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte hangi hastalık gruplarına daha belirgin bir artış bekliyoruz? Günümüzde kronik hastalıklar sağlık sistemi üzerine nasıl büyük bir yük oluşturuyor? Bu yükün önümüzdeki yıllarda nasıl seyretmesini bekliyorsunuz?
0: Doğum hızının düşmesi ve yaşam süresinin uzaması sağlık sisteminin önceliklerini köklü biçimde değiştiriyor. Geçmişte sistemimiz daha çok bulaşıcı hastalıklarla mücadele, biraz önce örneğini verdiğim veremle mücadele gibi, yine çocuk felcinin eradike edilmesi gibi. Doğum anne çocuk sağlığına odaklanmıştı. Çünkü yine sağlık sisteminin başarısını gösteren hala da en önemli ölçütlerden birisi bebek ölüm oranları, anne ölüm oranları. Bunların üzerine çok büyük ağırlık verildi Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Çünkü bu ölçütlerde kötü durumdaydık. Ama şu an dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Artık bir sonraki basamak çocuk ve anneyi kurtardıktan sonra artık ortalama insan ömrünü uzatma safhasındayız ve bunda da başarıyla ilerliyoruz. Ama bunda önümüze çıkan bazı tabii zorluklar da var. Yani bu başarılı yolculukta takıldığımız, bizi yavaşlatan diyeyim, takılmak belki doğru değil. Çünkü hala ilerliyoruz ama bizi yavaşlatan durum kronik hastalıkların artması, bunların erken tanısı, takibi ve yönetiminde yaşanan zorluklar. Bu da hastanelerin fiziki yapısından hekim eğitimine, randevu sistemine kadar her şeyi etkiliyor hocam. Yaşlı nüfus arttıkça özellikle 4 ana grupta biz belirgin artış görüyoruz. 4 ana hastalık grubunda. Bunlar kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar. Yani Alzheimer gibi demans grubu hastalıklar. Bunlara ek olarak tabii osteoporoz, kırıklar, hareket sistemi hastalıkları da artış eğiliminde. Kronik hastalıkların sağlık sistemi üzerindeki yükü hocam iki boyutlu. Birincisi maliyet boyutu. Doğrudan ölçülebilir olan bu hastaların kullandığı ilaç maliyeti, düzenli kontrolleri için gerekli sağlık maliyetleri, hastane yatış ihtiyacı geliştiğinde bunun maliyeti, aynı zamanda bunun ikincil mali yükü hastaya olan ve refakatçilerine yakınlarına olan yükü var. Ama bir de kapasite boyutu var hocam. Yani biz ne kadar parasal sıkıntı yaşamasak dahi bir hastanelerimizin kapasitesi var. Bir ilaç üretim kapasitemiz var. Bunları mutlaka önceden planlamak ve bu kapasiteyi iyi ayarlamak gerekiyor. Yoksa bunun aşılması bu sefer parayla çözülemeyecek sorunları beraberinde getirebilir. Önümüzdeki yıllarda da bu nüfus yaşlanması devam ettikçe bu yükün artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle de bugünden hem tedavi kapasitesini iyi yönetmek hem de bu hastalıkların önlemeye ve erken tanımaya yönelik tedbirleri almak gerekiyor ki hastalık artışını da frenleyebilelim.
1: Hocam, kronik hastalıklar bir defa yakalandığımızda ömrümüzün geri kalanını birlikte yaşamak zorunda olduğumuz ve daha da önemlisi yönetmek zorunda olduğumuz türden hastalıklar. Sizin daha iyi bildiğiniz gibi. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve demans gibi kronik hastalıkların yönetiminde hastanelerin rolü nasıl bir değişim yaşıyor? Özellikle üniversite hastaneleri bağlamında sormak istiyorum. Artan yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hangi hazırlıkları yapmak durumunda üniversite hastanelerimiz?
0: Hocam, kronik hastalıklar sizin de söylediğiniz gibi bir defa tanı aldığında hayatının geri kalanında hastanın birlikte yaşamak durumunda olduğu hastalıklar. Bu nedenle de hastanelerin rolü de burada hastayı tedavi edip taburcu etmekten ziyade hastayı uzun süre takip etmeye doğru evrilmiş durumda. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, demans gibi durumlarda bizim asıl hedefimiz, başarı olarak kabul ettiğimiz ölçüt, hastanın kontrol altında tutulabilmesi, komplikasyonların önlenebilmesi ve hastanın hayat kalitesinin iyileştirilmesi, yani günlük hayatını bu hastalıktan etkilenmeden sürdürebilmesi. Bu noktada hastane içi yapılanma da değişiyor. Tek bir branşın değil, birden fazla branşın birlikte çalıştığı multidisipliner takip modelleri öne çıkıyor hocam bu konuda. Örneğin bir diyabet hastasını aynı çatı altında, aynı gün içinde

0: verebilmesi çok önemli. Biz de sunduğumuz sağlık hizmetinde bu standartları sağlamaya çalışıyoruz. Yine hocam obezite, diyabette de olduğu gibi yağlı karaciğerle birlikteliği çok sık olan bir hastalık. Yine obezite ve diyabetin hipertansiyonla birlikteliği çok sık. Bunlara yönelik de birden fazla disiplinin bir arada olduğu polikliniklerin, merkezlerin kurulması gerekiyor. Bu konuda üniversitelerimiz öncü konumunda ama şehir hastanelerimizde de benzer yapılanmalar olduğunu biliyorum. Sağlığın her alanında bu farkındalık var ve bu yönde hızlı iyileştirmeler yapılıyor. Bizim üniversitemiz özelinde konuşacak olursam hocam biz de bu yıl içinde bir obezite polikliniği kurduk. Gastroenteroloji ve endokrinoloji bilim dallarımız birlikte bu konuda hareket ettiler. Çünkü burada hastanın hem kilo verme süreci desteklenirken hem bir yanda gastroenteroloji tarafından karaciğer yağlanmasının takibi yapılarak bununla ilgili gerekli tedbirler de erkenden alınmış oluyor. Bu gibi multidisipliner polikliniklerimizin sayısı hocam ihtiyaca yönelik olarak her geçen gün artmakta. Üniversite hastanelerinin burada üstlendiği iki rol var tabii. Birincisi bu hizmet modellerini geliştirmek, bu tür polikliniklerin sayısını arttırmak. Ama ikincisi de yine bunun kadar önemli, belki daha önemlisi geleceğin hekimlerini bu değişen hasta profiline uygun şekilde eğitmek, buna hazırlamak. Bu bütüncül değerlendirme yeteneğini yeni hekimlerimize kazandırabilirsek aslında bu bizim hizmet rolümüzün de önüne geçecektir. Çünkü hizmet veren bir hekimin yanı sıra biz ileride hizmet verecek 10 hekim yetiştirebilmekteyiz. Bu bizim asıl gücümüz diye düşünüyorum.
1: Hocam yeri gelmişken bir de yaşlı bakımından bahsetmek istiyorum. Yani yaşlı nüfusunun artmasından bahsediyoruz. Yaşlı bakımı aslında çoğunlukla sistemimizdeki bazı yapılar sebebiyle diyelim. Özetle bazen tedavi edici hizmetlerin üzerine kalan bir durumdan bahsediyoruz. Ama baktığımız zaman yaşlı nüfusun artması yalnızca sağlık sistemini değil, sosyal hizmetleri de etkiliyor. Yani sizce yaşlı bakım hizmetleri önümüzdeki dönemin en önemli politik alanlarından biri olacak mı? Yani uzmanlar yaşlı bakım hizmetlerine yönelik talebin her geçen yıl arttığını ifade ediyor. Bu artışın temel nedenleri bağlamında da konuşabilir miyiz?
0: Tabii ki hocam. Ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Bence bu konunun önemi giderek artıyor ve öncelikli konular haline gelecek. Yaş nüfusun artması hocam, sağlık sistemin olduğu gibi sosyal hizmetleri de doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle bu konu Sağlık Bakanlığı ile birlikte sosyal hizmetler ve aile politikalarının da kesişim noktasında yer almakta. Talebin artması hocam konuştuğumuz gibi temel nedeni yaşlı nüfusun toplum içindeki oranının artması. Bunun yanı sıra burada sosyal faktörler de var. Aile yapısının değişmesi. Yani önceden alışık olduğumuz çok kuşaklı geniş ailelerin yerini daha küçük hane yapılarının alması. Kadınların iş hayatına katılımının artmasıyla birlikte evde bakım veren kişi sayısının azalması, ayrıca yaşlı bireylerin yine değişen aile yapısıyla beraber tek başına yaşadığı hanelerin de artması burada önemli sosyal değişkenleri oluşturuyor hocam. Mevcut kapasitenin geliştirilmesinde önceliğimiz aslında evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerini geliştirmek olmalı. Çünkü yaşlı bireylerin büyük çoğunluğu kendi evinde alışık olduğu ortamda daha mutlu ve huzurlu doğal olarak. Yine sürekli yanına gidip gelen olmadığı zaman hastanede de çok yalnız ve izole kalıyorlar. Gerçekten bu sosyal izolasyon sağlık durumlarına da yansıyor. Biz bunu gözlemliyoruz kendimiz. Bundan sonraki basamak olarak kurumsal bakım kapasitesini ihtiyaç duyulan bölgelerde artırmak bir sonraki adım olarak politikaların yapması gerektiği bir iş hocam. Ve tabii yine bu kurumların kalite standartlarını belli bir seviyede tutmak gerekiyor kapasiteyi arttırırken. Aile bireylerine yine bakım verenlere destek mekanizmaları oluşturmak da çok önemli. Çünkü bu kişiler büyük bir fedakarlıkla görünmeyen bir yük taşıyorlar. Dünya örneklerine bakacak olursak bazı Avrupa ülkelerinde kademeli bakım modelleri öne çıkıyor. Hatta bazı ülkelerde de uzun süreli bakım için ayrı bir sigorta sistemi kurulmuş durumda. Sistemi tek bir basamağa yani sadece huzurevi ya da sadece bakım evi gibi bir sisteme indirgemeden evden kuruma giden kademeli esnek bir yapı kurulması çok önemli hocam. Bizim hastalarımızda gördüğümüz evde bir destek mekanizması eğer kuramadılarsa yani bu geniş aile yapısı işte evde birden fazla destek olabilecek nöbetli olarak hastaya bakabilecek bir desteği yoksa eğer bu durumda biz bu hastalarımız hastaneden taburcu olacağı zaman hasta veya yakınlarından şöyle bir itiraz duyuyoruz. Hocam biz evde nasıl bakalım? Bunu çok sık duymaya başladık ve bunu duyduktan sonra da elimizden başka bir şey gelmiyor. Artık devlet bakım evlerine başvurmak durumunda kalıyoruz. Bunlara da talep çok fazla hocam. Yani belki artan talebi karşılayacak kadar kapasite artışına son yıllarda gidememiş olabilir. Bu bakım evlerimizde çok büyük özveriyle çalışıyor personelimiz, kurumlarımız bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun farkındayım. Ama maalesef talep tahmin edilenden daha hızlı arttı belki de son yıllarda. Bundan dolayı Ankara gibi büyük şehirlerde özellikle bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Bizim hastanemizde de bunun örneklerini görüyoruz. Öyle bir talep artışı var ki belki sadece tek çözüm bu kapasiteyi artırmak da olmayabilir. Bir yandan da buna duyulan ihtiyacı azaltmak. Yani bizim bakım evine gitmeden önceki süreçte bu hastaları evinde süreyi uzatmak ve bakım evine ihtiyacı bu şekilde azaltmak da maliyet etkin bir politika olabilir gerçekten. Pek çok ülke çünkü bu yolu benimsemiş durumda.

0: ve bunların örnek model alabiliriz kendimize. Ev ortamında hastanın bakımı için işin hem sağlık hem de sosyal boyutu var. Hastanın sağlık ihtiyaçlarını evde gidermenin yolu var aslında. Bu sistem ülkemizde mevcut. Evde bakım hizmetini pek çok devlet hastanemiz ve özel sektörde hatta vermekte. Ve bunun için en azından devlet sektöründe hastaya hiçbir ek maliyeti bu işin olmuyor. Bu kapasitenin yeterliliğine ilgili bakanlıklarımız çalışacaktır. Ancak sadece bununla hastanın ihtiyacı tamamlanmıyor. Bir de sosyal destek kısmı var. Yine bu yönde de tabii çalışan kurumlarımız var. Ama bu kapasitenin de önümüzdeki süreçte arttırılmasına yönelik çalışmanın erkenden yapılması gerektiği kanaatindeyim. Burada sosyal destek olarak da yalnız yaşayan bir hastaysa özellikle hem ziyaret edilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, bu konuda bakanlıklarımız, belediyelerimiz çalışmakta. Pandemi zamanı da bu konuda çok etkin çalışmalar olduğunu medyadan takip ettik. Ama bu ihtiyaç önümüzdeki süreçte yine giderek artacak, tekrar tekrar vurguluyorum. Bunun yanı sıra bir de maddi ihtiyaçları var bu hastaların ve bakım verenlerinin. Çünkü hasta bakmak tam zamanlı bir iş hocam. Biz bunu hastanede canlı olarak görüyoruz. İşinden ayrılmak durumunda kalabiliyor insanlar ya da uzun süreli izin almak durumunda kalabiliyor ya da eğitimine ara vermek zorunda kalan bakım verenlere de şahit oluyoruz. Yani bu insanların bir şekilde geçimini sağlayacak bir destek alması gerekiyor ve bunu devletten bekliyorlar haliyle. Bu konuda bizim de bu bakım verenlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam hemen yeri gelmişken bir noktada da şey değinmek istiyorum. Bütün bölümlerimizde aslında bir vurgu oldu koruyucu sağlık hizmetlerine. Çünkü her zaman korumak birincil ve önlemek her zaman daha etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Burada koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşlanma politikaları bu süreçte neden kritik önem taşıyor? Çünkü kurumsal çözümlerden bahsediyoruz ama pek çok değerli konumuz da zikrettiler. Ne kadar büyük kurumlar yaparsak yapalım, eğer koruyamazsak bunlar zaten dolacak. O yüzden konu dönüp dolaşıp aslında koruyucu hizmetlere gelir. Bu bağlamda söyleyebileceğiniz neler var hocam?
0: Hocam kesinlikle çok önemli bir konu. Sağlığın aslında en önemli ayağı koruyucu sağlık hizmetleri. Tabii hiçbiri olmazsa olmaz. Bir bütün halinde sağlığı her yönü kuvvetli olmalı. Yoksa en zayıf basamak bütün hizmeti sınırlandırır ama koruyucu sağlık hizmetleri şöyle öne çıkıyor. En maliyet etkin basamak aslında. Yani bugün biz örneklerini görüyoruz. Çok pahalı tedaviler. Bunu medyadan duyuyoruz. Yardım kampanyaları görüyoruz. Her geçen günde yeni ve çok pahalı tedaviler çıkmaya devam ediyor ama biz hala mevcut durumda çok daha ucuz bazı yöntemlerle biz bu zor hastalıkları aslında önleyebiliyoruz. Önemli olan daha kolayken bu sorunu çözmek. Çünkü iş işten geçince bazı şeylerin çözümü daha zor oluyor. Yani çok basit bir örnekle hocam. Mesela sigarayı bırakmak ilerideki bir kanser tedavisine göre ya ucuzu da geçtim bize para kazandıran bir çözüm aslına bakarsak. Yine bazı sağlık taramaları var ki çok basit testler. Toplum çapında yani binlerce, milyonlarca insana yapılması dahi çok büyük maliyetler yaratmazken önleyebildiği kanser hastası sayısı bunun misli misli bir sağlık maliyetini bize kazandırmış oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki bu sadece bir para hesabı da değil. Pek çok hastanın hasta olması önlenmiş oluyor. Pek çok hastanın yakınlarının üzülmesi, bir yakın aile bireyini kaybetmesi önlenmiş oluyor belki. Yani bu işin sosyal tarafında düşündüğümüz zaman toplum sağlığı çok yönüyle ele alınması gereken bir konu. Bu konuda hocam mevcut sağlık sistemimizde çok güzel gelişmeler var aslında. Sağlıklı hayat merkezleri var. Kronik hastalıkların gelişmesini önlemeye yönelik kurulmuş, son yıllarda sayıları giderek artan, bakanlığımızın çok da önemsediği ve geliştirdiği bir alan. Bu sağlıklı hayat merkezleri birinci basamak sağlık hizmetimizi oluşturuyor. Burada hocam diyetisyeninden fizyoterapistine, hekimine, psikoloğuna kadar pek çok sağlık branşı bir arada bulunuyor ve halkımıza ücretsiz şekilde hizmet veriyorlar. Birisi bizim hastanemizin hemen yanında. Onu yakından görüyoruz. Telefonlarımıza gelen kısa mesajlarla haberdar olabiliyoruz bu durumdan. Giderek de sayıları artıyor. Bu konuda halkımızın ben yeterli bilinçte olduğunu düşünmüyorum yalnız. Çünkü ben kendi çevreme baktığım zaman bunu ben belki işin içinde sağlık profesyoneli olduğum için daha bu konuya dikkatimi veriyorum ama aile bireylerinde bu dikkati göremiyorum. Biraz daha belki medyanın bunu konuşması lazım. İnsanların buralara yöneltilmesi lazım. Yine hocam uzun yıllardır çok değerli hizmetler veren KETEM'ler var. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri. Bu konuda farkındalık biraz daha fazla gördüğüm kadarıyla. Kendi hastalarımda bunu çok görüyorum. Ben işte ilgili yaşa uygun kanser taramalarını yaptırdınız mı diye sorduğumda hastalarımın büyük bir oranından en yakındaki KETEM'e gittiklerini ve gerekli taramaları burada yaptırdıklarını öğreniyorum. Bu çok kıymetli. Pek çok gelişmiş olan ülkede de bu sistemler yer alıyor. Benim de gözlemleme şansım oldu. Hatta hocam bir adım ötesine belki bunu taşımalıyız diye düşünüyorum. Burada şimdi bizde imkan var. Kapımız açık, ücretsiz. Herkesi bekliyoruz. Belki zaman zaman duyuru yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan mesajlar geliyor. Taramalarınızı yaptırın diye. Ama çok iyi niyetli gidiyoruz. Hani biz sadece davet usulü gidiyoruz ama belki hocam biraz daha ısrar ve hatta belki yaptırım boyutunu tartışmamız lazım.

0: Çünkü bu hastanın iyiliğine bir süreç. Bu konuda tartışma yok. Ama kamunun da iyiliğine bir süreç. Yani biz bunu hastaya bir iyilik olsun diye yaparken aynı zamanda sağlık sistemine de para kazandırmak için, tasarruf için de bunu desteklemeliyiz. O yüzden de bizim bu tasarrufu elde edebilmemiz için belki hastayı erkenden zorlayıcı bazı mekanizmalarımız da olmalı. Yani bu tabii ki ceza değil ama teşvik belki de. Yani ya da daha sık hatırlatma, belki ısrar, belki aramalar. Yani siz de tecrübe ediyorsunuzdur hocam. Sık sık telefonumuz çalıyor. Bir tanıtım için olsun, bankalardan olsun bir şekilde buna alıştı artık herkes. Yani bir de Sağlık Bakanlığı arasın. Ayda bir bakanlıktan birisi arasın. Kanser taramanızı yaptırdınız mı desin. Bence buna insanlarımızın rahatsızlık duyacağını değil de tam tersine memnuniyet duyacağını düşünüyorum ben. Çünkü taramalara katılımımız düşük düzeyde hocam. Bizim önerilen kanser taramalarında olsun, yine erişkin çağda önerilen aşılarda olsun. Çocukluk aşılarında çok iyiyiz ama erişkin çağda aşılarda bazı araştırmalarımız var, toplum taramalarımız var. Hedefin çok altındayız. Bu nedenle hocam bunların daha sık hatırlatılması, teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, belki artık ısrar mekanizmalarının insanları sık boğaz etme derecesine kadar gelinmesi herkesin faydasına olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, daha uzun yaşamak ile daha sağlıklı yaş almak arasında bazı bir fark olduğunu biliyoruz. İnsanlarımızın daha uzun yaşamak yerine daha sağlıklı yaş almak için yapabileceği şeyler var mı? Ne gibi tavsiyeleriniz olur?
0: Hocam bu bence sorulması gereken en önemli sorulardan birisi. Daha uzun yaşamak tabii ki sağlıklı yaş almakla aynı şey değil. Ömrü uzatmak, eğer bu yıllar, bu uzayan ömür hastalıklarla, bağımlılıkla, düşük yaşam kalitesiyle geçiyorsa birey içinde, toplum içinde asıl istediğimiz sonuca ulaşmış olmayız. Asıl hedefimiz bizim sağlıklı yaşam süresini uzatmak olmalı. Bunun için de bağımsız, aktif ve hastalıksız geçirdiği yılları biz arttırmayı hedeflemeliyiz. Sağlıklı yaşanmak isteyen dinleyicilerimize benim önerilerim şunlar olur. Düzenli check-up ve tarama testlerini ihmal etmesinler. Konuştuğumuz konudan başlayayım ama yine daha önemli konular da var. Burada da düzenli fiziksel aktivite, kas gücünü korumak ve denge yeteneğini korumak, ileride yaşlandıkları zaman düşmelerle hastalıklarını, kırıkları önlemek için çok önemli. Yine beslenmeye dikkat etmek pek çok kronik hastalığın gelişimini önleyici bazı avantajlara sahip. Burada belki ayrı bir programda bunu detaylı konuşmak lazım ama bir cümleyle özetle derseniz bana. Çok özetle şunu söyleyebilirim. Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmak, yüksek lif, yine yağlı balıkları da içeren Akdeniz diyetini ön plana almak, benimsemek. Tuzu fazla kaçırmamak, belki en önemli ilkeler arasında sayabileceğim tedbirler. Yine hocam çok önemli bir faktör sosyal hayatla bağlarını koparmamaları. Zaten aslında bizim geniş aile yapımızda bunu doğal olarak sağlıyoruz ama maalesef bu her zaman mümkün olmuyor. Yani eşini kaybeden yaşlı bireyler bir izolasyona doğru sürükleniyor. Eğer çocuklarıyla beraber yaşayamıyorlarsa. Yaşıyorlarsa dahi tüm çocukları çalışıyorsa gündüz 8-10 saat bir zaman diliminde tek başlarına kalabiliyorlar. Bunu mümkün olunca eğer yanlarında durabilecek sürekli bir aile bireyi yoksa bu kez diğer yaşlı bireylerle bir arada bulunabilecekleri, belediyelerin belki bu tür kurumlarına, lokallerine yaşlı bireylerimizi götürmemiz gerekiyor. Günlük belki biz işe giderken aynı çocuğumuzu okula bırakır gibi yaşlı bireyimizi de sosyalleşeceği ortama bırakmamız lazım. Eskiden belki köy ortamında bu daha doğal ortamda gelişebiliyormuş. Kıraathaneler varmış işte ya da köyün kadınları bir arada günlük işlerini yürütüyorlarmış. Ama şimdi apartman hayatında bu böyle olmuyor hocam. Bunu bizim desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Hem ruh sağlığını hem de beyin sağlığını bu çok destekleyen bir faktör. Bunama için, demans için çok önemli bir risk faktörü sosyal izolasyon ve maalesef bu giderek artıyor toplumumuzda. Biz bu tedbirlerle kontrol altına aldığımız veya ki gelişmesini önlediğimiz bir hastalıkla ileride tedavisini çok daha zor sağlayabileceğimiz bir hastalığı erken aşamada kolay bir şekilde engellemiş oluyoruz. Ve bu hem kişiye hem sisteme büyük bir avantaj sağlıyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak çok fazla şey var. Ben bu sınırlı süre içerisinde yeterince kıymetli soru ve cevabı sığdırabildiğimizi düşünüyorum. Tecrübenize, bilginize, emeğinize sağlık. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde demografik dönüşüm ve geleceğin hasta profili başlığını değerli konuğumuz Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Alican Kurtepek ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Saybaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki lider, basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandıklarını vurguladı. Bu hedefleri, enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye nükleer yapmak zorunda. Emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Orta Koridor'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stratejik ulaştırma hattı olan Orta Koridor'un Türkiye'yi jeostratejik güven adası konumuna taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesi, İstanbul-Kuzey Demiryolu geçişi ve Zengezur Koridoru'nun hattın kapasitesini artıracağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Haberrih'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum, Türkiye'nin yardımları ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının 110 bin tona ulaştığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik açıklamalar nedeniyle artan gerginliğin ele alınması bekleniyor. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilk oturum 8 saatten fazla sürdü. İsrail basınına göre taraflar hem siyasi hem güvenlik başlıklarını ele aldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. ABD Senatosu İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil. Ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. ABD ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Avrupa'nın son yıllarda sıcak hava dalgalarıyla başı dertte. Bölgedeki kavurucu sıcaklar can alıyor. Avrupa'da son 4 yılda 200 binden fazla insan aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Her yıl kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı yaklaşık 60 bin. Bu sayı trafik kazalarında ölenlerin 3 katı. Kavurucu sıcak bu yazda kıtayı diken üstünde tutuyor. Tedirginlik her geçen gün artıyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. İlk maçını da kazanan Kolombiya 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag

19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden, Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güneşli, güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Süleyman Ozan Koçak, Tolga Kökten ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Efendim, bugün programımıza çok değerli bir sanatçımız da eşlik ediyor. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli sanatçılarından Sayın Sakine Kurbani Hanımefendi de bizimle. Sayın Kurbani, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim, seslendireceği birbirinden güzel eserlerle programımıza renk katacak kendileri. Ayrılık, hasret ve sevda duygularını yansıtan türkülerimizi değerli yorumlarıyla dinleyicilerimize, yani sizinle

0: buluşturacak Sakine Hanım. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızı çok güzel bir şarkıyla açtık. Tabii siz sohbetimizde sesini duyuyorsunuz ama daha önce bir şarkı, bir türkü sesini duymadığınız için Abdullah Hocam'ın bu sesine aşina değilsiniz. Ben de açıkçası tanıyamadım sesini.
2: Evet, tamam.
0: Abdullah Hocam kıymetli eşiyle biraz önce dinlediğimiz eseri seslendirdiler. Çok evet. Güzel olmuş. Sesinize, gönlünüze sağlık.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.
0: Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan? Arif olan nakam gitmez bu dünyadan. O kadar güzel ki sözleri.
2: Çok
0: yani
2: güzel.
0: Üzerinde tefekkür edilesi sözler.
2: Evet, evet.
0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Türk elinden, Tart elinden başladı. Musikimizin hoşnameleriyle gönüllere dokunurken, Türk dünyasının gönlünde derin izler bırakan bir eserden söz edeceğiz bugün. Yıllardır Türkiye'de, Azerbaycan'da ve dünyanın pek çok yerinde dinlenen ayrılık eserinin hikayesini konuşacağız. Abdullah Hocam, ayrılık şarkısının hikayesi nedir? Sizden dinleyelim.
2: Evet Mustafa Bey, ayrılık... Öncelikle hoş bulduk. Ben dinleyicilerimizi buradan hepsine, bütün Azerbaycan'a, bizi dinleyen herkese gönülden selam ve sevgilerimi gönderelim. Bugün gerçekten Türk dünyasının en hüzünlü ve en anlamlı eserlerinden biri olan ayrılıktan bahsedeceğiz. Bu eser yalnızca bir aşk ayrılığı değildir Mustafa Bey. Yani aşkı anlatmıyorum. Bir milletin, bir coğrafyanın ve bir tarihin acısını anlatan bir ayrılık eseridir.
0: Evet. Hocam, bu eserin bestecisi Ali Selimi.
2: Evet.
0: İsterseniz Ali Selimi'yi de biraz konuşalım. Kısaca kendisini tanıtır mısınız?
2: Evet, ben Ali Selimi ile Güney Azerbaycan'a gittikten sonra orada tanıştım. Kendisi Tebriz'de yaşıyordu ama bizim geldiğimizi öğrendiğinde sağ olsunlar Tahran'a gelmiştiler. Ve bizi üç kardeş olarak Tebriz'e kendi evinde misafir ettiler. Çok güzel günler geçirdi kendisiyle. Ali Selimi Güney Azerbaycan'ın yetiştirdiği en önemli bestecilerden biridir. Ali Selimi 1922'de Bakü'de dünyaya gelmiştir ama bir Erdebilli bir ailenin çocuğudur.
0: Hı hı.
2: Yani asılları Güney Azerbaycan'dandı. İş için Bakü'ye gidiyorlar. O zamanlar sınırlar açıktı, gidip gelmeler vardı.
0: Hı hı.
2: Yani orada Ali Selimi 1922'de Bakü'de doğuyor ve 8 yaşındayken müziğe başlıyor, tar çalmaya başlıyor ve çok değerli bir ünlü üstattan ders alıyor tarı. Ahmet Bakıhanov'dan tar dersini alıyor. Hayatı boyunca da Azerbaycan Türklerinin kültürü, dini ve musikisini yaşatmak için Ali Selimi çalışmıştır. Birçok unutulmaz eserler bestelemiştir ki ayrılık bunlardan en önemlisi.
0: En bilineni.
2: Size selam getirmişim mesela.
0: Evet, o
2: Türkiye'de,
0: da çok dinliyor.
2: Biliyorsunuz bu şarkı çok, bu mahnı diyoruz biz. Hı-hı. Bu mahnı çok tanındı. Bunu da Allah rahmet eylesin, gene bizim Güney Azerbaycanlı sanatçımız, ses sanatçımız Huşeng Azaroğlu onu buraya getirdi, tanıttı. Bu eserin söz yazarı da gene Güney Azerbaycanlı şairimiz, Tahran Radyosu'nda da beraber çalışmıştık kendisiyle. Değerli şairimiz Mahmut Despiş Beyefendidir. Onun bestelerinden gene söylersek Heyder Baba, Ağlama Lale, Beni Yad Edersin kimi Ali Selim'in birçok besteleri var. Ancak onun bütün Türk dünyasına tanıtan eser şüphesiz ki ayrılık olmuştur.
0: Evet. Hepimizin kulaklarında bu eser.
2: Evet.
0: İsterseniz bir müzik dinleyelim.
2: Evet, hele bu ayrılığı belki
0: ayrılık
2: biz bununla
0: eserine,
2: bir başlayalım.
0: Evet. Evet, bestesi Ali Selimi'ye, sözleri de Ferhat İbrahim'e ait.
2: Evet, evet.
0: Kimden dinliyoruz?
2: Sakine Kurbani'den dinleyeceğiz.
0: Sakine Hanım'dan evet. Dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım, sesinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Var olunuz.
2: Sağ olun
0: Kıymetli
2: Gülsel.
0: dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin Tartel'inden devam ediyor. Sevgili Abdullah Kurbani hocamızın kıymetli eşi Sakine Kurbani'nin sesinden dinledik bu güzel eseri, ayrılık eserini. Abdullah hocam, isterseniz bu ayrılık eseri üzerine biraz konuşalım. Bizim türkülerimiz o kadar güzel ki kalbimizin bam teline dokunuyor. Her birinin arkasında çok derin izler, yaşanmışlıklar var. Elbette bu eserin de aynı şekilde bir arkasında hikayesi var. Ayrılık eserinin ortaya çıkışındaki tarihi arka plan nedir? Bize bunu anlatır mısınız?
2: Evet, memnuniyetle. Bunu anlatmak için Aras Nehri'ne bakmamız gerekir. Bugün Kuzey Azerbaycan ile Güney Azerbaycan arasında uzanan Aras Nehri, yüzyıllar boyunca aynı milletin yaşadığı toprakların içinde akıyordu. Fakat 19. yüzyılda Rusya ile Kaçar İran arasında yapılan savaşlar sonucunda Azerbaycan toprakları ikiye bölündü. Özellikle 1828 yılında imzalanan Türkmençay Antlaşması sonrasında Aras Nehri siyasi sınır haline getirildi. Bir tarafta Rus hakimiyetindeki Kuzey Azerbaycan, diğer tarafta İran sınırları içinde kalan Güney Azerbaycan kaldı. Aynı dili konuşan, aynı türküleri söyleyen, aynı kültürü yaşayan insanları birbirinden ayırdı. İşte ayrılık eserinin temelinde bu büyük tarihi acı vardır.
0: Evet, ayrılık çok zor hakikaten. Allah kimseye ayrılık yaşatmasın. Yani bu eserde anlatılan ayrılık sadece iki insanın ayrılığı değil.
2: Evet, Mustafa Bey, doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle öyledir. Bu eser aslında ikiye bölünmüş Azerbaycan'ın feryadıdır. Bir annenin evladına, bir kardeşin kardeşine, bir milletin kendi özüne duyduğu hasretin sesidir. Bu ayrılıktan Mustafa Bey, ben kendi payıma söyleyeyim. Biz de aile olarak bu ayrılıktan çektik. Bu ayrılığın, nece diyeyim, benim anam Kuzey Azerbaycan'da doğmuş, orada dünyaya gelmiş ama İran'a geliyorlar. Anneannem bir evlilik yapıyor. Güney Azerbaycanlı birisiyle, o zaman yollar açıktı, gidiş gelişler vardı. İnsanlar gidiyorlardı, orada çalışıyorlardı. Ondan sonra gelip gidiyorlardı. Akrabalar vardı, birbirlerini ziyaret ediyorlardı. Yani bu ayrılığın nasibini bizim ailemiz de çekmiştir. Anam İran'a gelenden sonra bir evlilik yapıyor ve ondan sonra da yollar kapanıyor. Stalin bir tel örgü öldürüyor 1930'da ve gidiş gelişler tamamıyla kapanıyor. Ondan sonra da annem babasını özlüyor, oradaki akrabalarını özlüyor. Gece gündüz gözyaşları döküyor. Bu da bizi oraya götürüyor.
0: Tabii zor zamanlar, zor
2: Zor,
0: şartlar.
2: zor şartlar, zor şartlar. Bir de komünist rejimi, İran kapitalist rejimi. Yani öyle bir ortam ki, yani o zaman Azerbaycan'a gitmek hiç mümkün bir şey değildi. Hatta babamı takip ediyorlar. Sizin ne işiniz var, gidiyorsunuz Sovyetlere, komünist rejimine, yani dinsiz bir ülkeye gidiyorsunuz. Ya bizim anam diyor ki, benim orada babam var, orada ailem var, kohumlarım var. Bundan dolayı sonunda şey oluyor, yani başarıyorlar. Oraya gidiyoruz ve ondan sonra orada yeniden bu yanda, bu tarafta kalan akrabalar için özlem başlıyor. Bu tarafta da kardeşleri var. Annesi kalıyor bu tarafta. Yani bundan biz de nasibimizi almışız bu ayrılıktan. Elbette ki bu yüzden de bu eser yıllardır milyonlarca insanın kalbine dokunmuştur. İlk eserimiz sözleri, yani

0: Adil Babayev ve bestesi de Azerbaycan'ın ilk kadın bestecilerinden Şefkat Akhundova ait olan bir eseri de biz sonra size seslendireceğiz.
1: Evet.
0: Bu burada da gene ayrılıktan, gene sevgiden bahseden bir eserdir. Yani Ali Selim'in bu eseri aslında ikiye bölünmüş Azerbaycan'ın feryadıdır. Demin de
1: Evet,
0: söyledik. Bu yüzden eser illadır, milyonlarca insanın kalbinde yaşar. İsterseniz demin ben sunduğum bu anonsu, bu eseri biz yerinden bir çalalım. Daha sonra gene bu ayrılık hakkında konuşmalarımıza devam
1: evet.
0: ederiz.
1: Abdullah Hocam, az
0: Evet.
1: önce anlattınız da sizin de çok dokunaklı bir hikayeniz
0: Evet.
1: var. Düşünüyorum da geçmişten günümüze neler değişti diye. Aslında günümüzde de şartlar bazı yerlerde çok zor. Bazı güçler var, insanları sevdiklerinden ayıran.
0: Doğru.
1: Mesela Doğu Türkistan'da
0: Evet.
1: Doğu Türkistanlılar, işte dünyanın dört bir yanında yaşayan Doğu Türkistanlılar var. Orada ailelerinden uzaktalar.
0: Evet.
1: Belki onlar Çin hapishanelerindeler. Ailelerinden haber alamıyorlar. Sağlar mı, öldüler mi? Böyle bir zorluk var. Diğer tarafta Filistin'de, değil mi?
0: Doğru.
1: Myanmar'da, Arakan'da. Yani dünyanın dört bir yanında aslında bu ayrılıklar, zulümler devam ediyor maalesef.
0: Evet.
1: Evet
0: Doğru
1: Abdullah Hocam,
0: söylüyorsunuz.
1: sizin de
0: Yani
1: ifade
0: bu
1: ettiğiniz gibi.
0: söyledikleriniz hepsi bu ayrılığın içinde var. Sadece bu
1: Evet.
0: iki kuzeyle Güney Azerbaycan değil. Dediğiniz gibi Çin'i de ahat ediyor bunlar hepsi. İsterseniz demin anons ettim. Bu iki eseri de dinleyelim. Sözleri Adil Babayev ve bestesi Azerbaycan'ın ilk kadın bestecilerinden Şefika Akhundova'ya ait olan Hasretinden Yandım O Da
1: Evet.
0: mahnısı. Ardından da sözü ve müziği Güney Azerbaycanlı sanatçımız Noruz Feyzullayev'e ait olan Yandırdın Kalbimi Aman eserini dinleyeceğiz. Burada Noruz Feyzullayev, Güney Azerbaycan'ın yetiştirdiği değerli sanatçılarımızdan biriydi. Uzun yıllar Azerbaycan'da kendisiyle birlikte çalışma imkanım da olmuştu benim. O da ayrılığın, Mustafa Bey, ve gurbetin acısını yaşamış, yurduna ve yuvasına hasret kalmış kıymetli bir sanatçı dostumuzdu. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyor, mekanının cennet olmasını diliyorum.
1: Evet. O halde bu iki güzel eseri siz kıymetli saz sanatçılarımızın eşliğinde Sakine Hanım'ın sesinden dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Harikasınız. Var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım, sesinize
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkürler, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel eserler dinledik. Evet, Abdullah Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Hocam, şiirin sözleri hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Neler söylüyor
2: Evet.
0: bu şiir bizlere?
2: Evet, ayrılık şiiri, bu eserin sözleri Ferhat İbrahimiye tarafından yazılmıştır. Şair ayrılığı yalnızca bireysel bir duygu olarak değil, toplumsal ve milli bir yara olarak işlemiştir. Bu yüzden şiirde geçen her mısra Aras'ın iki yakasında yaşayan insanların duygularını yansıtır. Özür dilerim. Aslında bugün çoğumuz bu eserin iki dörtlüğünü biliyoruz. Halbuki şiirin tamamı 9 bentten oluşmaktadır. Ben isterseniz bu şiirin bir bilinmeyen bentlerini de
0: Tabii,
2: söyleyeyim.
0: buyurunuz.
2: Bu fikrinden geceler yatabilmirem, bu fikri başımdan atabilmirem. Bunlar bilinen bentlerdir.
0: Evet.
2: Ben çok uzamasın diye hemen geçeyim o bir bentlerine. Yadıma düşen de ala gözlerin, göyde ulduzlardan allam haberin. Neyleyim kesiptir benden nezerin, ayrılık ayrılık aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Ayrılık derdini çekmeyen bilmez. Yardan ayrı düşen göz yaşın silmez. Değiller intizar kıstesi ölmez. Ayrılık ayrılık aman ayrılık. Nece ki elinden ayrı düşenden, sorar birbirini görüp bilenden, hasretle sızlayar daim bu gemden, ayrılık ayrılık aman ayrılık, her bir dertten olar yaman ayrılık. İllerdir uzağım arkam elimden, bülbülem düşmüşem ayrı gülümden, zor ile ayrılıp şirin dilimden, ayrılık ayrılık aman ayrılık. Olupdur bir yana yarım yoldaşım, garibe sayılır sevgilim sırdaşım. Bu cavan çağımda ağarıp başım, ayrılık ayrılık aman ayrılık. Beni ağladandan gülüş isterim, uzak düşenimde görüş isterim. Hasarı yıkmaya yürüyüş isterim. Hasar biliyorsunuz, Stalin'in tel örgü, övdüğü o hasarı söylüyor. Hasarı yıkmaya yürüyüş isterim. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık.
0: Çok güzel.
2: Sevgilik olupdur şeni Ferhad'ın. Sevgisi hardadır, hanı Ferhad'ın diyerek çıkacak canı Ferhad'ın. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Şiirin esas bentleri budur. Biz sadece iki bentini, iki dörtlüğünü Ali Selim bestelemiştir. Elbette onlar da eskiden okunmuş ama çok rahat şey olmadığı için bu Reşit Behbudov bu iki dörtlüğü okumuş ve bu eser böyle tanınmıştır.
0: Evet. Ayrılık zor mesele.
2: Evet.
0: Yazan o kadar güzel ifade etmiş ki. Siz bu şiiri okurken Sakine Hanım da size çok farklı bir gözle bakıyor.
2: Evet.
0: Yani size böyle dalıp gidiyor. Siz hiç
2: Evet.
0: ayrı düştünüz mü Sakine Hanım?
1: Evet. Uzun iller diye Azerbaycan dilince.
0: Zor, zor değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
2: Biraz
0: Allah bir daha
2: bizim
0: ayırmasın.
1: yani bizim bir hikaye
2: Evet.
1: uzun. Aa, o kadar basit değil.
0: Evet. Bir gün onu
2: Biraz
0: da konuşalım inşallah. Olur mu Abdullah Hocam?
2: ayrılık oldu, evet olur,
0: Evet.
2: elbette konuşarız ama şükürler olsun şimdi bir aradayız, birlikteyiz.
0: Çok şükür.

0: kurulu.
1: Çok duygulandım. Böyle yani sevenlerin sadece sevgili değil, sevenlerin ayrılması. Hani görüşü uzak yoldakinden görüş isterim diyor ya,
0: Evet.
1: görüşemeyenler falan.
0: Evet.
1: Ben çok doldum.
0: Evet. Hakikaten çok güzel yazılmış. Peki Abdullah Hocam, bu eseri ilk duyuran sanatçı kim?
2: Evet, bu eseri ilk duyuran sanatçı elbette ki Reşit Behbudov'du. Ayrılığın geniş kitlelere ulaşmasında Allah rahmet eylesin, Reşit Behbudov'un büyük payı vardır. Reşit Behbudov İran seferinde Ali Selimi ile tanışır ve bu eseri dinledikten sonra, eser çok hoşuna gidiyor ve Azerbaycan'a döndükten sonra bu eseri

0: ve sinema oyuncusu Guguş tarafından da bu modern bir tarzda seslendirilmişti. Onun da çok ayrılığın tanınmasında belki de onun da rolü vardır ama esas Reşit Behbudov'dur.
1: Abdullah Hocam, Ayrılık eserine benzer hisli bir eser daha var. Sen Gelmez Oldun. Bu eseri de dinleyelim sizden. Müziği Ali Ekber Tağıyev'e ait, sözleri de Medine Gülgün'e. İsterseniz sizden dinleyelim. Stüdyomuzda canlı canlı sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Tamam.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sizin sesinize sağlık
1: Çok
0: Sakin Hanım.
1: teşekkür ediyoruz. Sağ ol.
2: Sağ olun Mustafa Bey, siz
0: Çok
2: de.
0: içli parçalar tabii ki. İlk eser Sen Gelmez Oldun.
2: Evet.
0: Onu dinledik. Biz bu sonbaharda buluşacaktık. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin? Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun. Demiştin kapına gelirim diye, kulağım kapıda ses vermez oldun. Boş yere mi yemin ettik ikimiz? Kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun. Sözleri harika.
1: Evet.
0: İnsanın yüreğine işliyor. Abdullah
2: Evet.
0: Hocam, bu eser günümüzde de ilk günkü kadar etkili. Sizce bunun sebebi nedir? Niçin eskimiyor, yüreklerimize dokunuyor?
2: Evet. Ayrılık çünkü bir nasıl söyleyeyim size? Ayrılık duygusunun insanlığın orta duygusu olduğundan kaynaklanan bir şeydir.
0: Evet.
2: Ama bu eser yalnızca bir özlemi anlatmıyor. Tarihi, kültürü,

0: vatan sevgisini ve millet hafızasını da içinde taşıyor. Bu yüzden aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hala dinleniyor, hala insanları duygulandırıyor.
1: Evet. Hakikaten öyle.
0: Ben
1: hocam.
0: Şimdi demin bir Sen Gelmez Oldun eserini Sakine Hanım söyledi.
1: Evet.
0: Ben bunun bestecisi El Ekber Tayyip'ti. Söz yazarı da Medine Gülgün'dür.
1: Hı hı.
0: Yani şimdi kuzey ile güney arasındaki bu ayrılıktan bahsediyoruz ya. Medine Gülgün de Güney Azerbaycanlı bir şairimiz değil. Hem de bizimle yakın bir konuluğu da var. Ben dayımın baldızı oluyor. Yani ben
1: evet.
0: Biz Zendai diyoruz. Zendai'nin ablası oluyor. Onlar da İran'dan zamanında göç etmişler ve Azerbaycan'da yaşamışlar. Onun hayat yoldaşı da Balaş Azeroğlu da o da yine çok

0: Allah'tan.
1: Evet.
0: Bunu söylemek istedim.
1: Bu bilgi için de çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Böylece zaman su gibi akıp geçti sizinle. Evet. Yine bir programın sonuna yaklaştık. İsterseniz sizden yine eserler dinleyerek veda edelim.
0: Tamam.
1: Dağlarda duman güzeldir. Evet. Eseri çok güzel mesela. Arzu ederseniz onu seslendirebilirsiniz.
0: Evet, sözü müziği Hans Şinskin'indir.
1: Evet.
0: Bir de yani zaman olursa sen mahnısını da arkasına okuyabilirsen.
2: Dağlarda duman güzeldir'in arkasına.
0: Sen mahnısıydı.
1: Sözleri Ali Ekber Ziya Taya ait.
0: Evet. Müziği de Gula Eskeroğlu'ndur.
1: Evet. O da çok güzel bir eser.
0: Evet.
1: Abdullah Hocam, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ayrıca sanatçımız hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Sakine Hanım'a katkılarından dolayı. İnşallah bundan sonra programımızda sık sık ağırlamak istiyoruz ki
0: İnşallah.
1: Sizinle daha çok konuşacaklarımız var. Yani nasıl tanıştınız, neler yaptınız, nasıl bugünlere geldiniz?
0: Tamam,
1: iki sanatçı bir arada, iki sanatçının aynı evi paylaşması, bir ömrü paylaşması nasıl bir duygu? Bunları da dinlemek isteriz.
0: Olur, teşekkür ederiz. İnşallah.
1: Efendim, bugün Türk dünyasının en sevilen ve en etkileyici eserlerinden biri olan Ayrılık eserinin hikayesini konuştuk. Bu ölümsüz eserin ortaya çıkışını, bestecisi Ali Selimi'yi, söz yazarı Ferhat İbrahim'i ve eserin taşıdığı derin anlamları sizinle paylaştık. Ayrılık yalnızca bir sevda ve hasret türküsü değil, aynı zamanda insanların yaşadıkları ayrılıkları, özlemleri, gurbet duygularını ve Araz'ın iki yakasında kalan kardeşlerin hüzünlü hikayesini de yansıtan bir gönül sesi. Aradan geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmeyen bu eser, bugün de Türk dünyasının ortak hafızasında yaşamaya devam ediyor. Programımıza değerli yorumları ve seslendirdiği güzel eserlerle katkı sağlayan Sayın Sakine Kurbani Hanımefendi'ye de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, böylece Bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Süleyman Ozan Koçak, Tolga Kökten ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Star Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli sanatçılarından Sakine Kurbani Hanımefendi'ye, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, müzikleriyle her daim bizimle olsunlar. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki lider basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandıklarını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bakan Bayraktar, Türkiye nükleer yapmak zorunda, emisyon olmadan elektrik üretmenin yollarından biri bu dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Orta Koridor'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stratejik ulaştırma hattı olan Orta Koridor'un Türkiye'yi jeostratejik güven adası konumuna taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, Halkalı Demirkule Demiryolu Projesi, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi ve Zengezur Koridoru'nun hattın kapasitesini artıracağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Haberrih ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum, Türkiye'nin yardımları ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının 110 bin tona ulaştığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geliyor. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik açıklamalar nedeniyle artan gerginliğin ele alınması bekleniyor. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilk oturum 8 saatten fazla sürdü. İsrail basınına göre taraflar hem siyasi hem de güvenlik başlıklarını ele aldı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. ABD Senatosu İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı değil. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan ABD Başkanı Trump'a yönelik önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. ABD ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Avrupa'nın son yıllarda sıcak hava dalgalarıyla başı dertte. Bölgedeki kavurucu sıcaklar can alıyor. Avrupa'da son 4 yılda 200 binden fazla insan aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Her yıl kavurucu hava nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı yaklaşık 60 bin. Bu sayı trafik kazalarında ölenlerin 3 katı. Kavurucu sıcak bu yazda kıtayı diken üstünde tutuyor, tedirginlik her geçen gün artıyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. İlk maçını da kazanan Kolombiya 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, İskeçe'deki Çınar Camii davasında geçtiğimiz hafta mahkeme kararı açıklandı ve karar Batı Trakya Türk toplumu tarafından tepkiyle karşılandı. 2024 yılında Batı Trakya Türk toplumunun tanımadığı atanmış müftülerin Çınar Camii'ne gelmesi üzerine cami cemaati tepki göstermiş ve olaylar yaşanmıştı. Sonrasında Batı Trakya Türk toplumunun önde gelen isimleri hakkında dava açıldı. Mahkeme sanıkların her birine para cezasına çevrilebilen 17 ay hapis cezası verdi. Hattımızda İskeçe müftüsü Mustafa Trump'a var sevgili dinleyenler. Sarın Trump'a merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Tülin Hanım, hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum Batı Trakya'dan.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Trump'a, 11 Ekim 2024 günü Çınar Camii'nde yaşanan olayları bize nasıl özetlersiniz? Bu olaylarla ilgili değerlendirmelerinizi almak isteriz.
1: Tabii efendim. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen kıymetli seyircilerimize de Batı Trakya'mızdan sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. İfade buyurduğunuz gibi 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camii, ki bizim İskeçimizin merkez camisidir, cuma namazı sırasında yaşanan olaylar aslında 1985 yılından bu yana devam eden bir müftülük sorunun, yani toplumun iradesiyle Yunan devleti arasındaki bir uyumsuzluğun somut bir yansımasıdır bu olay. Yani bunu demeye çalışıyorum. Batı Trakya Türk azınlığı uluslararası antlaşmalar uyarınca kendi iradesi ve uluslararası antlaşmaların bize öngördüğü müftüleri kabul etmekte. Ama Yunan devleti bunun karşılığında uluslararası antlaşmaları içe sayarak ve insan haklarını içe sayarak bize farklı kendi tayin ettiği, atadığı insanları dayatmaya çalışıyor. İşte bu 11 Ekim 2024'teki yaşanan bu olay bu çerçevede değerlendirilmelidir. Yani burada 4 arkadaşımız olaylar neticesinde yargılandı. Fakat bu şu demek değildir. Yani bu 4 arkadaşımızın kişisel bir bireysel bir eylem değildi bu, yani oradaki tayinlere karşı tamamen toplumsal haklara ve azınlık iradesine sahip çıkma refleksidir bu. Ve bunu her daima söylüyoruz, yargılanan o 4 kişi değil, azınlığın iradesi yargılandı o gün. Tabii burada aslında müftülük sorununa girmeye gerek yok, epey uzun, çok teknik bir mevzu. Ben sadece bu noktada davayla ilgili, burada verilen bir karar var tabii.
0: Yani evet, bizim, bu kararla ilgili görüşlerinizi de merak ediyoruz. Bir,
1: tabii kesinlikle adil bir karar değildi. Orantısız bir karar ve azınlık iradesi bunu asla kabul etmedi. Etmeyecek de, yani bu kararı kesinlikle kabul etmeyecek. Önemli olan tabii şunu söylemekte fayda görüyorum ben. O gün dava sabah 9'da başladı, gece 11'e kadar sürdü. Yani 14 saat süren bir duruşma söz konusuydu ve bu duruşma boyunca beni en çok mesela etkileyen önemli noktalardan bir tanesi halkımızın tek yürek halinde o davayı takip ediyor olmasıydı. Yani oradaki o arkadaşlarımızın yanında durması, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın temel dini özgürlüğü olan bu müftülük meselesine sahip çıkması ve uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınmış bu haklarına kararlılıkla sahip çıkması olayının bir tezahürünü orada biz müşahede ettik. Karşı tarafta ise belirli işte ufak maddi menfaatler karşılığında, para karşılığında Batı Trakya'nın farklı bölgelerinde

0: üzerinden otobüslerle taşınmış yapay bir kalabalık grup, ufak gruplar vardı. Ve bunun karşısında ifade ettiğim gibi bizim kendi özgür irademizle, inancına ve kimliğine, varlığına sahip çıkmak için orada gerek salonu gerekse dışarıdaki bekleme alanlarını dolduran bir Batı Trakya Müslüman Türklerin asil duruşunu orada simgeledi halkımız. Bu dayanışmayı görmek tabii ki bizim mücadelemizin, azınlık mücadelemizin ve bu mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzun bir anlamda bunu göstermişti. Şimdi önemli bir husus şu, bizi dinleyen izleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz mi diyebilir, ya siz tayinli, işte müftü, atanmış, biz hı hı. müftü demiyoruz bunlara, atanmış diyoruz. Bunlar caminin havlusuna kadar geldi, evet. fakat bunlar işte dışarıya çıkartıldı, müsaade edilmedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakın, biz burada camiler tüm Müslümanların ibadetine açıktır. Batı Trakya'daki camilerimiz de böyledir. Burada sorun şu, cami cemaatinin ve Batı Trakya Müslüman Türklerinin tanımadığı kişilerin müftülük sıfatıyla orada bulunmak istemesinden ibaret. Yani biraz önce dediğim gibi Yunan devleti diyor ki bize, hayır kardeşim, sizin yani halkın iradesiyle, uluslararası antlaşmalarla, Lozan'la, işte 1913 Atina Antlaşması'yla sizin belirlenen o haklardan mütevellit müftünüzü seçemezsiniz. Ben size dayatırım, ben size atarım diyor. Ve benim atadığım kişiyi de siz kabul etmek zorundasınız diyor. Hı hı. İşte o gün halkın tepkisi bunaydı. Yani oraya gelen insanlar neden geldi? O gün belki haberlere yansıdı. Caminin bitişinde bir medrese açılışı vardı. O medrese açılışının da cuma saatine denk getirilmesi ayrı bir soru işareti. Oraya girmek istemiyorum. O açılışı cuma saatine kadar uzatıp hemen gelip o caminin, biz sünnetteyken, ben de caminin içindeyim bu ara, biz sünnetteyken cemaatimizle namazımıza başlarken başlamıştık. İkinci, üçüncü rekata geçtiğimizde dışarıda bir gürültü koptu ve biz anladık ki bu üç kişi geldi, bu tayinler geldi ve camiye girmek istediler. Tabii işte halkımızın o tepkisi neticesinde içeri giremedikleri için de hı hı. ibadet özgürlükleri engelleniyormuş algısı yaratarak yapay bir mağduriyet ürettiler. Yani bu yapay mağduriyetle bu arkadaşlarımız yargılandı. Yani o gün yaşananlar aslında siyasi bir girişimden başka bir anlam taşımıyor.
1: Evet Sayın Trump'a. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz size de programımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda İskeçe müftüsü Mustafa Trump'a vardı. Aynı zamanda İskeçe'deki Çınar Camii davasında yargılanan isimlerin avukatı Avukat Ahmet Kara da hattımızda. Sayın Kara, merhaba, hoş geldiniz programımıza. Sayın Kara, sesini duyabiliyor musunuz?
2: Bulduk.
1: Evet, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sayın Kara, siz Batı Trakya Türk toplumunun önde gelen isimlerine karşı sürdürülen bu yargılama sürecinde avukatlıklarını üstlendiniz. Mahkeme kararı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
2: Şimdi mahkeme kararı ile ilgili görüşlerim çok net. Bunları daha önce de ifade etmiştim. Bir defa da sizin aracılığınızla ifade edeyim. Bize göre tamamen yanlış bir karar ve o sebeple de zaten karara itiraz edip bir üst mahkemede görüşülmesini talep ettik. Tahmin ediyorum önümüzdeki 7-8 aylık zaman zarfında bir üst mahkemedeki duruşma tarihi de belirlenmiş olacaktır.
1: Evet, mahkemede yaşananları bizlerle paylaşabilir
2: karar
1: misiniz?
2: Olduğunu düşünüyoruz. Hı-hı. Şimdi bakın, daha önce iki defa bir tanığın hazır bulunmaması sebebiyle ertelenmiş olan bir davaydı. Üçüncü duruşmada tanıkların tamamının hazır bulunmasıyla birlikte yargılama başladı ve tam 14 saat süren bir yargılama sonucunda da mahkeme 4 sanığın da hüküm giymesini ve paraya çevrilmek üzere 17'şer ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Biz tamamen burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinde düzenlenen din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde bu protesto ve itirazın sanıklar tarafından yapıldığını düşündüğümüz için ve kendilerinin net

0: ifadesi de bu yönde olmasına rağmen mahkeme tabiri caizse beklentileri boşa çıkarmayarak kendilerine ceza verdi. Dediğim gibi haksız bir ceza olduğunu, doğru bir karar olmadığını düşünüyoruz. Ve bu karar aleyhine de gerekli hukuki girişimlerimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde takibini yapacağız.
1: Peki karara itiraz süreci nasıl işleyecek Sayın Kara?
0: Karara itiraz süreci hemen 10 gün içerisinde kararın yayınlanmasından itibaren itiraz etme hakkınız var ama yüze okunduğu için zaten karar, kısa karar. Hemen biz pazartesi günü itibariyle zaten 4 sanık hemen gerekli itirazı başvuruyu yaptı. Ve dediğim gibi 8 aylık bir zaman zarfında tahminen bir üst mahkemedeki duruşmada gerçekleşecektir.
1: Müftü seçimiyle ilgili Türk azınlığın uluslararası anlaşmalarla tanınan haklarını bizimle paylaşabilir misiniz peki?
0: Zaten evet tabii ki zaten sanıkların 11 Ekim 2024 tarihinde devlet tarafından atanmış müftiye ve diğer naiplere göstermiş oldukları tepki tamamen bu hakkın kendilerinin elinden alınmış olmasından kaynaklanan bu durum. Bir durum. Yıllardır zaten bu konuda Batrakya Müslüman Türk azınlığı mensupları taleplerini dile getirmekteler ama maalesef Yunan devleti bu konuda kesinlikle bu talepleri dikkate almamakta. Oysa 1913 Atina Anlaşması, daha sonra Lozan Barış Antlaşması hükümleri çok açık ve net. 1913 Atina Anlaşması'nın 11. maddesi net bir şekilde müftülerin Müslüman toplumu tarafından seçileceğini belirtiyor. Ama maalesef Yunan devleti özellikle 1990'lı yılların başından itibaren bu hükmü tamamen göz ardı ederek, oysa Atina Anlaşması hala yürürlükte olan bir anlaşma, bazılarının iddia ettiği gibi Lozan Antlaşması'yla ortadan kaldırılmış bir anlaşma değil. Lozan'da çünkü dini özgürlükler ve azınlıkların haklarına değinilmekle birlikte Atina Anlaşması çok net olarak müftülüklerle alakalı bir anlaşma ve net olarak müftülüklerin hangi şekilde belirleneceği orada belirtiliyor. Ama Yunan Devleti her ne kadar kendi anayasasının 28. maddesi uluslararası anlaşmaların anayasanın da üzerinde olduğunu belirtse bile bunu göz ardı edip bu 4 tane sizin de belirttiğiniz gibi azınlığın önde gelen isimli cezalandırma yoluna gitti.
1: Sayın Kara, son olarak da şunu sormak istiyorum size. Bu tür davalar azınlığın günlük hayatını, ibadet özgürlüğünü ve gelecek nesillerin aidiyet duygusunu sizce nasıl etkiliyor?
0: Şimdi bakın, bunu farklı farklı yorumlamak mümkün ama ben şahsen kendi adıma konuşacak olursam yıllardan beri rahmetli Ahmet Mete'yi de daha önce Yunan mahkemeleri nezdinde temsil etmiş bir avukat olarak bunların tamamen azınlık toplumu üzerinde baskı oluşturmak adına bu kişiler aleyhine açılmış olan soruşturmalar ve davalar olduğunu düşünüyorum. Bunların bazılarından beraat ettiğimizi, bazılarından ceza aldığımızı, bu cezaların infazının ertelendiğini görüyoruz. Ama burada yapılmak istenen şey tamamen bu şekilde özellikle önde gelen kişileri mahkemelerde yargılayarak, onları cezalandırarak toplumun diğer kesimlerini de sindirmek ve onların da toplumla birlikte, azınlık toplumuyla birlikte hareket etmemesini sağlamaya yönelik davranışlar. Ama şu çok net ortaya çıktı ki bu duruşmalarda da çok net ortaya çıktı. Azınlık toplumu çok bilinçli bir şekilde bunları artık tabiri caizse yememekte ve herkes neyin ne olduğunun farkında. Kendi seçtiği müftülere de kendi seçtiği dernek başkanlarına da, kendi seçtiği toplum liderlerine de daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sahip çıkacağını net bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum ben.
1: Sayın Kara, size de çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Sevgili dinleyenler,
0: ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda İskeçe'deki Çınar Camii davasında yargılanan isimlerin avukatı Ahmet Kara vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Bulgaristan Müslümanları yeni baş müftüsünü seçti. Doktor Ahmet Hasanov görevine başladı. Bulgaristan'daki Müslüman toplum önümüzdeki 5 yıllık dönemde görev yapacak yeni dini liderlerini belirledi. Başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda düzenlenen Olağanüstü Ulusal Müslümanlar Konferansı'nda yapılan açık oylamada Doktor Ahmet Hasanov oy birliğiyle Bulgaristan Müslümanları Diyaneti baş müftüsü seçildi. Kendisi hattımızda. Sayın Hasanov, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun diyoruz. Bu önemli göreve seçilmek sizin için ne ifade ediyor? Dinlemek isteriz sizden.
1: Çok teşekkür ediyorum en evvela. Bu göreve seçilmem benim için büyük bir onur olduğu kadar çok önemli de bir sorumluluk aynı zamanda. Bunu bir makamdan ziyade toplumumuza hizmet etmek üzere üstlenilmiş bir emanet olarak görüyorum. Şahsıma gösterilen güvene layık olmak, Müslüman toplumumuzun özellikle Bulgaristan'da burada birlik ve beraberliğini güçlendirmek ve kurumlarımıza duyulan güveni daha da artırmak için bu dönemde önümüzdeki yıllarda var gücümüzle çalışacağız.
0: Evet, baş müftülük seçim süreci nasıl geçti peki?
1: Başmüftülük seçim sürecimiz toplumumuzun iradesinin tecelli ettiği istişare, sorumluluk anlayışı içerisinde gerçekleşen bir süreç oldu. Bu sürecin sonunda

0: ortaya çıkan tabloyu Bulgaristan Müslümanlarının ortak geleceği adına önemli bir güven ve destek göstergesi olarak değerlendiriyorum. Bundan sonra bütün enerjimizi hizmete ve ortak hedeflere yönlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.
1: Sayın Hasanov, göreve başladıktan sonra öncelikli olarak ele almak istediğiniz ilk konu nedir ya da konular nelerdir?
0: Önümüzdeki dönemde dini eğitimin özellikle güçlendirilmesi, liyakatli, ehliyetli din görevlilerinin yetiştirilmesi, buna çok ihtiyacımız var memleketimizde. Gençlerimizin özellikle bu modern çağda yetişen gençlerimizin desteklenmesi, sosyal yardımlaşma faaliyetlerini de bir şekilde geliştirerek daha güçlü bir zemine kavuşturarak temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Aynı zamanda kurumlarımızın toplum nezdindeki güven ve itibarını da daha güçlendirmek için gayret sarf edeceğiz inşallah.
1: Bugün Bulgaristan'daki Müslüman toplumunun en önemli ihtiyaçları sizce neler? Ne olarak görüyorsunuz?
0: Bugün toplumumuzun en önemli ihtiyaçları arasında güçlü bir dini eğitim, gençlerin manevi ve ahlaki gelişimine destek verilmesi, buna çok ihtiyacımız var. Sosyal dayanışmanın arttırılması ve kurumsal yapılarımızın daha da güçlü kılınması önem arz etmektedir. Bunun yanında birlik ruhunun, toplumumuzda birlik ruhunun korunması ve onları geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamaktır yani.
1: Genç kuşakların dini ve kültürel kimliklerinin korunmasının çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bunun için nasıl çalışmalar planlıyorsunuz peki?
0: Gençlerimiz tabii bizim geleceğimiz, toplumumuzun geleceği her yerde olduğu gibi. Bu nedenle onların kendi inanç ve ahlak değerlerine bağlı, özellikle çok kültürlü toplumlarda Müslüman gençlerle diğer toplumların gençleri aynı ortamda büyüyorlar. Aynı zamanda bu gençlerin yaşadıkları topluma ve devlete karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmeleri için biz gayret içerisinde olacağız. Eğitim faaliyetlerini arttıracak, gençlerin dini ve kültürel kimliklerini güçlendirecek projelere bu süreçte öncelik vereceğiz.
1: Bulgaristan'da dini eğitim konusunda mevcut tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hasanov?
0: Dini eğitim alanında önemli bir birikim ve tecrübemiz var artık. Ancak yeterli değil. Günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda bu alanı daha da geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Eğitim kurumlarımızın güçlendirilmesi, İşte dediğim gibi nitelikli din görevlilerinin yetiştirilmesi ve gençlerimize daha etkili şekilde ulaşılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bunu da bütün imkanlarımızı seferber ederek yerine getirmeye çalışacağız.
1: Bulgaristan'daki Müslümanların dini özgürlükler ve toplumsal temsil açısından bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bulgaristan'daki Müslümanlar bugün dini hayatlarını yaşama ve toplumsal hayata katılma noktasında önemli bir mesafe kat etmişlerdir. Elbette her zaman geliştirilmesi gereken alanlar var. Bizler karşılıklı saygı, hukuk ve toplumsal uyum çok önemli memleketimizde. Toplumsal uyumdan özellikle bahsediyorum. Bu toplumsal uyum temelinde haklarımızı korumaya ve toplumumuza daha güçlü katkılar sunmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye'deki dini kurumlarla ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkiler konusunda nasıl bir işbirliği düşünüyorsunuz Sayın Hasanov?
0: Türkiye'deki dini kurumlarla özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızla mevcut ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Öteden beri zaten Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımızın desteğini almış bir kurumuz. Onlarla iç içe çalışmış bir kurumuz. Bundan böyle de bu şekilde devam edeceğiz. Eğitim, din hizmetleri ve tecrübe paylaşımı gibi alanlarda yapılacak işbirliklerinin hem kurumlarımıza hem de toplumumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
1: Bulgaristan'daki Müslüman toplum arasında birlik ve dayanışma konusunda nasıl bir yol haritası izlemeyi düşünüyorsunuz peki?
0: Biz inanıyoruz ki geleceğimizi güçlendirecek olan şey ayrılık değil. Bunu söyledim, birliktir. Daha önce işte kongre gününde de bunu ifade ettim. Zayıflık değil dayanışmadır. Bu anlayışla toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, istişareyi ve ortak aklı esas alan bir yaklaşım izleyeceğiz. Birlik ve kardeşlik ruhunu güçlendirmek en önemli hedeflerimizden birisi olacaktır. Bu bugüne kadar korunmaya gayret edildi. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde biz bunun üzerinde duracağız ve devam edeceğiz.
1: Sayın Hasanov, son olarak Bulgaristan'daki Müslümanları ve Balkanlardaki Türk toplumuna vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Nedir acaba?
0: Toplumumuzun bütün fertlerine çağrım şudur. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı koruyalım. Bunu korumak

0: olmak bir dini liderlerin görevi olduğunu düşünüyorum. Ahlakı, itidali, vakarı, sorumluluk bilincini en önemli. Hayatımızın merkezine yerleştirelim diye çağrıda bulunuyorum. Buna da çok ihtiyacımız var. Yalnızca kendi toplumumuz için değil, yaşadığımız ülkelerin, özellikle Balkan ülkelerinin huzuru, istikrarı ve geleceği için de hayrın, barışın ve güzel ahlakın temsilcileri olalım diyorum. İnanıyorum ki bizim geleceğimiz bilgide, gelişimde, maneviyatta, güzel ahlakta. Bunu herkes istiyor zaten. Ve yapıcı işbirliği. Yapıcı işbirliğinde de ısrarcı olacağız. Bu manada Yüce Allah'tan birlik ve beraberliğimizi daim kılsın diye dua ve niyaz ediyorum.
1: Sayın Hasanoğlu, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Baş Müftüsü Doktor Ahmet Hasanoğlu vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculuğun son bölümünde Dimet Oka'daki Osmanlı mirası eserleri konuşacağız. Sultan 1. Murat döneminde 1361'de fethedilen ve stratejik açıdan önemli bir şehir haline gelen Dimet Oka'daki kale, medrese ve camileri bize konuğumuz Mehmet Zeki İbrahimgil anlatacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın İbrahimgil, Dimet Oka Osmanlı döneminde neden bu kadar önemli bir merkezdi? İlk önce buradan başlayalım.
1: Dimetoka aslında biz Dimetoka diyoruz. Edirne'ye yakın 30-40 kilometre mesafede bugün Yunanistan'da yer alan bir kasaba. Dimetoka iki surlu şehir demektir. Yani iki kalesinin şehire hakim olan tepesinde iki surlu kale, yani güçlü bir kalesi var. Ve Edirne, sizin de bahsettiğiniz gibi 1361'de Edirne fethedildiğinde Dimetoka da fethedilmiştir. Dimetoka Sultan Murat Hüdavendigâr döneminde fethedildiğinde Edirne'nin sarayı, yani Bursa'dan 1365'te başkent Bursa'dan Edirne'ye geçince, Edirne'deki saray ve Osmanlı'nın idari binalar inşa edilinceye kadar geçici olarak 1-2 yıl Dimetoka payitaht yeri olarak kullanılmıştır. Ve 1. Sultan Murat döneminde ilk sarayı Dimetoka'da yapmış, Edirne'deki saray bitinceye kadar. Yıldırım Beyazıt da, yani oğlu Yıldırım Beyazıt da Dimetoka'da doğmuştur. Yani böyle bir hikayesi var.
0: Aslında çok önemli Osmanlı
1: Yani
0: dönemi için.
1: Dimetoka stratejik öneme sahip olmasının sebebi, Kızılderili Sultan, Kızılderili Nehri ile Meriç Nehri'nin birleştiği bir noktada, bir vadide yer alıyor. Yani Osmanlı'nın Balkanlara geçiş noktası olarak burasıdır.
0: Stratejik bir
1: stratejik bir öneme
0: yer.
1: sahip. Yani askeri açıdan stratejik bir öneme sahip. Edirne'nin başkent oluşu 1365'ten 1453 yılına kadar Edirne'nin, yani payitahtın sayfiye yeri dediğimiz sultan yeri olarak, nitekim Evliya Çelebi kadim, yani sultani kadim dediği yer olarak tarif edilmiş ve sultan yeri olarak ismi geçiyor kayıtlarda. Yani bütün padişahlar burasını sayfiye ve dinlenme yeri olarak kullandığı
0: Kullanmışlar
1: için,
0: gerçekten.
1: bu bölge hem sulu arazi, ovası da zengin falan, bu sebeple hep payitahtı kadim, Evliya Çelebi'nin dediği eski payitaht yeri, Darü Sultan, sultanın yeri, sultan yeri olarak da adlandırılan bu kasaba Osmanlı'da da çok önemli bir yere sahip. Hemen kuzeyinde Edirne, güneyinde ise Sofulu, bugün Sofular olarak geçen bir küçük kasaba, ve Ergene, yani bugünkü Uzunköprü arasında yer alan bir kasabadan bahsediyoruz. Dimetoka, bizim de bahsettiğimiz gibi Yıldırım Beyazıt döneminde önemli bir gelişme oluyor. Ve Dimetoka Kalesi'nde bir hikaye var. Geçen bir hikaye, Osmanlı için bütün tarih belgelerinde bundan bahsediliyor. Kale çok korunaklı olduğu için Ruslarla İsveç Kralı 12. Charles'ın, o bugünkü Ukrayna'da Paktova kasabasındaki kaleyi fethinde İsveç Kralı yeniliyor, Charles 12. 12. Charles. Ve buna Demirbaş Şarl olarak geçiyor. Ve Osmanlı bu kalede koruyor. Kimi koruyor? Hem İsveç kralını, hem de kralla ait ailesi ve askerlerinin, yani yakın 2000 kişilik bir aile, bir kalabalıktan bahsediliyor. Dimetoka'da misafir ediyor ve Osmanlı Demirbaş olarak geçiyor. Yani Osmanlı'nın Demirbaşı, kimse dokunulmasın diye. Çünkü esir olarak, yani Osmanlı'ya sığınmış, Ruslara esir düşmemiş ve Osmanlı'ya sığındığı için Osmanlı bu kalede korunmuş. Hı hı. Diğer bir hikaye

0: de geçiyor. Düzmeci Mustafa ve bu Dimetoka'ya bağlı Ruşen kasabasında olan tek kedi, şöyle bir olay geçiyor. Şehzadeler arasında Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda esir düşmesiyle ve vefatıyla Yıldırım Beyazıt şunu istemiş: ben sultan yerine gönderin, esir olarak orada kalayım. İşte yolda, tarih kaynaklarda yolda vefat etmiş falan. Fakat Emir Timur da Anadolu'yu 3 şehzadeye bölmüş, 4 şehzadeye bölmüş. Yani Yıldırım Beyazıt'ın oğullarına. Böldüğünde 4 şehzade arasındaki taht kavgasında Şeyh Mustafa, Çelebi Mustafa, Çelebi Mehmet, Çelebi Yakup ve Çelebi Süleyman. İşte birisi Amasya'da, diğeri Balıkesir'de, diğeri de Bursa'da, bir diğeri de Edirne'de. Bu bölgelere yani bölmüş Emir Timur. Yani Osmanlı'yı dağıtmış. Ve Osmanlı bir fetret dönemi geçiriyor. Yani şehzadeler arasındaki taht kavgasında. Düzmece Mustafa aslında şehzade. Ve savaşı Çelebi Mehmet'e kaybediyor. Kaybedince kılık değiştirip sultan yerinde Dimetoka'nın küçük bir kasabası, Ruşen kasabasında tekkede şeyh olarak, kıyafet değiştirerek şeyh olarak görev yapıyor. Sonradan tespit ediliyor bu olay. Ve bu hepsi Dimetoka'da geçen tarihi olaylar. Dimetoka'da özellikle 1310 yani Hicri 1892 tarihli salnamede Dimetoka'da Yıldırım Beyazıt Han'ın Çelebi Sultan Mehmet Han Camii. Yıldırım Beyazıt döneminde başlanan bu cami, oğlu Yıldırım Beyazıt döneminde başlayan bu caminin inşaatı 1399'da başlamış. 1402'de devam ederken Osmanlı'nın Ankara'daki savaşı kaybetmesiyle 13 yıl bir fetret dönemi şehzadeler arasındaki şeyde mücadelede cami inşaatı durmuş. Şimdi ilk akıbeti şöyle izah edeceğiz. Bu caminin ayrıntılı bir şekilde günümüzde de bu olaylar geldiği için, günümüze kadar da yansıdığı için bu camiyi ayrı olarak izah edeceğiz. Yakın 6 tane camiden bahsediyor bu salnamede. Yani 1892 salnamesinde 4 meşritten, bir de eğitim yapılarından, bir Rüşdiye, 2 iptidai okul, 3 tane iptidai kız okulu, Rumlara ait bir erkek 3 kız iptidai okulu, bir de Yahudilere ve Ermenilere ait birer kız ve erkek okulundan bahsedilirken, redif binası, telgrafhane, hapishane, belediye binası gibi yapılar ayakta. Bu şeyden Evliya Çelebi seyahatnamesinde ise şöyle geçiyor. Evliya Çelebi birçok seyahatinde, Avrupa'ya yaptığı seyahatlerde birçok defa Dimetoka'dan geçiyor. Çünkü yol bu güzergahtan Avrupa'ya açılıyor.
1: Kavşak noktası yani.
0: Kavşak noktası. Ve kaleden bahsederken 3 kapısı olduğundan, 2 büyük kulesi olduğunu ve kale içinde Hüdabendigâr, Sultan Murat Hüdabendigâr'a ait saraydan bahsediyor. Ve 12 cami, 1 mescid, 4 medrese, 5 mektep, 2 imaret, 5 tekke, 2 han, kervansaray gibi yapılardan bahsederken bazı camilerin isimlerini geçiyor. Nasuh Bey, Kurt Bey, Pazarlı Bey, Alaca Camii, Oruç Paşa, Kapıcı Tatarlar, Haraççı, Zincirli gibi, Çırçır Camii, Abdal, Cüneyt Abdal Camii, Ferhat Paşa Camii'nden bahsederken birçok tekke ve türbeden de bahsediyor. Günümüzde Dimetoka'da ayakta kalan ne var? Yani evet, esas konumuz bu. Konumuza gelince Çelebi Mehmet Han Camii, dediğim gibi 1399'da

0: İnşaatı başlıyor. 1402'de inşaat duruyor. İnşaat beden duvarları caminin yapılmış.
1: Hı hı.
0: Kubbe ve tonoz örtüsü yapılacak. Ve Fetret dönemi girince, para devlet dağılınca
1: inşaat
0: da duruyor. Çelebi Mehmet tahtı geçince bu inşaatı tamamlamak üzere 1420'de camiyi tamamlıyor. Ancak camiyi tamamlarken para yetmiyor. Bütçe yeni tahta geçmiş, devletin bütçesi dağılmış falan. Kubbeyle ve tonozla örtülecek camiyi daha ucuz maliyetle prizmatik bir ahşap çatıyla örtüyor. Örtülüyor. Ancak o dönemde 15. yani yüzyılın başında Edirne'deki eski caminin büyüklüğünde ve Filibe'deki Hülavendigâr Camii büyüklüğünde yani 50'ye 40 metre ebadında derinlemesine planlı bir ulu camiden bahsediyoruz. Yani bahsettiğimiz Çelebi Mehmet Camii öyle küçük bir camiden
1: büyük
0: bahsetmiyoruz.
1: Bir cami, evet.
0: Balkanlarda üç büyük cami var. İşte birisi Üsküp Sultan Murat, yani ikinci Sultan Murat, Edirne Eski Cami, Yıldırım Beyazıt'ın eseri. Bu da Yıldırım Beyazıt'ın eseri.
1: Çelebi Sultan Mehmet.
0: Çelebi Sultan Mehmet, yani Yıldırım Beyazıt'ın başlatıp oğlu tamamlayan. Bir de Filibe'deki Sultan Murat Camii. Bunlar Balkanlarda dört büyükler diyoruz. Dört büyükler, yani ulu camiler statüsünde. Cami 1930'a kadar ibadete açık. 1930'dan sonra, yani milli misaki sınırlardan sonra Yunanistan'ın sınırları içinde kalınca cami uzun süre atıl durumda, depo olarak, askeri depo olarak sınıra yakın olduğu için Yunanistan buradaki askeri teşhisat olarak caminin içinde depoladığı silah ve cephanelikler var. Yani cephanelik olarak kullanılmış. Ve en son 2015 yılında caminin restorasyonunu Yunanistan Kültür Bakanlığı karar veriyor. Ve bu Avrupa Birliği'nin fonlarıyla caminin restorasyonu yapılmaya çalışılıyor. Ve bu restorasyonu ben bizzat yerinde de inceledik restorasyon yapılırken. Fakat kazayen onların, Yunanların tırnak içinde söylüyorum, kazayen bir yangın geçirdi camiye. Ve yangın UNESCO kontrolünde de olan bir restorasyon olduğu için bir elektrik
1: şebekesinden
0: kaynaklı tarif ettiklerine, yani bizzat ben bilirkişi olarak incelemeye gittim. Doğrudur, yanlıştır, o ayrı konu. Yani ona girmiyorum. Fakat Birleşmiş Milletler ve UNESCO müdahale etti olaya. Hı hı. Müdahale edince cami yeniden restorasyonu geçen yıl 2025 yılında tamamlandı. Restorasyonu tamamlandı. Bu sefer Türkiye ile birlikte UNESCO'ya girmesi için, çünkü önemli bir yapı. Yani hı hı. Mimari açıdan, malzeme açısından, strüktür açısından çok önemli bir yapı olduğu için UNESCO koruma listesine alınması için birlikte Türkiye ile müracaat ettik. Yani sonradan kontrolde restorasyonu yapıldı. Yani Türkiye'de dahil olduk. Yani tamam, kaza oldu, olmadı falan, ama önemli olan caminin sonuçlanması. Yani restorasyonun sonuçlanması. Müracaat yapıldı, sonuç alamadık daha UNESCO'dan. Fakat cami restorasyonu bitince Yunanistan bu sefer camiyi bir şirkete kiraladı. Yani nedir? Resim galeri falan, o gibi kullanım amaçlı, kendisi Kültür Bakanlığı olarak değil de, Yunanistan Kültür Bakanlığı olarak değil de, bir şirkete kiraladı. Bunu anlayamadık. Yani nedir?
1: Böyle bir hakkı olabiliyor mu devletin?
0: Ya zaten bizim elimizde idare değil. Yani onların uhdesinde, ama yani biz şimdi bir liseyi Türkiye'de kiraya vermiyoruz.
1: Evet.
0: Yani kiralamıyoruz.
1: UNESCO'ya girecek bir eser. Yani Birleşmiş Milletler nezdinde olan bir eser.
0: Dimetoka'da bir Türk nüfus da var. Yani az da olsa, Yani huduttaki sınıra, Türkiye sınırına yakın olan sınır boyunca Türklerden arındırmışlar zaten zamanında. Ama yine de bir Türk nüfus hemen 30 kilometre sonra Gümülcün'e geliyor. Yani hemen Dede Ağaç 20 kilometre yanında. Dede Ağaç'ta da Türk nüfus var. Yani iş üzeri falan. Fakat ibadete açmamaları için Kültür Bakanlığı ibadete açması gerekiyor. İbadete açılmaması için bu yolu tercih ediyor. Yani caminin akıbeti böyle bir şeyle sonuçlandı. Özellikle bu bahsettiğim prizmatik örtüsünde, yani çatı örtüsünde ahşap üzerine çok güzel ahşap süslemeler vardı.
1: Ama yani, yangında yok oldu değil mi?
0: Yangında yok oldu. Allah'tan bütün fotoğraflar, daha önce ben arazide incelemeye yaptığımızda Yunan meslektaşlarla caminin detaylı fotoğraflarını çekmiştik. Yani ve duvar yüzeylerinde de olan kalem işi süslemeleri Edirne eski caminin aynısı. Çünkü mimarı İvaz Paşa. Yani mimarı aynı.
1: Aynı.
0: Ve aynı dönemde inşa ediliyor. Fakat Edirne'deki eski cami tamamlanıyor. Bu Ankara'daki savaştan dolayı tamamlanamıyor. Böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Ve Dimetoka Çelebi Mehmet Camii, yani özellikle 2025 yılında bu UNESCO listesine girememesi durumu hala şu anda ortak dosya halinde vermiştik UNESCO'ya. Ve ortak dosya halinde hala UNESCO şey yapamadı, yani kararını vermedi. Fakat girmesi için Türkiye'de uğraşıyoruz, fakat şirketten çıkmasınız için, bu olay yeni çıktı, şirketten Yunanistan Kültür Bakanlığı'na ve ibadete açılmasını istiyor. Orijinal haliyle, yani fonksiyonunu kazanmasını istiyoruz. Bir de diğer ikinci bir yapımız, önemli bir yapımız Oruçpaşa Türbesi var. Hemen caminin yanında. Oruçpaşa Türbesi, Oruçpaşa kim? Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu. Buna ait baldaken tarzı, 15. yüzyıla ait baldaken tarzı bir türbe ayakta, kısmen ayakta diyelim. Çünkü örtüsü yıkılmış. Dört ayak üzerine oturan bir türbeden ve lahiti olan bir türbeden bahsediyoruz. Bu türbe atıl durumda şu anda. Bir de hemen caminin karşısında Oruçpaşa Hamamı var. Oruçpaşa Hamamı, ama kayıtlarda Fısıltı Hamamı olarak geçer. Fısıltı, yani sesten dolayı künklerdeki bir boşluktan veya kırık bir künkten hamam su boşluk olduğu için, bir yerden rüzgar da aldığı için sürekli hamamın içinde bir fısıltı var. Fakat onu da çözemedikleri için nereden...
1: Hamamın ismi Fısıltı Hamamı.
0: Fısıltı Hamamı. Bu arşiv kayıtlarında da geçiyor. O dikkatimizi çekti. Hamam günümüzde, yani çifte hamam, erkekler ve kadınlar bölümü de mevcut. Bu çifte hamam dediğimiz hamam günümüzde atıl durumda, bakımsız. Ve bakımsız olduğu için restorasyonu da, yani sürekli Yunanlar para sıkıntısından bahsediyor, bütçe sıkıntısından bahsediyor. Türkiye'nin de bu yapıları restore etme imkanı yok Yunanistan'da. Ona imkan vermiyorlar. Dimetoka Kalesi. Dimetoka Kalesi meşhur olmasının sebebi çift surlu olmasından ve şehre de kale ismini veriyor zaten. Çift surlu şehir. Yani kalenin çift surlu. Çift surlu dediğimiz bir iç kale surlarla çevrili. Dış kale tekrar surlarla ve hendekle çevrili. Yani iki hendeği var.
1: Güvenli, bayağı güvenli.
0: Bayağı güvenli, evet. Çünkü o Şarl, 12. Şarl veya Demirbaş Şarlı da orada barındırdığı için bunun koruma altında. Saat Kulesi ayakta. Bir de en önemlisi Dimetoka'ya bağlı Ruşen köyünde Seyit Ali Kızıldeli Sultan Asitanesi Bektaşi tekkesi var. Balım Sultan da burada yetişmiş.
1: Evet, Sayın İbrahim Gül çok

0: Güzeldi sohbet ama süremizin sonuna geldik.
1: Geldik.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz
1: teşekkür ederim. Sağ
0: katkılarınızdan
1: olun.
0: dolayı.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim geldi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi, bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkati çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Muhalefet partilerine çağrıda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Haber-Rih ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum, Türkiye'nin yardımları ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının 110 bin tona ulaştığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Orta Koridor'a ilişkin değerlendirmede bulundu. Stratejik ulaştırma hattı olan Orta Koridor'un Türkiye'yi jeostratejik güven adası konumuna taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi ve Zengezur Koridoru'nun hattın kapasitesini artıracağını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bayraktar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında hitap etti. Nükleer enerjinin Türkiye için de kritik bir konu olduğunu ifade eden Alparslan Bayraktar, nükleerdeki dönüşüme işaret etti. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektro-optik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı, hedef tam isabetle vuruldu. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. G grubunda Kolombiya, ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı. İlk maçını da kazanan Kolombiya, 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk

sırada yer aldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Hayat çok hafif. Bir taslak gibi içine dolduramıyor ya da düzeltemiyoruz diyor. Var olmanın dayanılmaz hafifliği romanında Milan Kundera. Yaşamlarımızın her saniyesi sonsuz kere yineleniyorsa, İsa'nın çarmıha çivili olduğu gibi biz de sonsuzluğa çivilenmişiz demektir. Sadece tek bir hayat yaşadığımız için bu hayatı öncekilerle karşılaştıramayız. Ya da kusurlarımızı gelecekteki hayatlarımızda gideremeyiz. Bu nedenle de ne istediğimizi bilemeyiz. Prag'ın yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Gülüşün ve Unutuşun yazarı Milan Kundera'ya göre yaşamın provası yoktur. O halde yaşadığımız hayat asla bir senaryo değildir. Karşılaştırma fırsatı olmadığı için hangi kararın daha iyi olduğunu sınamanın bir yolu yok. Olaylar nasıl gelişirse öyle yaşıyoruz. Önceden uyarılmaksızın, rolünü ezberlemeden sahneye çıkan bir tiyatro oyuncusu gibi. Yaşam öncesi ilk prova, yaşamın ta kendisi ise ne değeri olabilir yaşamın? Yaşamın hep bir taslak olması da bundandır işte. Yok, taslak da tam olarak anlatmıyor demek istediğimi. Çünkü taslak bir şeyin ana çizgileriyle belirlenmesi demektir. Bir ressamın az çok ortaya çıkmasıdır. Yaşamımız dediğimiz taslaksa hiçbir şeyin taslağı değildir. Bir resmin resme dönüşmeyecek ana çizgileridir. 1968 yılının Prag'ındayız. Amerika'da filizlenen, Paris'te hayat bulan 68 kuşağının yansımaları yaşanmaktadır Prag'da. 5 Ocak'ta başlayan Prag baharının rüzgarlarının estiği dönemdeyiz. İktidara gelen Alexander Dubček liberal politikalarını uygulamaya başlar. Özgürlüğe doğru bir dizi kararlar uygulanmaya başlanır. Ülke tarihinde yeni bir sayfanın açılacağına olan inançlar yeşermeye başlamıştır. Prag baharı beraberinde yeni mutluluklarla birlikte yeni korkular da getirmiştir. Prag her an Sovyetlerin müdahale edeceği korkusuyla yaşamaktadır. Ve korkulan olur. 1968 yılının Ağustos ayında Sovyet tankları Prag'a girer. 100 binden fazla insan hapsolmuştur ve göç başlar. Prag insanı yaşadığı şehri terk eder. Bir rivayete göre bu dönemde 300 bin Praglı batılı ülkelere göç eder. Prag boşalmaktadır. Askeri kamyonların ve tankların yanından geçerek şehri terk eden insanlar yeni bir umuda yol almaktadır. At arabasıyla, minibüslerle, yayan, insanlar hangi imkan varsa onu kullanarak şehri boşaltmaktadır. Prag artık yaşanacak bir yer değildir.

zamanın yoluna düzsel bir çizgi çeker, bu çizginin ötesinde o anki dert ve sıkıntılarının sona ereceğini sanırlar. Etrafında olup bitenlere kayıtsız kalmanın mümkün olmadığı zamanlar vardır. Prag böyle bir dönemi yaşamaktadır 1968'de. İnsanlar Prag'ı terk etmektedir. Prag'ın taş binaları artık sevimsiz görünmektedir onlara. Hayatı çirkinleştiren birer taş yığınıdırlar artık. Sanki bütün gezegenin yaşadığı bir trajedidir taş binalar. Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği romanındaki Thomas ve Teresa Cenevre'ye giderler ancak burada çok kalamazlar. Teresa sürekli sorguladığı Thomas'tan uzaklaşmak, Prag'a dönmek ister. Hayat bana çok ağır, sana çok hafif der Thomas'a. Bu hafifliğe, bu özgürlüğe dayanamıyorum. Prag'da sana aşk için çok muhtaçtım. Sana her şey için bağımlıyım. Beni terk edersen ne yaparım? Güçsüzüm ben ve güçsüzler ülkesine, Prag'a geri dönüyorum. İnsanın başkası için çektiği acı, kendi acısından daha büyüktür. Teresa bu acıya dayanamaz. Aşklar da imparatorluklar gibidir. Üzerine dayandırdıkları düşünceler un ufak olduğunda onlar da silinir giderler. Ve Teresa güçsüzler ülkesine, Prag'a geri döner. Güvensiz, tekinsiz bir şehre dönüşmüştür Prag. Herkes polis olabilir düşüncesi bütün sokaklara hakimdir. Kötü bir şey yaşayıp çaresiz kaldığımızda, içimizdeki zavallılık birden ortaya çıktığında acılı bir durum oluşur ruhumuzda. Duvarlar üstümüze gelir. Bütün seçenekler tükenmiştir. Dipsiz bir kuyuda çırpınırken kafamıza sert taşlar gelmektedir. Bir çaresizlik hissi gelip göğsümüze yerleşiverir. Değersiz olduğumuzu düşünmeye başlamak, yalnızlığımızın üstüne ektiğimiz tuz biberdir. Kundera buna litost der. Litost, başka birçok duyguların bileşimi olan bir duygudur. Kötü geçirilmiş bir çocukluk, sevgilisi tarafından terk edilmişlik, başlamadan biten bir kariyer, boşa yapılan yatırımlar, hak edilmeyen bir yenilgi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde insan zavallı olduğunu düşünür ve derin bir acı duyar. Gülmeyi unutur. Bir halkı ortadan kaldırmak için belleğini yok etmekle işe başlanır diyor bir yazar. Kundera bu sözü önemsiyor. Kitaplarını, kültürlerini, tarihlerini yok ederler. Bir başkası onlara başka kitaplar yazar, bir başka kültür verir, bir başka tarih uydurur. Ve böylece halk yavaş yavaş ne olduğunu, daha önce ne olmuş olduğunu unutmaya başlar. Çevresindeki dünya da onu daha çabuk unutur.

Milan Kundera'nın romanlarında Prag Baharı'nı ve sonrasında yaşananları bütün yönleriyle görmek mümkündür. Kundera, adeta Prag'ın 20. asır tarihini ikiye böler. 1968'den önce ve sonra. Eserlerinin çoğunda Sovyet tankları Prag'a girdikten sonra Praglıların zihninde, kalbinde, gönlünde meydana gelen sarsıntılar, hayal kırıklıkları, çaresizlikler yer alır. Yalnızlık, göçmen duygusu, hatıralar, yazgı, bellek, yurt özlemi Praglının hayatından hiç silinmeyen izlerdir. Prag yaralarını sarmaya çalışırken insanlar da geçmişi ve geleceği, gülmeyi ve unutmayı düşünürler. Kundera'nın Gülüşün ve Unutuşun kitabı Prag özelinde aslında bütün insanlığın özeti gibidir. Kundera'nın dünyasında Prag insanı gülmeyi unutmuştur. Ve unutuş hafızamıza, geçmişimize, belleğimize karşı verdiğimiz bir savaştır aslında. Prag bir unutuşun kentidir. Kafka'nın yayıncısı Max Brod, kötülük kenti der Prag için. Prag hep birilerinin isteğine boyun eğmek zorunda kalmış, geçmişi unutup yeniden bir gelecek çizmek zorunda kalmıştır. 1621'deki Çek reformunun yenilgisinden sonra Cizvit rahipler vardır Prag'ın hayatında. Katolik inancı temsil ettiren barok katedrallerle donatırlar şehri. Milan Kundera'nın ifadesiyle söylersek, binlerce taşlaşmış aziz her yandan size bakar, sizi tehdit eder, gözetler ve büyüler. Kundera, Tamina ismini verdiği bir kahramanının doğduğu sokağın yarım asır içinde 3 kez isminin değiştiğini söyler. Bu, unutuşun tarihidir. Bir şehir nasıl unutur? Bir nesil hafızasını nasıl kaybeder? Milan Kundera, Prag şehrinde yaşanan unutuşu bir örnekle açıklıyor. 1972'de bir pop şarkıcısı daha çok para kazanmak için ülke dışına çıkmaya karar verir. Ülkenin yöneticilerinden Bay Husak korkuya kapılır. Pop şarkıcısına derhal ülkesine dönmesi için acele bir mektup yazar. "Ne isterseniz yapacağız," diye de teminat verir. Bir an düşünün. Bir ülkenin yöneticisi bir pop müzik şarkıcısının ülkeyi terk etmesinden neden korkar? Üstelik bu yönetici doktorların, bilginlerin, gökbilimcilerin, sporcuların, işçilerin, mühendislerin ülkeyi terk edip başka bir ülkeye iltica talebi bulunmasından hiç rahatsızlık duymamaktadır. Peki bir pop şarkıcısının bütün bu meslek gruplarından üstünlüğü nedir?

0: Çünkü diyor Kundera, pop müziğin hafızası yoktur. Geçmişe dair bütün müzik kültürünü unutturacak bir müziktir. Pop müzik geçmişin üstünü örter ve kapatır. Böylece unutuş gerçekleşir. Nesiller geçmişi anımsamaz.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk,

Önemli şehirlerin çoğunun ortak bir yanı vardır. Ortasından bir ırmak ya da nehir geçer. Pırak, ortasından ırmak geçenlerde. İki yanında Kundera'nın anlattığı kilise ve tarihi anıtlar yükselir. Masal şehir, altın şehir ve Avrupa'nın kalbi gibi iltifatlara layık görülmüştür. Çoğu insan için Pırak, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra bilinen bir şehirdir. Oysa Hitler bombalatmaya kıyamamıştır bu açık hava müzesini. Prag'ın başkent olduğu tarih 1918. Eski ile yeniyi buluşturan bu zengin şehir adeta bir kültür sanat şehri. Çekoslovakya'nın kurucularından Tomáš Masaryk dünyaca ünlü bir felsefecidir. Kafka, Rainer Maria Rilke ve Václav Havel Prag'ın beşiklerinde gözlerini dünyaya açan ünlüler. Weber, Mozart, Beethoven, Chopin ve Wagner de Prag'ın kucak açtığı diğer büyük isimler. Müzik ve edebiyat Prag'ın beslendiği gıdalardır diyebiliriz. Prag Senfoni ve Çek Flermoni Orkestrası dünyamızın ilgiyle takip ettiği başarılara imza atmıştır. 2 milyonluk nüfusuna rağmen yılda en az 20 milyon turist kabul ettiğini düşünürsek, Prag'ın zenginliği herhalde anlaşılmış olur. Çekler başkentini Praha olarak adlandırıyor. Kapı eşiği anlamına geliyor.

0: Çünkü Prag, ülkenin Avrupa'ya açılan ilk noktası. Şehrin devasa 13 kapısı var ve şaşırtıcı mimari yapıları, sivri çatıları ve sayısız kuleleri. Londra, Paris ve Roma'dan sonra Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehridir Prag. Kalesi, kulesi, köprüsü mutlaka vardır tarihi kentlerin. Stare Mesto yani eski şehir, Aziz Nikolas Katedrali, Aziz Vitus Katedrali, Prag Kalesi ve Charles Köprüsü Prag'ın gözde mekanları arasında yer alıyor. Bir şehirde önce nereyi arar gözleriniz? Meydanı mı, kahvehaneleri mi, müzeleri mi, mabetleri mi? Hilmi Yavuz Prag izlenimleri yazısında bakın neler söylüyor. Bir şehir benim için zarif kahveleriyle, özellikle de kaldırım üstü olanlarıyla vardır. Kahveleri olmayan şehirleri hiç sevmemişimdir. Paris mesela bir kahveler şehridir. Berlin'de bir ölçüde öyle. Belki gençlik yıllarımızda Fatih'teki, Yeni Kapı'daki, bulvardaki kahvelerdi. Ya da Baylan'da oturmuş olduğumuz bahtiyar günlerden arta kalan bir geçmiş zaman aralığındadır beni kahvelere çeken. Prag'da Nazım Hikmet'in kahvesinde, Kafe Slavya'da oturduğum dostlarla birlikte. Şehrin içinden geçen Vltava Nehri'nin kenarında, Milli Tiyatro'nun karşısında uzaktan bile görkemli görünen Prag Kalesi'ne bakan bu kahvede Nazım'ı, onun orada otururken neler hayal ettiğini düşünmek. Moskova'dan sıkıldığında kaçıp Prag'a gelirmiş Nazım ve hep Kafe Slavya'da otururmuş. Oturduğu masa bilinmiyor. Oysa Yahya Kemal'in Paris'te Closerie de Lila kahvesinde oturduğu masaya konulduğu gibi bir plaket de onun masasına çakılabilseydi. Heyhat! Prag'a hüzünle veda ettim. Orta Avrupa'nın gerçek Avrupa olduğunu düşünerek.
1: Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí a neznámý muž spustí cizí řečí.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti.

0: başkenti Buenos Aires'ti. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum.
1: İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerine çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu olan Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya geldi, bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkati çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki teknik görüşmeler sürerken anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, füze programının pazarlık konusu olmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'da nükleer denetimlerin yapılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı içinde geçici deniz koridoru ve ücretsiz geçiş formülü üzerinde çalışmalar sürüyor. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Muhalefet partilerine çağrıda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Habb el-Rih ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani durum, Türkiye'nin yardımları ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği konuları ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarının 110 bin tona ulaştığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Orta Koridor'a ilişkin değerlendirmede bulundu. Stratejik ulaştırma hattı olan Orta Koridor'un Türkiye'yi jeostratejik güven adası konumuna taşıdığını vurguladı. Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesi, İstanbul-Kuzey Demiryolu geçişi ve Zengezur Koridoru'nun hattının kapasitesini artıracağını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde 3 temel konuya odaklandığını vurguladı. Bu hedefleri enerji arz güvenliği, enerji bağımsızlığı ve karbon nötr ekonomi olarak sıraladı. Bayraktar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında hitap etti. Nükleer enerjinin Türkiye için de kritik bir konu olduğunu ifade eden Alparslan Bayraktar, nükleerdeki dönüşüme işaret etti. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş

0: uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektro-optik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı, hedef tam isabetle vuruldu. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. K grubunda Kolombiya ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez maça ilk 11'de çıktı. İlk maçını da kazanan Kolombiya 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28. Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Sayın Hayat Brezilya oyuncuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
7: Mola vakti.
8: Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba diyerek başlamak istiyoruz bugünkü mola vaktine.
9: Hoş geldiniz mola vaktine.
8: Abdullah, bugün programımıza bir şiirle başlayalım diyorum.
9: Yine yapay zekaya şiir yazdırdınız, onu mu okuyacaksın?
8: Hayır hayır, bu gerçek duygularla yazılmış gerçek bir şiir. Ama hikayesi çok ilginç.
9: O güzel sesinle oku dinleyelim o zaman.
8: Ay teşekkür ederim. Gözlerin mi bu, yoksa gecenin en derin yerinde yanan bir kandil mi? Baktıkça kayboluyorum içinde. Bir çift gözde bütün yeryüzü gizli mi? Kaşların arasında kederin sarkacı, kirpiklerin yağmura tutulmuş bir sonbahar. Ne zaman gözlerin gelse aklıma, şiir bile susar. Beğendin mi?
9: Güzel şiir, yani melankolik. Şiirleri bile susturan gözleri anlatıyor. Yani.
8: Bu şiir Ses Dergisi'nin 1978 tarihli özel sayısında yayınlanmış. Konya'dan Ahmet isimli bir bey yazmış ve niye yazmış biliyor musun?
9: Bilmiyorum, niye?
8: Bir yarışmaya katılmak için.
9: Hangi yarışmaya?
8: İşte bu kısmı çok ilginç. Ses Dergisi, Türkan Şoray'ın gözlerine şiir yaz temalı halkın katılımına açık bir şiir yarışması düzenlemiş.
9: Ha, Türkan Şoray'ın gözleri, kaşların arasında kederin sarkacı diyor. Ya, tamam tamam, şimdi anlamlandırabiliyorum.
8: Şimdi anlamlandırdın tamam. Değil mi? Ve eli kalem tutanlar da Türk sinemasının sultanının gözlerine şiirler yazmışlar.
9: Bu şiir mi kazanmış peki yarışmayı?
8: Hayır. Yarışmayı Mehmet Cevat Durmuş kazanmış. O şiirden de bir bölüm okuyacağım ama biraz sonra.
9: İlginç ama o yıllar şimdiki gibi magazinin yerlerde süründüğü yıllar değil. İnsanların sanatçılara kolay ulaşabildiği zamanlar da değil. Şimdi bir tıkla ulaşıyorsun ya da herhangi bir imza gününde, gösteride, festivalde onlarla karşılaşabiliyorsun. O zaman çok uzaksın. Sanatçılar insanların gözünde bambaşka yerlerde o yıllarda ve çok yüksekte. Bu da zaten şiirlere yansımış, yansımış ya da bu şiire yansımış.
8: Ve belki de asıl önemli olan o zamanın sanatçıları doğal güzel. Ne doğru dürüst estetik ameliyatlar var ne de fotoğraf filtreleri.
9: Öyle olunca da Türkan Şoray bir efsane oluyor. Gözleri ve bakışları da kendisinden öte bir efsane.
8: Cüneyt Arkın bir röportajında Türkan Şoray'ın gözleri için ne demiş bak. Türkan'la ilk filmimi çekerken sakın gözlerine bakma ölürsün dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyorum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda ölürsem öleyim diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil, Gözistan'dı, memleket türküsüydü.
9: Gözler göz değil, Gözistan'dı. Güzel bir tanımlamaymış gerçekten, Gözistan.
8: Bence de çok doğru ve çok yerinde bir tanımlama. Biliyor musun, Türkan Şoray 1966 yılında gözlerini sigortalatmış.
9: Değer. Değil mi? Bu kadar anlatılan gözlere değer.
8: 250 bin liralık bir sigorta yaptıran Şoray gazetelerde haber olmuş. Hatta bu sigorta şirketlerinin de pek hoşuna gitmiş. Sigortacılık alanında teşvik olur diye.
9: Ya benim de bu kadar güzel gözlerim olsa ki güzel diyorlar. Eşek gözlü falan diyenler var ama Türkan Şoray gözü değil. O kadar da param olsa ben de sigortalatırım. Ben Türkan Şoray'ın bu yarışma ile ilgili ne dediğini merak ettim asıl. Yani tamam gözler çok güzel sigortalanmış ama gözleri için şiir yarışması düzenleniyor.
8: Ya değil mi? Bak sen diyorsun ki gözlerim güzel ama kim şiir yazdı senin gözlerine?
9: Hiç kimse tabii ki. O kadar da değil yani. Türkan Şoray gözü sahip olmak zor tabii.
8: O dönem sorulduğunda insanların gözlerime bu kadar anlam yüklemesi beni çok duygulandırıyor. Her gelen mektubu saklıyorum demiş.
9: Ödül olarak ne verilmiş Nilgün? Mesela ben bir sanatçının hayranı olsam ne para isterim, ne kupa, ne madalya. O sanatçıyla tanışmak, konuşmak isterim. En güzel ödülüm bu olacağını düşünürüm.
8: Şimdi birincilik ödülü altın dolma kalem. O dönem şair ruhun simgesi. Türkan Şoray'la tanışma ve röportaj hakkı, bak bu senin istediğin. Kazanan şiirin Ses dergisinde tam sayfa yayımlanması. Küçük bir nakit ödül. 500 Türk lirası civarı. O zaman için fena bir para değil. Düşün ki bir daktilo alabiliyorsun o paraya.
9: Bu birinciye verilmiş. İkinciye, üçüncüye de ödül var mı?
8: Var tabii ki. İkincilik ödülü lüks bir ajanda ve özel kalem seti. Şiirin dergide yayımlanması, imzalı Türkan Şoray fotoğrafı.
9: Ne saklamıştır o fotoğrafı?
8: Tabii. Ve üçüncülük ödülü. Kitap seti, Türkan Şoray'la ilgili çıkan yazıların da içinde olduğu Yeşilçam temalı derlemeler. Türkan Şoray hayranları için düşünsene ne kadar mutlu, ne kadar güzel bir şey.
9: Şu anda saklanıyorsa da ciddi bir koleksiyon ürünü.
8: Kesinlikle. Şiirin yayımlanması ve Ses dergisi aboneliği 6 ay boyunca.
9: Sen Türkan Şoray'ı yakından gördün mü?
8: Görmedim.
9: Ben gördüm.
8: Nerede gördün?
9: Uçan Süpürge Film Festivali'ne geldiler. Sadece Türkan Şoray'ı görmedim. Yine güzel gözlü Fatma Geri'yi de gördüm. Hmm. Yanında Filiz Akın'la Hülya Koçyiğit de vardı.
8: Oo, sen ne kadar
9: dört
8: şanslısın. 4
9: yaprakta Yonca'yı gördüm.
8: Evet.
9: Bayağı yakından haber yaptık yani. O anlamda dördünü de görme şansına sahip oldum. O zaman nispeten gençlerdi. Yani bundan çok öncesinden bahsediyorum. Yaklaşık 17-18 yıl önceden bahsediyorum. Çok da güzeldi ve Türkan Şoray'ın gözleri gerçekten çok güzeldi. Ama evet. Fatma Girey'in gözleri de çok güzeldi.
8: Evet, evet.
9: Yani onun gerçekten. Bir de rengi de farklıydı ama gözün renkli olması bir şey ifade etmiyor. Yani açık renk göz, her açık renk göz etkilemeyebilir. Fatma Girey'de onu hissettim. Türkan Şoray'da da kahverengi ama öyle bir kahverengi değil. Çok
8: yok,
9: güzeldi.
8: Evet, evet. Ne güzel, ne şanslısın. Ve mansiyon alanlara verilen ödüle gelince katılım belgesi, şiirlerinin küçük alıntılarla dergide yayımlanması, çekilişle belirlenen 10 kişiye Yeşilçam temalı sinema bileti. Gerçekten de günümüzde bakınca ödüller, yarışmalar ne kadar farklı değil
9: çok
8: mi?
9: Çok inceliklerle dolu.
8: Çok.
9: Yani hassas davranılmış böyle bir fotoğraf ödülü olmuş mesela, ama imzalı fotoğraf. Bugün mesela bu ödülün karşılığı olur mu çok emin değilim, ama o dönem çok anlamlıymış.
8: O zamanlar ince bir zevk varmış insanlarımızda. Bakar mısın, hayranı oldukları sanatçı için şiirler yazıyorlar, yarışmayı kazananlara kalemler, ajandalar, kitaplar hediye ediyorlar. Şimdi ajanda, kitap ne hediye edersen et, mutlu etmez insanı.
9: Daha önemlisi, günümüzde böyle bir yarışma yapılsa acaba kimin gözleri için yapılırdı, ya da mesajlaşırken sesli harfleri yazmaya üşenen hangi hayran oturup da uzun uzun bu şiirleri yazardı? Düşünsene, şiir şöyle olacak. Senin Miko YŞL gözlerin, ne GZL senin o yeşil gözlerin falan gibi bir şiir.
8: Yaşlandık mı Mirim?
9: Yaşlandık belki, ama bir yandan da her çağ kendi gerçeğini yanında getiriyor Nilgün. Şimdi böyle bir yarışma olsa kimse oturup da şiiri yazmaz, onu söyleyelim. Açar yapay zekayı ya, yazdırır ve şiiri öyle gönderir.
8: Ama yapay zekanın yazdığı şiirler de belli oluyor. Feray zaman zaman yazdırıyor ya, hemen anlıyoruz yapay zekamı.
9: Ama bu yarışmaya katılacak ya, uğraşır, üstünde oynar.
8: Kendi de bir şeyler katar diyorsun.
9: En azından YŞL ve Miko yazmayayım der. Mükemmel ve yeşil yazmaya en azından yani bir zahmet özenir. Peki bunca sözden sonra bugünkü konumuz Türkan Şoray mı? Ya da Türkan Şoray'ın gözleri mi olacak, onu sorayım sana.
8: Hayır hayır, konumuz gözler. Göz denince ilk akla gelen sultanımızın gözleriyle başladık programımıza. Gözleri konuşacağız bugün.
9: Hani demiştin ya, birinci olan şiiri de okuyacağım birazdan. Oku da 1978'e bir kere daha dönelim, o şiiri dinleyelim.
8: O zamanlar edebiyat öğretmeni olan Mehmet Cevat Durmuş kazanmış. Bu şiir de çok güzel. İlk dörtlüğünü paylaşalım hemen. Bir çift göz ki perde perde sır dolu. Bir bakışta yakar bin yıllık buzul uykuyu. Süzülür kirpiğinden düş gibi. Anlatır suskun aşkı, mazide kalan hüznü.
9: Türkan Şoray'a şiirler yazılmış ama şarkılar da yazılmış. Hem de gözlerine de şarkılar yazılmış. İşte onlardan birini dinleteceğiz şimdi. Nükhet Duru söyleyecek. Türkan Şoray'ın Gözleri.

0: üstüne ne deyimler, ne şarkılar var.
1: Şarkıyı biraz önce dinledik. Nükhet Duru söylemişti. Benzer pek çok söz, pek çok deyim var. Onlardan biri mesela, ben adamı gözünden tanırım.
0: Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Ay.
1: Yine asolistliğin tuttu ve yine Nilgün Doruk'un performansını büyük bir
0: Ay
1: hayranlıkla dinledik.
0: evet. Bugün biraz modumda değilim. Özür dilerim
1: Olur. Her sanatçının
0: dinleyicilerimden.
1: öyle modunda olmadığı günler olur ama biz çok beğeniyoruz. Yani
0: Teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: şarkı
0: Çok
1: demek büyük
0: naz.
1: zevk bizim için.
0: Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten gözler kalbin aynası mı? Birisinin gözüne bakıp ben seni gözünden tanıdım. Sen delikanlı bir adamsın ya da çok yalancısın diyebilir
1: Ya
0: miyiz?
1: bunu bana net bir şekilde soruyor musun? Niye ben gözolok muyum?
0: Ona gözolog denmez, oftalmolog denir.
1: Öyle bir meslek mi var?
0: Tabii.
1: Oftalmolog.
0: Evet. Ve oftalmologlar da gözle ilgili sorunlara
1: Ha,
0: bakar.
1: uzmanlık alanı yani.
0: Evet, burada konu başka. Birisinin gözüne bakıp duygularını anlamayla ilgili. Sen anlamaz mısın? Üzgün mü, sevinçli mi ya da sinirli mi diye?
1: Anlıyoruz tabii ki. Yani ben de anlıyorum, sen de anlıyorsun. Peki neden anlıyoruz? Onu da açıklayayım mı?
0: Evet, açıkla lütfen.
1: Düşünce merkezimiz neresi? Onu sorayım sana.
0: Beynimiz.
1: Beynimize en yakın organımız hangisi?
0: Tabii ki gözlerimiz.
1: İşte bu yakınlıktan dolayı beynimizde oluşan her düşünce anında gözlerimize yansıyor Nilgün. Onun için beden dili üstüne çalışanlar en çok nereye odaklanıyor? Gözlere odaklanıyor. Göz bebeklerimizle, göz kapaklarımızla ve baktığımız yerle insanlara mesaj verdiğimiz düşünülüyor.
0: O zaman neden gözler beynin aynasıdır dememiş de kalbin aynasıdır demişler?
1: Beyin deselerdi romantik olur muydu?
0: Olmazdı.
1: Olmazdı.
0: Evet.
1: Kaldı ki duyguların aslında beyinde oluşup kalbe yansıdığını birçok insan da bilmiyor.
0: Bir de kara olup ferman yazdıran kaşlar var. Hani gözlerimizin arkadaşı. Onlar da az değil.
1: Kaşı anladım da ferman ne alaka?

0: Verir.
1: Ha, kaşlar da gözlerin verdiği mesajların eşlikçisi. Onu diyorsun sen. Tamam, anladım. peki çattığımızda hangi anlama gelir bu kaşları?
0: Sen bilmiyor musun?
1: Kızgın
0: Kızgın
1: olduğumuzu.
0: olduğumuz.
1: Peki kaşımızı yukarı kaldırırsak?
0: Hayır anlamına geliyor tabii. Bir de tek kaşın havaya kalkması var. Yüzün soru işareti oldu. Ama bende yok o. Bende tüm mimikler devreye giriyor. O hani soru
1: Bende
0: işaretini
1: de
0: yapayım
1: mümkün değil.
0: derken, değil mi?
1: Kaldıramam yani.
0: Ben de kaldıramıyorum.
1: Bir de göz bebeklerimiz var. Bunu anlatmıştık geçen programlarımızda ama kısaca hatırlatalım. Göz bebeklerinin büyümesi, gördüklerinin, duyduklarının ve hissettiklerinin kişiyi ilgilendirdiğinin, hatta heyecanlandırdığının işareti. Göz bebeklerinin küçülmesi, kişinin ilgisinin azalmaya başladığını ya da kaygılandığını gösteriyor. Bütün bu eylemler kontrolümüzün dışında oluyor Nilgün. Bu da karşı tarafın duygularımızı rahatça okumasını sağlıyor.
0: Baktığımız yönün de anlamı varmış beden dili uzmanlarına göre. Gözlerin sağ üst tarafa bakıyorsa kişinin görsel olarak gözünde bir şey canlandırıp hayal ettiğini söyleyebiliyormuşuz. Sol üst tarafa bakılıyorsa görsel olarak bir şey hatırladığını.
1: Hatırla, okuldayken öğretmen tahtaya kaldırdığında sol üste bakarak anlatırdık bazen.
0: Ben hatırlamıyorum.
1: Hatırlamadın diyorsun. Zaten bunu hatırlayan tek kişi Feray. O yazmış, ben de onun için okudum.
0: Şimdi yatay olarak sağ ortaya bakılıyorsa bir sesi hayal ediyormuş. Sol ortaya bakıldığında da sesi hatırladığı anlaşılıyormuş. Ben hiçbir şey öyle bir şey
1: Ben
0: hatırlamıyorum.
1: de hiç hatırlamıyorum ama
0: Feray hatırlıyor bak.
1: Feray'ın
0: En zekimiz
1: göz uzmanlığı ve bunun metne yansıması.
0: o. Evet bence
1: Bir
0: de.
1: örneğin, ilk telefonunun zil sesini hatırlamaya çalışırken sağ ortaya, hatırlayınca da sol ortaya bakman.
0: Şimdi sen öyle söyleyince ben ilk telefonumun sesini hatırlamaya çalışarak önce ortaya sonra sola baktım ama yani bunu bilerek yaptım tabii.
1: Eder işte. Demek ki yapılıyormuş gördüğün gibi.
0: Şimdi sağ alta bakarken duygularımızın farkına varıyormuşuz. Sol alt tarafa bakarsak da kendi iç sesimize konuşuyormuşuz. Daha iyisini yapmalıyım, sana söylemiştim gibi. Ama sevinince ya da stres altındayken de sol alta bakarmışız. İnsanların sağlak ya da solak olması da bir etken mi acaba? Ya da ne kadar etken bu durum
1: Gözler
0: acaba?
1: ne kadar çok soru sorduruyor bize
0: Değil mi?
1: gerçekten yani. Gözler
0: Evet,
1: ne kadar anlamlıymış bu açıdan da baktığımda.
0: evet.
1: Dur, bu deneyelim istersen bunu.
0: Deneyelim.
1: Sana sorular soracağım şimdi. Bakalım nerelere bakacak
0: Hı,
1: gözlerin.
0: evet.
1: Küçükken en sevdiğin oyuncağının rengini hatırlıyor musun? Neydi? Ama
0: Hatırlamıyorum.
1: gözlerin hiç oynamıyor ki.
0: Çünkü metne bakıyorum. Bir daha sor.
1: Küçükken en sevdiğin oyuncağının rengini hatırlıyor musun? Yukarı baktın.
0: Evet, yukarı baktım.
1: Peki yine bak, gözlerini göreyim
0: Hı,
1: yani.
0: peki.
1: Derdimiz o ya, sorumuzu
0: Evet.
1: o nedenle soruyoruz. Çocukluğuna dair hatırladığın en belirgin ses neydi? Şu an ne kadar net duyuyorsun o sesi?
0: Televizyon sesi, sokaktaki arkadaşlarımın sesi, sokağın sesi.
1: Dinleyicilerimize söyleyeyim, karşıya doğru baktın.
0: Doğru mu
1: Düşünürken
0: baktım?
1: karşıya doğru baktın.
0: Ha.
1: Bilmiyorum doğru mu yanlış mı, sen öyle baktın.
0: Doğru.
1: Aklına gelen ilk inanılmaz mutlu ve enerjik olduğun an. Yine karşıya bakıyor.
0: Evet. Ama azıcık da yukarı kaydırdın
1: Evet, yukarı
0: sanki.
1: kaydırdın gözünü de.
0: Evet, koşup o hiç yorulmadığım an diyebilirim herhalde.
1: Demek ki düşünürken sen karşıya bakıp yukarı doğru böyle bir
0: O bana
1: kafanı
0: mahsus.
1: kaldırıyorsun. Kapının üstünde renkli ışıklarla adının yazması nasıl olurdu?
0: Güzel olabilirdi.
1: Ne, kapının üstüne baktın?
0: Ama bak o yıllarda güzel olabilirdi ama şimdi elektrik faturasını düşününce pek güzel.
1: Peki telefonun suya düştü. Suyun altında nasıl çalardı? Hemen
0: Yukarı
1: çok
0: bakıyorum.
1: düşündüğün için, çünkü
0: Evet.
1: içinde iki soru var. Bir suya düşecek, bir de suyun altında nasıl çalacak?
0: Yani korkunç bir şey tabii telefonun suya
1: Ve
0: düşmesi. Bu
1: gözlerim bu
0: bir
1: kez biraz büyüdü.
0: büyüdü değil mi? İşte korktu telefonu. Nasıl çalardı? Gulup gulup
1: Yani baktığımız noktada önemli. Sen nereye baktın mesela? Kapıya baktın. Neden? Kapının üstünde senin adın renkli yazıyordu. Her ne kadar ekonomik boyutunu değerlendirsen de senin için güzel bir incelik yapılmıştı. Adını neon ışıklarıyla Nilgün Doruk diye yazmışlardı. İnsanlara güven vermek istiyorsak gözlerine bakarak konuşmalıymışız. Gözlerimizi kaçırmamız güvensizlik yaratırmış. Ki sen hep gerçekten güven veriyorsun ve gözlerimize bakarak konuşuyorsun. Çok
0: Evet,
1: teşekkür ediyoruz
0: sen de
1: sana.
0: öylesin. Ben de sana teşekkür ediyorum.
1: Ve karşıda bir de ciddiye alıyorum. Ben seni dinliyorum. Yani
0: Evet,
1: senin
0: evet.
1: dediklerini ciddiye alıp sana karşılık vereceğim mesajı veriyorsun.
0: İnsanların gözüne yüzüne bakarak konuşuyoruz ya, o yüzde odaklandığımız yerlerin de anlamları varmış.
1: Vallahi çok yoruldum onunla aramaktan gerçekten. Yani ne gözmüş be.
0: Mesela iş bakışı var. Bakışların karşıdaki insanın gözleri ve ağzı arasındaki kısma yönelmesi iş bakışı olarak adlandırılıyormuş. Bu daha çok resmi bir bakışmış. Ben yıllarca nereye baktım
1: İş bakışı.
0: acaba? Bir de sosyal bakış var. Karşımızdakine daha samimi bir yaklaşım sergilediğimiz sosyal bakışta odak noktası karşımızdakinin gözleriyle göğüs kafesinin orta noktasının oluşturduğu üçgenmiş.
1: Oturup bunu
0: Hiç bu
1: değerlendirip
0: kadar
1: bunun üzerine inceleme mi yapmışlar?
0: ben hiç bu kadar kontrollü bakmadım hiç kimseye.
1: Derin bakış var bak mesela. Karşıdaki insanı tepeden tırnağa süzmek tamamen farklı bir şey anlatmaya çalıştığınızı göstermek.
0: Ben o kadar uğraşamam. Göz gezdirip geçer.
1: Ama derin derin bakacaksın. İşte göz gezdirip geçmek sığ bakış oluyor.
0: Peki.
1: Yani derin bakacaksın.
0: Aha,
1: Yüzeysel değil.
0: değil.
1: Bir de
0: Peki.
1: yan bakış var. Sadece gözlerin ve kısmen de başın konuşan kişiye doğru çevrildiği bakış şekli. Daha çok memnuniyetsizlik ve tehdit anlamı içerirmiş. Ya bunları bilerek yapmıyoruz tabii de demek ki oturup biri gözlemlemiş. Böyle yaparsam böyle olur. Şöyle yaparsam böyle bakarsam böyle
0: Valla
1: olur.
0: ben gözlerimi serbest modda
1: Nilgün bir de hiç insanların gözüne bakmayanlar var. Ya insanların gözüne
0: Evet,
1: hiç
0: ama o
1: bakmıyorlar.
0: çok rahatsız edici.
1: Kültürel olarak ayıp sayıyorlar bazıları insanların gözüne bakmayı. Yani karşıdakiyle eşit olmak istemiyor herhalde, daha yüksekte görüyor.

0: ya da belki de kibirli, alçak görüyor.
1: Ya da utanıyor.
0: Ya da utangaç oldukları için insanın yüzüne bakmadan konuşuyorlar. Ancak bunun çaresi var. Beden dili uzmanları bulmuş çözümü. Diyorlar ki, göz teması kurmak size zor geliyorsa karşıdaki insanın gözlerinin arasına bakın. Ne, nasıl yani? Kaşların arasına.
1: Evet, kaşının arası.
0: Eğer çok yakın bir mesafede değilseniz karşınızdaki kişi doğrudan gözlerinize bakmadığınızı anlamayacaktır. Göze bakma ama yine göze bakmış oluyorum ben.
1: Ben
0: Bakıyorum
1: bunu
0: şu anda kaşların arasına. Yok öyle bir şey. Gözüne bakmış oluyorum.
1: beceremiyoruz işte. Servis kullanıyoruz dedim ya.
0: Bir de gözünü dikip uzun uzun bakanlar
1: Ay çok
0: var.
1: rahatsız edici ve çok ayıp.
0: Ya gözler ne anlamda?
1: Ya
0: Gözler
1: gerçekten
0: kalbin de
1: öyle.
0: aynası, ruhun da
1: Peki,
0: aynası, beynin de aynası.
1: insanların göz rengi kişiliklerini ele verir mi?
0: Ya bir alakasının olduğunu düşünmüyorum göz rengiyle insan karakterinin. Yani yeşil gözlü olur, çok insancıl olur. Yeşil gözlü olur, merhametsiz olur. Kahverengi gözlü olur, sert olur. Kahverengi gözlü olur, çok naif olur. Bilemedim yani.
1: Sen böyle düşünüyorsun ama bilim insanları seninle aynı fikirde
0: Yine
1: değil.
0: İsviçreli bilim insanları mı?
1: Yaklaştın ama İsviçreli değil, İsveçli bilim
0: Ha, harf
1: insanları
0: eksikliği.
1: bir araştırma yapmışlar.
0: Koskoca bilim insanları yememiş, içmemiş insanların göz renginden karakteri belli olur mu diye araştırma mı yapmışlar
1: Evet,
0: gerçekten ilgili? Ya
1: yapmışlar.
0: gerçekten bunu araştırmışlar yani.
1: Yapmışlar.
0: İnsanların karakteri göz renginden de belli olur
1: Evet,
0: mu?
1: demişler. İsveç'teki Örebro Üniversitesi'nde yapılmış bu araştırma.
0: Hala göz rengiyle kişiliğin bir alakasını kuramıyorum ben. Nasıl bir bilimsel tabanı olabilir bunu da tasavvur edemiyorum. Yani dedim ya yeşil
1: Varmış.
0: gözlü olur, farklı özellikle. Mavi gözlü olur,
1: Bilime
0: farklı farklı.
1: saygı lütfen.
0: Peki, duyalım ve soralım neymiş?
1: Göz renginin kişilik özelliklerini yansıtmasının nedeni, göz rengini belirleyen genlerin beyin gelişimini sağlayan genlerle bağlantılı olmasıymış.
0: Yani göz rengimizi belirleyen genlerle beynimizin gelişimini belirleyen genler birbirleriyle bağlantılı diyorlar.
1: Evet. Sen hala İsveçli bilim insanlarına inanmadın mı?
0: O zaman dünyada 5-6 çeşit karakter olması gerekirdi. Bu burçlar gibi. Hani burçlara diyorum ya 12 burçla o kadar insanı nasıl değerlendiriyorsun diye. Ya buna göre nasıl değerlendirebilirler?
1: Evet. Sakin, sinirli, bencil, meraklı, sosyal, asosyal. Yani ana başlıklarda toplarsak onlar da ancak 5-10 çeşit çıkar. Ben inanıyorum İsveçli bilim insanlarına. Senin inanmadığın burçlara da inanıyorum ben.
0: Ha ya böyle sınırlı sayıda
1: Evet.
0: olabilir diyorsun. Olur işte
1: Olabilir.
0: tamam. Niye inanıyorsun peki? Nasıl bir genelleme yapılabilir göz renkleriyle kişilikler arasında?
1: Şimdi genler göz rengini ve beynin fonksiyonunu belirliyor demişlerdi, değil
0: Evet
1: mi?
0: demişlerdi.
1: Şimdi sana ispatlayacağım. Bak, ben nasıl müziğe yetenekliyim?
0: Tabii
1: Kaç
0: asolistim daha
1: şarkı
0: sonra.
1: söyledim şu programda bülbül gibi şakıyan sesimle?
0: Biz de güzel güzel dinledik. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Evet.
1: Rica ederim.

0: Bilim spikeri
1: Doğru.
0: olarak.
1: Ben de seni tebrik ediyorum. Bu gerçekten geniş spektrumlu çıkarsaman dolayısıyla. Yani neyi ispat ettim mi acaba? Bunlar zaten bilinen şeyler. Göz rengi de, huyları da, yani kişilik özellikleri de anneden, babadan, dededen, neneden, amcadan, dayıdan geçebiliyor çocuklara.
0: Sorun ne?
1: İsveçli bilim insanları göz rengine bakıp insanları kategorize etmiş Nilgün. Oradaki bağı anlamlandıramıyorum hala ben. Yani kahverengi gözlülerin beyin gelişimiyle mavi gözlülerin beyin gelişimi farklı mı?
0: Aa bak onu bilemeyeceğim.
1: Neyi bileceğiz acaba?
0: Ama sen de amma sorguladın. Biz bilim programı mıyız? Eğlence programıyız. Şurada iki eğlenceli bilgi sunacağız. Resmen stüdyoyu akademik tartışma ortamına çevirdin.
1: Her zamanki gibi ne diyorum? Tamam, pes ediyorum. Hadi oku bakalım hangi renk gözlüler hangi özellikleri sahipmiş? Kahverengiden başlarsan bizim ortak göz rengimiz senin genlerini aktardı göz rengi. Ayşe Feray da
0: Genlerin,
1: kahverengi
0: senin
1: gözlü.
0: de genlerini
1: Hem bak
0: aktardı.
1: bilimsel araştırmanın ne kadar doğru olduğunu kendi üzerimizden de ortaya koymuş oluruz. Bunu şansı sana veriyorum.
0: Teşekkür ederim. Kahverengi gözlü kişiler güvenilir ve lider.
1: Vallahi mı? Ya
0: Evet,
1: ne kadar güzel.
0: sadık ve kararlı aynı zamanda. Lider bir yapısı varmış. Bu özelliğiyle etrafındaki herkesi etkilemeyi başarırmış. Biz. Gördüğün gibi sosyal ortamlarda kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çekerlermiş. Empati kurma yetenekleri de yüksekmiş. Bağımsız ruhlara sahip oldukları için kısıtlamaya gelmezlermiş. Dışarıdan sert ve ciddi görülürlermiş. Sevdiklerine sadakat duyarlarmış.
1: Aynı biz.
0: Aynı.
1: Eşimin göz rengi yeşil.
0: Benim de eşimin göz rengi.
1: Yeşil gözlü kişiler gizemli ve özgüvenli olurmuş. Özgüvenli ve sabırlı kişilikleriyle kriz anlarında bile soğukkanlılıklarını koruyorlar. Bu özelliğe uyuyor mu gerçekten?
0: Evet.
1: Benim eşimde de uyuyor. Ben hiperaktif ve sıcakkanlıyım. O da durumu soğutan, daha soğukkanlı davranan insan. Duygusal zekaları yüksek, dikkatli ve çevrelerinden etkilenmeden kararlar alabilen bireylermiş.
0: Evet.
1: Gel
0: Doğru.
1: bak gerçekten...
0: Ama bazen benim eşim bakışlarıyla roman yazıyor.
1: O kadar diyorsun. Sen bunu Burcu'ya da bağlamadın yalnız.
0: Bazen ne demek istedi diye
1: Evet, bu
0: düşünüyorum.
1: arada seninki ilginç. Genelde bunu kadınlar erkeklere yapar ya, ayrıntı üzerinden anlamalarını isterler. Biz düz insanlarız ya, bize net söylenmesi lazım.
0: Ama hayır, kadın erkek diye
1: Burada
0: ayrıştırmıyorum.
1: yeşil
0: Yeşil
1: gözler
0: göz.
1: kategorizasyonumuz bu. Yani
0: Evet,
1: evet. Bu arada dikkat edersen empati kuruyor ve içine katıyorum kendimi de. Ya yani
0: evet.
1: bu bilimsel
0: Evet,
1: çalışmaya ben de katkı sağlamaya çaba gösteriyorum.
0: evet.
1: Ela gözlü kişilere gelelim.
0: Ela gözlü kişiler özgür ruhlu, maceracı ve yenilikçiymiş. Rutinlerden kolayca sıkılırmış. Bağımsızlığı ve risk almayı severlermiş. Sıra dışı düşünme yetenekleriyle bulundukları ortama fark katarlarmış. Derin bir sezgi gücüne sahip oldukları için insanları anlar ve onların sosyal ortama uyum sağlamalarına yardımcı olurlarmış. Kendileri de her ortama hemen uyum sağlarmış. Bulundukları ortama hızlıca adapte olan ela gözlü kişiler her türlü duruma çabucak uyum gösterebilen bir yapıya sahiplermiş. Aslında Feray ile biz ela gözlü
1: Ben
0: olabilirmişiz
1: de
0: diye
1: tam onu
0: düşündüm, değil
1: diyecektim
0: mi?
1: yani. Sanatçı
0: Özgür
1: kişiliğinizle,
0: ruhlu,
1: özgür ruhlu.
0: yenilikçi.
1: Ben
0: Ela
1: mesela...
0: gözlü olmayabiliriz belki ama ruhumuz ela gözlü.
1: Ben size göre daha muhafazakarım. Daha köşeliyim
0: Evet,
1: yani. Evet doğru. Siz ruhu ela
0: evet.
1: gözlü.
0: Ruhu
1: Yeni
0: ela
1: bir
0: gözlü.
1: kategori oluşturduk.
0: Evet.
1: Bir de mavi gözlü kişiler var. Zeki ve soğukkanlı oluyorlarmış. Duygularına dışa vurma konusunda temkinli olsalar da sevdiklerine sıcak ve samimi yönlerini gösterirlermiş. Stresle başa çıkma konusunda oldukça başarılı oldukları için stres anlarında analitik düşünerek olaya en mantıklı şekilde çözüm bulabiliyor mavi gözlüler. Sosyal ortamlarda dikkat çeken bu kişiler aynı zamanda empati yetenekleriyle de öne çıkıyor.
0: Şimdi göz rengi ne olursa olsun insanı anlatan şey bakışın kendisi rengi değil bence.
1: Gözleri anlamlandırdık, kategorize ettik. Göz renkleri üzerine baya baya konuştuk. İstersen bir müzik arası verelim, sonra devam edelim.
0: Peki.

0: gözlerin.
1: Ve gözle ilgili tarihteki inançlar. Antik Mısır'la başlıyoruz. Horus'un gözü.
2: En bilinen sembollerden biri bu. Horus'un babası Osiris, kardeşi Set tarafından öldürülür. Horus, babasının intikamını almak için Set'le savaşa girer. Bu savaşta Set, Horus'un sol gözünü parçalar. Tanrı Tot, bilgelik tanrısı, parçaları bir araya getirip gözü iyileştirir. Böylece bu göz sadece fiziksel değil, iyileştirme, koruma ve bütünlük sembolü olur. Bu göz o kadar kutsal sayılır ki ölülerin mezarına çizilir, hastalara takılır, gemilere boyanırmış. Mısır'da bugün hala birçok tılsımda, mücevherde, hatta ambulans logosunda bu sembol varmış. Mısır'a gitmediğim için bilmiyorum.
1: Gittim, gördüm.
2: Gördün mü? Evet.
1: Daha çok gördüğümüz bir şey.
2: Bir de bana dersin zengin diye gitmediğin ülke kalmamış.
1: Benim param olunca sadece ona para harcıyorum. Ha. Mücevhere para harcamadım. Dikkat edin, kollarım bomboş, dikkat edersen. Çok bilinen bir şeyden bahsedeceğiz. Nazar. Mezopotamya'dan çıkıyor. Nazar inancı ilk kez Sümerler ve Akatlar döneminde kayıt altına alınıyor. İnsanların kıskanç

0: Hatta bir de antik Yunan'a uzanalım. Orada da kötü göz baskın inançmış. Baskın bakış ya da kıskanç göz kişinin sağlık ve servetini çalabilirdi. Filozof Plutarkos gözlerin görünmeyen bir sıvı yaydığına ve bunun zarar verebileceğine inanırmış. Göz figürü taşıyan seramikler ve kolyeler sıkça kullanılırmış. İşte bu kem göz, nazar
1: Hepsi
0: dediğimiz
1: birbirine
0: herhalde, değil
1: benziyor
0: mi?
1: aslında
0: Evet.
1: bunların. Orta Çağ Avrupa'sında cadı gözleri kavramı var. Renkli gözlü ya da şaşı bakan kadınlar cadı sayılıyor. Çift göz rengi olanlar lanetli kabul ediliyor. Bu sayısı çok azdır gerçi ama yani bir gözü mavi, bir gözü yeşil, bir gözü kahverengi, bir gözü
0: Nadirdir
1: yeşil
0: ama
1: olan.
0: vardır, evet.
1: Gözle büyü yapıldığına, birine kötü gözle bakmanın onun hayvanlarını öldürebileceğine, mahsulünü kurutabileceğine inanılıyor.
0: Aslında insanlık tarih boyunca biraz daha güvende hissedeyim kendimi diye bir takım böyle aksesuarlar üretmiş,
1: Ve
0: değil mi?
1: göze çok anlam yüklemiş.
0: Evet.
1: Yani kötülüklerin pek çoğunun gözden geldiği düşüncesi var.
0: Ama bence de doğru. Bakıyorsun ya, yoksa kulağınla
1: Tamam, oldu. İkna oldum ben. İslam'da göz ve nazarın yeri nedir? Bu sorunun yanıtı da Kalem suresinin 51. ayetinde gizli. Kur'an'da doğrudan nazara atıf var. İnkarcılar neredeyse bakışlarıyla seni devireceklerdi diyor bu ayette. Nazardan korunmak için Felak ve Nas sureleri okunuyor. Peygamberin nazar gerçektir dediği de rivayet ediliyor.
0: Ve Japonya göz ruhun aynısıdır demiş. Şinto inancında göz tanrılarla bağlantı kuran bir kanal sayılıyor. Bazı tapınaklarda tanrı heykellerinin gözlerine doğrudan bakılmaz saygısızlık sayılırmış.
1: Ve Orta Asya. Eski Türklerde göz değmesi ölen kişinin ruhunun hala dolaştığına delalet sayılıyor. Kamlar, bir başka söylemle şamanlar, hastalanan kişinin üzerine göz boncuğu yakarak nazarı çıkarmaya çalışıyor.
0: Roma ve Bizans'a uzandığımızda büyülü gözleri görüyoruz. Romalı kadınlar sevdiği kişiye bakarken gözlerini belirli ritimle kırparak aşk büyüsü yaptıklarına inanırmış. Bizans döneminde mozaiklerde koruma amaçlı göz motifleri yaygın bu yüzden.
1: Ve senin çok ilgileneceğin bir konu,
0: Evet, en
1: takılar.
0: sevdiğim.
1: Takılar.
0: Abdullah, sen de fark ettin mi? Son zamanlarda kadınların takılarında sıkça görülen göz figürü var.
1: Şaşıracaksın ama fark ettim. Neden fark ettim?
0: Neden?
1: Çünkü sen de dana kadar gözü olan takılar takıyorsun.
0: Evet, çok seviyorum nazar boncuklu takıları, göz figürü olan takıları.
1: Biz bunun farkındayız. Feray'la ikimiz sürekli bunu fark ediyoruz. Çünkü her defasın
0: Arkamdan mı
1: Yok,
0: konuşuyorsunuz?
1: her defasında yüzüne ne diyoruz? Ne güzel bu takım diyoruz. Feray daha çok diyor tabii. Ben o
0: Teşekkür ederim.
1: kadar
0: Şimdi
1: olmadı
0: ben de takıyorum ama son 3-4 yıldır çok yayıldı bu göz figürlü takılar. Benimle başladı diyebilirim
1: öyle. O
0: aslında.
1: kadar diyorsun. Yok yok. Antik çağlarda başlıyor. Onu da söyleyeyim. Batıl inançlar var ve bu batıl inançlara karşı koruma amacıyla takılıyor bu takılar. Tabii ki senle bugünlerde popüler olmuş olabilir ama o dönemden beri var. Yani gözün bilgeliği, bakışların gücü, gözün ışığı, nazar, bütün bunlar antik çağlardan bu yana göz motifi olarak kullanılıyor, takılara yansıyor.
0: Günümüze gelelim. Modacılar bu konuda ne diyorlar? Bak, sana okuyayım.
1: Çok merak ediyorum. Gerçekten şu anda en çok merak ettiğim modacıların takılar ve göz konusundaki fikri. Buyurun.
0: Göz figürlü takıların popülerliğinin arkasında birkaç önemli neden yatmaktadır diyorlar.
1: Yine bir kategorizasyon başlıyor.
0: Evet.
1: Yine bir anlam yükleyeceğiz.
0: Evet.
1: Bakalım anlamı yükleyelim. Takılar ve göz.
0: Sembolik anlamları göz figürü, her şeyi gören göz, nazardan korunma ya da ilahi bir gözlem gibi derin anlamlar taşır. İnsanlar bu tür sembolleri günlük hayatlarında taşıyarak kendilerini güvende hissetmek isterler diyor ki ben hani söylemiştim daha önce.
1: Biz de güvende hissediyoruz. Sen takınca diyoruz ki Nilgün bugün
0: Tabii
1: boşlukta hissetmesin. Kendin.
0: ekibimizi de koruyorum
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: onu
1: ediyoruz. Çok,
0: takarak
1: çok
0: tabii ki.
1: incesin, çok naziksin.
0: Ve estetik çekicilik göz figürü hem basit hem de çarpıcı bir tasarım sunar. Göze hitap eden bu şekil minimal tasarımlarda bile fark edilir bir etki yaratır diyorlar.
1: Gözü göze sokmuyorsun yani.
0: Evet,
1: Tam
0: evet.
1: anlamıyla ince, zarif bir takı. Tamam.
0: modaya uygun ve evrensel. Göz figürlü takılar neredeyse her

0: tarzla uyum sağlar.
1: Bak bu senin için çok önemli.
0: Çok.
1: Kombin Nilgün.
0: Tabii
1: Tamam.
0: ki. İster gündelik kombinlerde, ister özel günlerde kullanılan göz figürlü bir takı, şıklığı tamamlarken kişisel bir dokunuş katma imkanı sunar.
1: Bu kişisel dokunuş katma imkanı çok önemli olsa gerek sizin için.
0: Bence de.
1: Tamam.
0: Ve kültürel bağlantılar. Göz figürü pek çok kültürde yaygın olarak kullanılan bir sembol. Bu nedenle dünya genelinde bir ilgi uyandırır ve evrensel bir kabul görür. Farklı kültürlerden ilham alınarak tasarlanan bu takılar, geçmişe duyulan saygıyı ve modern zamanların estetik anlayışını harmanlar.
1: Çok merak ediyorum.
0: Neyi?
1: Kadınlar tüm bunları hesaplayıp, değerlendirip, bunun üzerinde inceleme yapıp mı alıyorlar takıları, yoksa "Aa, bu takı çok güzelmiş, rengi çok güzelmiş" diye mi alıyorlar? Yani yok, ne demiştin sen? Kişisel bir dokunuş katma imkanı.
0: Evet, ikisi de olabilir zaten. Biz kadınlar için çok normal bunları düşünmek.
1: Sembolleri, estetik çekiciliği, modaya
0: Evet.
1: uygun mu, evrensel değer taşıyor mu, retro mu? Vintage özelliği var mı? Kültürel bağlantısı
0: Bak
1: nedir?
0: bak
1: Ta
0: bak,
1: antik yağdan. Senden öğrendim.
0: retrolar,
1: Senden ne öğrendiysem bunları kullanıyorum cümle içinde. Bir de bunların hepsini düşünüyorsunuz, takıyı öyle alıyorsunuz, öyle mi?
0: evet.
1: Gittiniz bujiteriye. Daha senin gittiğin yer tabii genelde kuyumcu oluyor.
0: Hayır,
1: Kuyumcuya.
0: bujileri de
1: Orada
0: kullanıyorum
1: tamam.
0: ben.
1: Orada yani bakıyorsun, bu evrensel nitelik taşır. Bu kültürel kodlar içerir. Öyle mi diyorsun?
0: Evet, öyle
1: Allah
0: diyorum.
1: Allah. Çok, yani sizin bu kadar düşünerek alışveriş yapmanız sizi çok yorsa gerek.
0: Sen de çok yoruldun galiba. Hadi bir müzik dinleyelim.

0: İki göz kavramı çok tartışılır. Bir, iri gözlüler, bir de çekik gözlüler. Şimdi iri gözlülerle başlayalım. İri gözlü çocuklar, iri gözlü kadınlar.
1: Niye iri gözlü erkekler yok mu?
0: Feray ona değinmeyin demiş.
1: Peki, gözler sadece şairlerin değil, ressamların da tablolarında büyük yer kaplıyor. İki ressamdan bahsedeceğiz şimdi.
0: Bunların ilki Margaret Keane. 1927'de Tennessee'de Peggy Doris Hawkins adıyla dünyaya geliyor Margaret Keane. Daha küçükken kulağında bir sorun oluyor, az duymaya başlıyor. İşte bu yüzden insanlar ona bir şeyler söylediğinde dudaklarını okuyarak anlamaya çalışıyor. Ama dudaklar yetmiyor. Gözlerden anlamayı öğreniyor. İnsanların gözlerindeki duyguyu fark etmeye başlıyor.
1: Çocukluğundan itibaren resme merak sarıyor. Kilise kitaplarındaki resimleri kopyalıyor, okulda defterlerine çizimler yapıyor. Henüz genç bir kızken ressam olmayı kafasına koyuyor.
0: Genç kız olunca evleniyor, sonra boşanıyor. Kızıyla bir hayat kurmaya çalışırken San Francisco'da Walter Kane adında yakışıklı, çenesi kuvvetli bir adamla tanışıyor. Walter da ressam olduğunu söylüyor. Margaret'in çizimlerini görüyor ve ona hayran kalıyor. Margaret'e evlilik teklifinde bulunuyor, sonra da evleniyorlar.
1: Bu evlilikten sonra Margaret'in kabusu başlıyor. Çift resim yapıyor ve resimleri çok da ilgi görüyor. Özellikle kocaman gözlü çocuk resimleri çok beğeniliyor. Tabloları Margaret yapıyor ama kocası Walter, "Sen utangaçsın, basınla sen konuşamazsın, ben senin yerine tablolarını imzalayıp satayım," diyor. Margaret önce bunu evlilik dayanışması gibi görüyor ve kabul ediyor. Margaret yıllarca günde 16 saate yakın çalışıyor. Tuvalin başında o kocaman gözlü çocukları çiziyor. Walter ise şık takım elbiselerle galerilerde dolaşıyor, gazetecilere poz veriyor, "Ben yaptım," diyor. Walter tabloları topluca şirketlere, ünlülere satıyor. Mesela Natalie Wood, John Crawford, Dean Martin gibi isimlerin evinde Keane tabloları var. Margaret bu sırada evin içinde adeta bir gizli fabrika işçisi gibi yaşıyor. Walter, "Kimseye gerçeği söyleme, yoksa seni rezil ederim, kızını senden alırım," diye Margaret'i tehdit
0: Ne kadar
1: ediyor.
0: korkunç ya.
1: Çok.
0: Gerçekten hem emeğine saygısızlık, ciddi bir hırsızlık, bir de çocuğuyla tehdit.
1: Ya.
0: Nihayet 1965'te Margaret Walter'ı terk ediyor ve Hawaii'ye taşınıyor. Orada yeni bir hayata başlıyor, dini inancını güçlendiriyor, daha huzurlu bir yaşam kuruyor. Ama Walter hala "o tabloları ben yaptım" diye hava atmaya devam ediyor. 1980'lerde Margaret doğruyu açıklamaya karar veriyor Negan. Röportajlar veriyor ama Walter inkar ediyor. Sonunda 1986'da mahkemeye başvuruyorlar. Dava sırasında hakim, "Bu iddiayı netleştirelim. İkiniz de burada bir tablo yapın," diyor. Walter, "Elim sakat, yapamam," diye bahaneler üretiyor. Margaret ise orada birkaç saat içinde o meşhur kocaman gözlü bir çocuğu resmediyor. İşte o an herkes anlıyor. Gerçek ressam Margaret Keane. Mahkeme Margaret'i haklı buluyor. Tazminat kazanıyor ama asıl kazandığı şey kendi adını geri almak.
1: Margaret'in bu kadar başarılı tablolar yapmasının ardında kendi özel durumu var. Çünkü çocukken işitme duyusunu kısmen kaybediyor. İnsanları anlamak için insanların gözlerine bakıyor. O yaşlarda anlıyor ki gözler sözlerden çok daha fazla şey anlatıyor. Resimlerde kocaman gözler çizmesi aslında çocukken dünyayı gözlerden okuyarak öğrenmesinin bir yansımasıydı.
0: Elbette bu tablolardaki iri gözler aynı zamanda evrensel bir dil taşıyor. Çünkü gözlerdeki bakışlar kültür ya da dil farkı olmadan herkesin anlayabileceği bir mesaj taşıyor.
1: Bizim de çok ünlü bir ressamımız var. Tablolarındaki kocaman iri gözlü kadınlarıyla tanınan.
0: Nuri Yem.
1: Evet, Nuri İyem'in tablolarındaki kadınlarının gözleri büyüktür. Koyu renkli ve doğrudan izleyiciye bakar. O gözlerde hem bir sabır hem de yaşanmışlık vardır. Bakıldığında o kadınların hayatın yükünü sırtladığını ama bir o kadar da dimdik durduğunu hisseder insan.
0: Resimlerde kadınlar genelde başörtülü, uzun entarili, Anadolu kırsalını yansıtan sade kıyafetler içinde. Arka plan çoğunlukla düz renk ya da soyut tonlarda. Bazen dağ silüetleri, bazen bozkır hissi içeriyor resimler. Amaç figürün hikayesini yüz ve özellikle de gözlerde toplamak. İyem, Anadolu insanının ruhunu, kaderini ve direncini bakışlarla anlatmak istediği için gözleri büyüterek duyguyu daha çarpıcı ve kalıcı kılıyor.
1: Bazı sanat tarihçileri bu bakışlarda İyem'in çocukluğunda tanık olduğu yoksulluk ve mücadele yıllarının izlerini görür. Onun gözünde Anadolu kadını çok konuşmaz ama bakışıyla her şeyi anlatır.
0: Nuri İyem bir röportajında şöyle diyor. Anadolu kadınının gözleri toprağın rengiyle, gökyüzünün mavisiyle yoğrulmuştur. O gözlerde hem hüzün hem umut vardır. Ben o gözlerde memleketi görüyorum. Başında sormuştun niye erkekler yok diye. Biri çocukların gözlerini çizmiş, diğeri kadınların gözlerini. Sen bir erkek gözü çizen ressam bulursan onun üzerine daha sonra konuşuruz istersen.
1: Olur, konuşalım. Araştırayım ben bu konuyu.
0: Çünkü buranın bilim spikeri sensin ya.
1: Evet.
0: Aynı
1: evet.
0: zamanda sanat spikeri de sen olabilirsin.
1: Bir kavram daha oluşturdum bak. Tabii. Bilim spikeri.
0: Yani, kim oluşturacak? Ben mi? Bir de diğer soruyu sormuştum. İri gözleri çok konuşuyoruz. Bir de çekik gözler diyoruz. Hatırlıyor musun? Pandemi zamanı insanlar fellik fellik çekik gözlülerden kaçıyordu.
1: Evet.
0: Bütün çekik gözleri Çinli sanıp kendilerini hastalık bulaştıracak sanıyorlardı. Hatta Japonları, Korelileri bile Çinli sanıyorlardı.
1: Öyle sanmaları çok normal çünkü hepsi birbirine benziyor.
0: İşte bu bir yanılgı Nilgün. Çünkü benzemiyorlar normalde. Hatta çok kızarlar.
1: Sen ayırt edebiliyor musun?
0: Tabii ki ama onlar kızıyor. Ben Koreli değilim diyor. Japon birine söyledi. Nereden? Ama hepiniz birbirinize benziyorsunuz diyoruz. Yo, Japonlarla Koreliler hiç birbirine benzemiyor diyor. Hatta Koreliler siz birbirimize nasıl benzetiyorsunuz birbirimizi? O kadar farklıyız ki diyor. İkisi birbirine aynı aslında. Hmm. Bizim için ama.
1: Evet.
0: Hepsi farklı farklı yüzlere sahip ama bize öyle geliyor yani.
1: Nasıl?
0: Bunu anlatabilmem için bir araştırmadan bahsetmem gerek.
1: Japon bilim insanları mı?
0: Yok. Burada araştırmayı kimin yaptığı açıklanmamış.
1: Neymiş bu araştırma?
0: Şempanzeler üzerinde bir araştırma yapılıyor. Bir grup şempanzeye insan yüzleri gösterilip bunları ne kadar iyi ayırt edebildikleri gözlemleniyor ve şempanzelerin insan yüzlerini ayırt edemedikleri tamamen rastgele seçimler yaptıkları görülüyor. Ardından aynı deney şempanze yüzleriyle tekrarlanıyor ve şempanzelerin kendi türlerine ait yüzleri neredeyse kusursuz derecede ayırt edebildiği görülüyor.
1: Onların da mı tipi varmış? Yani yakışıklı şempanze, çirkin şempanze ya da fıstık gibi şempanze, kazulet gibi şempanze diye. Onlar da mı ayırıyorlarmış birbirlerini?
0: Ya ne alakası var? Niye ayırsınlar birbirlerini? Onlar demek ki bizim fark edemediğimiz küçük ayrıntılardan birbirlerini tanıyor.
1: Bence şempanzeler de güzel çirkin ayrımı yapabilirler kendi aralarında diye düşünüyorum. Sen nereden bileceksin ki olmadığını?
0: Yine
1: yazıyor mu araştırmada?
0: Çok güzel dağıttın. Ben araştırmaya döneyim. Daha bilimsel konuşayım.
1: Peki.
0: Sonra deney iki grup şempanze ile tekrarlanıyor. Birinci grup insanlarla iç içe olan şempanzeler. İkinci grupsa doğal ortamda yaşayan ve pek fazla insan görmemiş şempanzelerden oluşturuluyor. Sürekli insan gören birinci gruptaki şempanzeler, insan yüzünü tanımakta ikinci gruba göre çok daha iyi performans sergiliyor. Yani beyinleri, algıları o yönde gelişmiş bu maymunların. Bizim çekik gözlü insanların hepsinin birbirine benzediği yanılgımız da aslında buradan geliyor Nilgün. Çünkü biz çekik gözlü değiliz. Etrafımızda insanlar çekik gözlü değil. Yuvarlak gözlü insanların içinde yaşıyoruz ve sürekli onları görüyoruz. Beynimiz yuvarlak gözlü insanları birbirlerinden ayırt etmekte, çekik gözlüleri ayırt etmekte olduğundan çok daha deneyimli.
1: Onların içinde yaşadığımızdan.
0: Evet, diyorsun. Çünkü biz evet. Yuvarlak gözlü insanların içinde yaşıyoruz. Hı
1: hı. Zaten onlar da bize siz ne kadar birbirinize benziyorsunuz diyorlarmış.
0: Gözler dedik, anlamlar yükledik, renk renk gözleri anlattık, sembolleri söyledik. Takılarda gözün anlamını böyle gerçekten içten gelerek anlattın sen bize. Antik çağdan günümüze gözün değerini vurguladık.
1: Ben anlatmadım, okudum. Sevgili Feray Uz yazmış programımızı. Çok da keyif alarak.

0: olarak okudum. Eline emeğine sağlık
1: Çok
0: diyoruz.
1: teşekkür
0: Teşekkür
1: ediyoruz
0: ediyoruz.
1: Feraya.
0: Ve Nuri Göktaş vardı yayınımızda dinleyicilerimize ulaştıran.
1: Ben Abdullah Koltuk.
0: Ve ben Nilgün Doruk. Bir şiirle bitirelim istiyoruz programımızı. Haydar Ergüle'nin bir şiiri bu. Gözlerimizi uzaklıklar değil ki, yalnız göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır. Ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir. Ve soruyor şair, kimsenin kimseye gözü değmiyorsa şiir niye?
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Sefa Aktan var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19.

0: ve çift 090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizlerle birlikte olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Türkiye dünya liderlerini ağırlayacak. Türkiye Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Fidan yarın Kanada'ya gidecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın 2 günlük Kanada ziyareti yarın başlayacak. Fidan ziyaretin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington nükleer tesisine gidecek. Tesis ziyareti vesilesiyle Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi amaçlanıyor. Katil İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında can kaybı 73.041'e yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi. Trump, Senato'da savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının düşmana yardım sağladığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu'nda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının düşmana yardım sağladığı iddiasında bulundu. İsrail Soykırım Destekçisi Bakanı Ben-Gvir, son bir yılda Filistinlilere ait 5700 evi yıkmakla övündü. Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, son bir yılda Filistinlilere ait 5700 evi yıktığını itiraf ederek daha fazlasını yıkma sözü verdi. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna müzakerelerinde İstanbul anlaşmalarına işaret etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformunsa henüz netleşmediğini söyledi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 76,35 dolardan işlem görüyor. Dün 77,90

0: dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9:22 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,6 azalarak 76,35 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Hem iç siyaset hem dış gündem çok yoğun. Salı, çarşamba, her hafta olduğu gibi bu haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları günleriydi. Bugün AK Parti grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu toplantıda bir konuşma yaptı. Hem iç siyasete, hem dış gelişmelere, hem terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamaları vardı. Nasıl değerlendirirsiniz konuşmayı?
2: Grup konuşmasını 3 ana başlıkta aslına bakarsanız toparlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi ABD-İran savaşı, bir diğeri iç siyasette ana muhalefetteki gelişmeler ve son başlıkta terörsüz Türkiye olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir yer ayırdı tüm bu başlıklara. Özellikle İsrail konusunda uyarıları vardı, dikkat çeken uyarılardı. Biliyorsunuz ABD-İran savaşında barışın en önemli maddelerinden bir tanesi Lübnan'a yönelik saldırıların İsrail tarafından durdurulması konusu. Ve bu maddeden de en çok rahatsız olan ülke hiç şüphesiz İsrail ve Netanyahu. Tabii bu noktada İsrail'e rağmen bölgede barış sağlanacak mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar arasında değerli bir noktadaydı. Diğer taraftan da İsrail'in durumdan rahatsız olduğunu ve bu süreci sabote etmek için de elinden geleni ardına koymadığını bir kez daha söyledi.

0: verdiği değeri ve İran-ABD savaşının barışla sonuçlanması noktasında da Türkiye'nin bölgesinde diplomatik olarak gücünü kanıtlayacağını da ifade etti grup konuşmasında. Bir diğer konu başlığımız tabii ki terörsüz Türkiye süreci ve iç siyasetteki gelişmelerdi. İç siyasette gözler ana muhalefet partisi CHP'ye çevrilmiş durumda. Bir tarafta grup başkanı Özgür Özel var, diğer tarafta genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu var. CHP içerisinde paralel başkanlık konusu çok fazla konuşuluyor ve tartışılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu paralel yapının bir başarı ya da bir sonuç getirmeyeceğini söyledi. Özellikle meclis çalışmaları içerisinde CHP'nin takındığı tavrında meclis çalışmalarını engellediğini vurguladı ve buna izin verilmemesi gerektiğini de söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunun haricinde terörsüz Türkiye süreci çok uzun süredir devam ediyor. Başarıyla sürdürüldü bugüne kadar. Özellikle bölgede yaşanan gelişmelerle beraber krizler ve savaşlarla terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölge hedefinin öneminin bir kez daha belli olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yasal düzenleme gelecek mi gelmeyecek mi konusu çok fazla tartışılıyor. Yasal düzenlemelerle alakalı çalışmaların hızla devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni yasal düzenlemelerin sunulacağını söyledi diyebiliriz Arzu Hanım.
1: Peki biraz da düne bakarsak, dün CHP ve MHP'nin grup
0: Evet.
1: toplantısı vardı. O toplantılarda da önemli açıklamalar yapıldı. O iki grup toplantısına bakarsak neler söylersiniz?
0: MHP grup toplantısı Salı günlerinin ilk grup toplantısı. Devlet Bahçeli saatler 10.30'u gösterdiğinde kürsüye çıktı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu Türkiye ile alakalı bir rapor paylaşmış. Özellikle insan hakları, demokrasi ve yargı üzerinden Türkiye'ye yönelik bazı eleştiriler sunmuştu. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, yine Adalar Denizi yani Ege'deki yaşanan son durumla alakalı da Türkiye'nin hak ve menfaatlerini hiçe sayan bazı ifadeler vardı. Devlet Bey konuşmasında genel itibariyle Avrupa Parlamentosu raporuna tepki göstererek başladı ve bu raporun Türkiye açısından yok hükmünde olduğunu söyledi. Özellikle Avrupa'nın insan hakları konusunda Türkiye'ye ders veremeyeceğini, parmak sallayamayacağını bir kez daha belirtti. Devlet Bahçeli'nin ağzından bir ifadeyle dinleyenlerimize aktaralım. Eğer ki bizim kim olduğumuzu unutularsa kafalarına vura vura kim olduğumuzu hatırlatırız cümlesi konuşması içerisinde dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Yargı üzerinden Türkiye'ye parmak sallanarak bazı vesayet mesajlarının da yine verilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreciyle alakalı sürecin devam ettiğini Devlet Bey de çok net bir şekilde ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bu konunun hız kazanacağını söylemişti. Genel itibariyle baktığımızda ana muhalefetteki konuyla alakalı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürecin bu şekilde ilerletilmemesi gerektiğini bir an evvel artık CHP'nin kendi içerisindeki problemleri çözmesi gerektiğini belirtti. Tabii Devlet Bey'in açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği adres bu noktada CHP grubuydu ve CHP grubunda da grup başkanı Özgür Özel kameraların karşısına geçti ve Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar içerisinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeler dikkat çeken noktalar arasındaydı. Bir an evvel kurultay takviminin işletilmesi gerektiğini söyledi Özgür Özel. Aynı saatler içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de hareketliydi. CHP Genel Merkezi'nde bir tarafta MYK toplantısı yapıldı. Hemen arkasından da parti meclisi toplantısı gerçekleştirildi. MYK toplantısında yeni ihraç kararları çıktı. İki il başkanlığı ile alakalı ihraç kararı verilmişti. Parti meclisi toplantısında kurultay takvimi üzerine görüşler alındı. Daha sonrasında parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın kameralar karşısına geçtiğini söyleyelim. Ve o soru tabii ki cevabını da buldu. CHP'de kurultay takvimi Eylül ayı itibariyle artık başlayacak. Eylül ayı itibariyle CHP'nin kurultay sürecini başlatacağını söyledi Müslüm Sarı. Ancak Eylül'de kurultay sürecinin başlaması demek hemen kurultayın olacağı anlamına da gelmiyor. Siyaset kulislerinde yaklaşık bir yıllık bir takvim çiziliyor şu anda. Tabi bu bir yıllık takvim Özgür Özel cephesi için çok uzun bir takvim. Daha önceki yayınlarımızda sizinle de konuşmuştuk. Acaba yeni bir parti kurulur mu diye. Aslına bakarsanız genel merkezin bu hamlesi Özgür Özel ve beraberindekilerin de yeni parti kuracağı iddialarını iyice güçlendirmeye başladı. Tabi bu arada CHP'den istifalar da geliyor. Gerek il teşkilatlarından gerekse de milletvekilleri arasında. Dün yeni bir istifa haberi geldi. Ümit Dikbayır istifa ettiğini partiden açıkladı. Tabii bu istifa eden milletvekillerinin ve il teşkilatlarında görevli isimlerin de yeni partiye geçip geçmeyeceği konusu Özgür Özel cephesinde çok fazla tartışılan meseleler arasında. Bütün bu tartışmalar sürerken yarın bir kez daha gözlerin CHP'ye dönmesi bekliyor. bekleniyor. Genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının yapılması bekleniyor Erzurum'un. O Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında da son ihraç istemleri masaya yatırılıyor.

0: Peki. Tabii artık Temmuz'un ilk haftasına yaklaşıyoruz. O zaman ilk hafta 7-8 Temmuz'da çok önemli bir zirve olacak
1: Evet.
0: Ankara'da. 36. NATO zirvesi. İttifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı, çok sayıda lider, 100'e yakın bakan, binlerce kişi Ankara'da misafir edilecekler. Bununla ilgili önlemler de alınıyor. Operasyon Turkuaz, bu önlemlerin o en üst seviyeye çıkarıldığı, isminin de verildiği düzenlemeler. Hem kent genelinde yoğun denetimler yapılıyor, ona göre
1: Evet.
0: o hafta düzenleniyor. Ne yaşayacağız, nasıl bir süreç geçireceğiz o ilk hafta ve sonrasında?
1: Şöyle bir durum var. Sizin saydıklarınıza ek olarak o gelecek olan devlet liderlerinin, bakanların, heyetlerin yanında da yine onlara eşlik edecek olan heyetler var. Yani heyetin heyeti geliyor neredeyse. Mesela ABD cephesinden 1000'in üzerinde katılımcının gelmesi bekleniyor. Yine diğer devlet başkanlarının da 32 devlet başkanından bahsediyoruz. Her devlet başkanının yanında 200-300 kişilik ekipler geldiğinde yani Ankara'nın bir hafta içerisinde nüfusunun 50 bine yakın kişi artması bekleniyor bir kere.
0: Evet.
1: Bu çok büyük bir rakam. Ve bunlar sadece normal turist olarak gelmiyorlar. Bunlar aynı zamanda diplomatik görevli isimler ve hepsinin de güvenliğinin bir şekilde sağlanması lazım. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin bütün güvenlik tedbirleri bir kere şunu söyleyelim, Türkiye'de değil NATO'da. Yani bugüne kadar gerçekleştirilen bütün NATO Liderler Zirvesi'nde güvenlik önlemleri NATO tarafından alınır.
0: Yani bir başka ülkede de olsa aynı
1: Tabii.
0: şekilde güvenlik
1: Yani
0: önlemleri alınıyor.
1: sakın şöyle anlaşılmasın, yani Türkiye'ye özel bazı güvenlik tedbirleri var gibi. Öyle bir durum söz konusu değil. Bugüne kadar NATO Liderler Zirvesi nasıl gerçekleştirildiyse her ülkede, Türkiye'de de o şekilde gerçekleştiriliyor. Ekstra bir durum söz konusu değil. Ankara'da çeşitli noktalarda çok sıkı güvenlik önlemleri alınacak. Özellikle Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafı tamamen kırmızı alan ilan edildi. Bu kırmızı alan çevresinde herhangi bir araç trafiğine asla izin verilmeyecek. Sadece liderlerin konvoyları giriş çıkış gerçekleştirebilecek. Zaten söz konusu güzergahlarda yine orada bulunan esnafa da gerekli bilgilendirme gerçekleştirildi. Bunun haricinde o güzergahlara çıkan çevre güzergahlarda yine güvenlik önlemleri alınıyor. Mesela külliye çevresindeki yüksek yapılarda sniperların konuşlandırılacağı, yine off the record bilgilendirmeler içerisinde verilen noktalar arasında. Bununla beraber yine Etimesgut Havalimanı, biliyorsunuz orası eskiden askeri

0: bir havalimanıydı. Daha sonrasında o askeri havalimanı sivil havalimanına dönüştürüldü ve yeni bazı düzenlemeler gerçekleştirilmişti. Orada bir uçak trafiğinin olmasını bekliyoruz. O uçak trafiğiyle beraber sadece o noktada değil, yine Ankara'nın çeşitli noktalarında, mesela Esenboğa Havalimanı'nda acaba bir uçak trafiği olacak mı sorusu çok fazla akıllardaydı. Esenboğa ile alakalı da yeni bazı gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek konu, ama yüksek ihtimaldir ki heyetlerin bir bölümünün Esenboğa Havalimanı'na da yine inmesi bekleniyor. Tabii başkentlerin en çok merak ettiği konu ne? Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? Hemen şöyle dilerseniz kısaca sayayım. Mesela Çevre Yolu varyantları, Özal Bulvarı, Erbakan Bulvarı, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk, Anadolu ve Dumlupınar Bulvarları tamamen araç trafiğine kapalı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nda mesela Sakıp Sabancı Bulvarı, İhsan Doğramacı, Şaşmaz Bulvarı, Türk Kızılay Caddesi, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı ve Bahriye Üçok Caddesi ile John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi yine trafiğe kapalı olan caddeler arasında. İran Caddesi trafiğe kapalı, Polonya Caddesi trafiğe kapalı, Yaşam Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Tahran Caddesi.
1: Ankara trafiğe kapalı bence.
0: Aynen, aslında en kısa şekliyle başkenti biz tamamen trafiğe kapattık gibi bir durum
1: Çok
0: söz
1: sessiz
0: konusu.
1: olacak Ankara. Yani trafik gürültüsü olmayacak o zaman.
0: En
1: Öyle
0: son
1: mi?
0: galiba Covid döneminde öyle
1: Evet.
0: bir
1: Çok
0: durumla karşı
1: sessizdi.
0: karşıyaydık. Hani
1: Evet.
0: dışarıya çıktığımızda kuş seslerini
1: Evet.
0: duyabiliyorduk. Ama tam bir haftalık bir süreç değil bu. Özellikle 7 ve 8'inde genel itibariyle liderlerin burada Ankara'da olacağını düşünürsek, 7 ve 8'inde daha sıkı tedbirlerin olacağını, 8 Temmuz'dan sonra tedbirlerin kademe kademe azaltılacağını da söyleyebiliriz.
1: Ama ben bazı yerlerde okuduğumda 28 Haziran'dan ta Temmuz'un ortasına kadar böyle bir
0: Evet.
1: teyakkuz durumu okuyorum.
0: Evet. Şöyle bir durum söz konusu. 28 Temmuz'dan itibaren bazı kırmızı noktalarda, alanlarda değil, kırmızı nokta çevrelerinde. Mesela heyetlerin kalacağı otellerin çevrelerinde güvenlik önlemleri alınmaya başlanacak. O noktalarda mesela biz basın mensubu olarak gidip haber çalışması ya da canlı yayın çalışması gerçekleştiremeyeceğiz. Aslına bakarsanız bunun bir ön alması bu. Ama Temmuz ayının ilk haftasından sonra, ikinci haftasıyla beraber, yani Temmuz'a girdiğimiz ilk hafta değil, ikinci haftayla beraber güvenlik tedbirleri ayın 6'sı itibariyle liderlerin çoğunun ayın 6'sında gelmesini bekliyoruz Ankara'ya. Onlar gelmeden bu az önce saydığımız güzergahların hepsi kapatılacak. Zaten güzergah üzerindeki vatandaşlara haber verildi, ama diğer taraftan akıllarda bazı soru işaretleri var. Mesela bazı özel sektör çalışanlarının akıllarında soru işaretleri var.
1: Çünkü
0: Onları
1: sadece
0: da
1: kamu çalışanları idari izinli.
0: aynen
1: Ya
0: onları da dile
1: okuduğumuz
0: getirelim.
1: kadarıyla.
0: Mesela Ankara merkezde oturan ama sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlarımız var. İşçiler var, beyaz yakalar var. Biliyorsunuz Ankara merkezde çok fazla fabrika görmezsiniz. Fabrikalar genel itibariyle Kahramankazan bölgesinde biraz daha yoğunlaşmıştır. Tabii ama işçiler, 4.000 işçi, 5.000 işçi Ankara merkezden servislerle alınıyordu. Şimdi o servis güzergahlarının hepsi kapatıldı. Bu şirketlerle alakalı tabii özel sektörün idari işlerinin en azından bir çalışma yapması bekleniyor. Çünkü valilik cephesinden kamuyla alakalı açıklamalar geliyor, ama özel sektörle alakalı tam sosyal medya hesapları üzerinden ya da resmi hesaplar üzerinden yapılan bir açıklama yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu konuyla alakalı bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Ama anlaşılan o ki biraz sıkıntılı, zor bir süreç olacak özellikle özel sektör çalışanları açısından.
1: Ne olabilir? Düzenleme ile ilgili ayrıntılar ne? Yani orada mı kalabilirler diyelim, fabrika bölgesinde mi
0: O
1: kalabilirler bu
0: kadar vicdansız olmazlar
1: sürece?
0: herhalde.
1: Başka ne olabilir? Her yer kapalı,
0: Şöyle bir
1: trafik
0: durum söz
1: kapalı.
0: konusu olabilir. Tabii Ankara'da çok fazla özel sektör çalışanı var. Bu özel sektör çalışanları ister
1: Hani bazısı
0: istemez,
1: uzaktan çalışabilir
0: evet,
1: belki.
0: yani uzaktan çalışmaya geçirebilir, ama o gün trafiğe eğer ki çıkılma gibi bir durum söz konusu olsa, sonuçta herkes ayın 7'sinde işe gitmek için sokaklara çıkacak, yollara çıkacaklar. Ve yollar kapalı olduğunu görünce de herkes bu kez mahalle aralarındaki dar yollara sapmaya başlayacak. Bir anda Ankara içerisinde bir trafik yoğunluğu oluşmaya başlayabilir. Bununla alakalı belki önümüzdeki günlerde valilik yeni bir açıklama paylaşabilir, ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan birkaç yetkiliyle bu konuya bir açıklık getirilebilir. Çünkü şu ana kadar büyük sanayi bölgelerine, fabrikalara herhangi bir şekilde bir bildirim gerçekleşmedi. En azından benim bildiğim bu
1: Şöyle yapın
0: yönde.
1: denilmedi
0: Tabii
1: yani.
0: tabii şöyle yapın, ya yani o gün böyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz denmedi. Çünkü valilik de bilemez. Yani Kahramankazan'daki bir fabrikanın çalışanlarının yüzde kaçı Ankara merkezden taşımayla oraya gidiyor? Valilikte de bu bilgi olmadığı için onlar da yüksek ihtimalle bu konuyu konuyu birazcık zaten merkez ilçe olmadığından dolayı şu anda görmediler. Ama böyle bir sorun söz konusu olacaktır yüksek ihtimalle ilk hafta.

0: içerisinde. Uzaktan çalışma yöntemlerden bir tanesi. Ama beyaz yakayı uzaktan çalıştırabilirsiniz. Mavi yaka uzaktan
1: Fabrikanın sonu.
0: çalışamayacak. Çünkü
1: Tek senelik izin
0: senelik
1: kullanabilirler.
0: izin belki kullanılabilir. Ya da idari tarafından ücretli izne
1: Hı.
0: ayrılabilir. Öyle bir durumda söz konusu olabilir. Özel sektör olduğu için ister istemez kamuda olduğu gibi devletin tam bir karar alma yetkisi burada söz konusu değil. Biraz daha patronların insafına aslına bakarsanız süreç kalmış oluyor. Ümit ediyoruz ki hiçbir patron gelin fabrikada yatın demez. Bunlar tabii ironi.
1: Gerçekten öyle ama yani gelin çalışın da diyemezler çünkü yollar
0: Gelemeyecek çünkü
1: kapalı,
0: insanlar. Tabii
1: gelemeyecek.
0: gelemeyecek insanlar.
1: Mesela yolların kenarına araba park edilmemesi
0: Tabii
1: söyleniyor,
0: ki.
1: uyarılıyor
0: Tabii ki.
1: kişiler. Bir park yeri sorunu olacak,
0: Tabii
1: arabalar o
0: ki.
1: şekilde çıkamayacaklar. Yan yollardan da gitseler
0: Tabii ki.
1: yine de
0: Yani
1: olmayacak.
0: büyük güvenlik aslına bakarsanız açığına maruz bırakıyor. Bu tarz park durumları ya da dışarıda büyük kalabalıkların bulunması. Çünkü siz bir noktada güvenlik önlemleri almaya kalktığınızda oradaki aracın söz konusu binada yaşayan birisine mi ait olup olmadığını tam olarak bilemezsiniz. Bunların hepsi Türkiye'yi korumak için aslına bakarsanız alınan önlemler. Çünkü Allah korusun cidden herhangi bir suikast girişimi ya da bir terör eylemi gibi bir girişim dahi olsa bu konunun Türkiye'ye yönelik dünyadaki bizim bu yarattığımız güçlü kimliğe yönelik algısı çok daha ters bir şekilde bize geri tepar. Tabii güvenlik önlemleri bu noktada bu perspektiften bakılması lazım vatandaşlar açısından da. Ama gerek park yeri, park sorunları bunlar önemli. Diğer taraftan şimdi acil sağlıkla alakalı da
1: Hı.
0: yaşanan problemler var. Allah korusun bir vatandaşımızın evde kalp krizi geçirmesi
1: Hı
0: durumunda
1: hı.
0: bununla alakalı şimdi güzergahlar kapalı. Kapalı güzergahlarda ambulans geçişine nasıl izin verilecek? Bunların hepsi bazı soru işareti. Bazı ilçelerde karakollardaki polislerimiz orada vatandaşlarla iletişime geçmişler ve herhangi bir sağlık problemi yaşarsanız bize haber verin. Ambulansınızı biz çağıralım şeklinde bazı diyaloglar kurulmuş. Ama tabii bununla alakalı genel bir değerlendirme yapılması
1: Evet.
0: gerekiyor. Şu anda Ankara'nın her yerinde bir çalışma var.
1: Evet.
0: Ve bu çalışmaların hepsi başarılı bir şekilde devam ediyor. Ümit ediyoruz ki ayın 7'sinde, 8'inde ve bu hafta boyunca da herhangi bir sorun yaşamadan, yani bizler de vatandaş olarak,
1: Tabii ki.
0: basın mensubu olarak da bir sorun yaşamadan alnımızın akıyla bu işin içerisinden çıkarız.
1: Çıkarız. Toplantı, gösteri, yürüyüşleri
0: Hepsi
1: bu süre
0: yasak.
1: içerisinde yasak.
0: Daha önemli bir şey daha var. Mesela birçok çift de bu konuda şu anda mağdur. Çünkü düğünler de
1: Dün
0: yasak.
1: düğünler yasak, sınavlar
0: Tabii.
1: öncesinde o tarihte
0: Onu,
1: yok.
0: o, sınavlar
1: Sınav
0: yok.
1: yok.
0: Sınavların zaten takvimleri onunla alakalı değişikliğe gidilmişti. Ama düğünlerle
1: Düğünler
0: alakalı
1: çok
0: orada bir karışıklık oldu. Aslına
1: Evet.
0: bakarsanız 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı çok öncesinden belliydi. Ama ister istemez organizasyon şirketleri bunlarla alakalı güvenlik tedbirleriyle ilgili bir bilgi sahibi değillerdi. O günlere şey aldılar. Yani organizasyon aldılar. Çiftler zaten o dönemde hiç onları hesaplamazlar. Sadece hafta sonu yapmaya çalışırlar ya da hafta içi.
1: Yani bu işte kulaktan kulağa yayılan bir şeydi ama ciddiye
0: Evet.
1: binmesi yani şu son zamanlarda
0: Ya
1: yazışmalar, çizişmeler yapıldı tabii.
0: son bir haftada Ankara'da herkes bunları konuşuyor.
1: Tabii,
0: Sokağa
1: tabii,
0: çıkabilecek miyiz?
1: tabii.
0: Markete gidebilecek
1: Hı
0: miyiz?
1: hı.
0: Onlarda bir problem
1: Yok.
0: yaşamayacağız ama daha büyük organizasyonlarda sıkıntı yaşayacağız.
1: Evet.
0: Birazcık evet kendi konfor alanımızdan biraz ödün vereceğiz. Ama hızlı geçecek, güzel geçecek
1: Değişik bir
0: diye düşünebiliriz.
1: evet zaman dilimi yaşayacağız. Umarız misafirlerimizi
0: En güzel
1: güzelce
0: şekilde ağırlarız.
1: ağırlarız. Evet ülkemize yaraşır bir şekilde kazasız belasız bu süreci atlatırız. Evet bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan, merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Malumunuz önceki yayınlarımızda da sürekli bahsetmiştik. KDP'de hükümet kurma krizi devam ediyor. KDP, KYD hükümet kurma sürecini kasıtlı olarak geciktirmekle suçlamaya başladı. İki parti arasında 10. kabinenin oluşturulması

0: Partisi ve Irak Cumhurbaşkanlığı konusundaki müzakereler uzadıkça uzuyor. 2024 yılında seçimler yapılmıştı ve bu seçimlerin üzerinden 1,5 yılı aşkın süre geçti. Ekim ayında 2 yılı olacak. Ancak KDY'de hala yeni bir hükümet kurulamadı. Bağdat çetesinde ise hareketli bir hafta yaşandı. KDY Başbakanlığı, Irak Başbakanı'yla federal hükümet ve bölgesel yönetim arasındaki anlaşmazlıkları görüşmek üzere Bağdat'ta yoğun temaslar devam ediyor. Bu ziyaretin gündeminde bütçe transferleri, petrol gelirleri ve anayasal düzenlemeler gibi kronik sorunlar da yer alıyor. Yani Bağdat, diğer taraftan Bağdat ve Ankara arasında da genişletilmiş ekonomik ilişkiler konusunda masada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleşmişti. Diğer taraftan Amerika'nın Suriye-Irak özel temsilcisi de bölgede temaslardan devam ediyor. Görüşmelerde SDG'den terör örgütü PKK ile bağlarını tamamen kesmesi, PKK kadrolarının Suriye'den çıkarılması ve yıl sonuna kadar Şam yönetimine entegrasyonun tamamlanması talep ediliyor. Türkiye'de de bir çözüm süreci terörsüz Türkiye adıyla devam ediyor. Bu süreç içerisinde terör örgütü PKK üyelerinin de Kandil başta olmak üzere dağlık alandan inmesi bekleniyor. Silahlarını tamamıyla teslim etmesi bekleniyor. Diğer taraftan petrol boru hattı projesi de ele alındı. KDY'den başlayıp Suriye'deki Kürt bölgeleri üzerinden Banias rafinerine uzanacak yeni bir petrol boru hattı üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Yine güvenlik konusunda da güvenlik cephesinde kırılgan bir tablo sürüyor. Erbil yakınlarında İran muhalefetine ait karargah hedef alındığı bir drone saldırısıyla Erbil üzerinde bir insansız hava aracı düşürüldü. Bölgede 8 insandan bu yana yürürlükte olan ateşkes resmi olarak devam etse de bu tür olaylar ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ve petrol üretimi enerji alanında kritik gelişmeler yaşandı son bir hafta içinde. Güney Irak'ta ham petrol üretimi 24 saat yaklaşık 500 bin varil arttı. Yani 1,5 milyon varile ulaştı günlük. Ve 150 bin varil de Batı Kurna'nın iki sahasında şu an üretimi yapılıyor. Kırmızı Boğazı üzerinden petrol ihracatı savaş öncesi seviyenin %10'unda kalmaya devam ediyor. Yani şu an %10 civarında bir üretim ve petrol ihracatı gerçekleştiriliyor Kırmızı Boğazı civarında. Yani bu durumda Irak ekonomisi için ciddi bir dar boğaz oluşturmaya başladı. Dinarla dolar arasındaki fark da artık belirgin bir şekilde bu son günlerde kendini hissettirmeye başladı. Dinar dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. %5'lik, %6'lık bir miktar olsa da yine de çok ciddi bir durum. Diğer taraftan okullar kapandı. Iraklılar tatil için Türkiye'ye yöneliyor. Vize başvuruları kısa sürede 2 katına çıktı. Türkiye, Irak'taki vize başvuru sürecini de yeniden yapılandırdı. 7 Nisan 2026 itibariyle bir firma yetkilendirildi. Başka kişi ve kurumlar üzerinden yapılan başvurular artık işleme alınmıyor. Bunun da altını çizelim. Evraklar titizlikle değerlendiriliyor. Her başvuru sahibiyle birebir bilgileniliyor. Süreç hızlı ve şeffaf 48 saat içinde sonuçlar elde ediliyor. Yani vizeler 48 saat içinde elde ediliyor. Bu yüzden oldukça hızlı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yani ülkenin 6 ilinde şu an kesintisiz hizmet sunuluyor. Diğer bir 3 ilde şu an devam ediyor ama son bir hafta içinde de bir hafta içinde de diğer 3 ilde faaliyetler bu şekilde devam edecek. Tam anlamıyla başlayacak daha doğrusu diyebiliriz. Şu an için aktarabileceklerimiz bu kadar. Arzu Tüfran.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Sağ olunuz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Bu bölümde diplomasiyi, dış siyaseti, dış gündemi konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci, stratejist, doktor Mehmet Bozkuş. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, ilk bölümde Mustafa Daştan'la konuştuk. Ankara çok önemli bir haftaya hazırlanıyor.
1: Evet.
0: 36. NATO zirvesi. Biz Ankara'nın o dönemde nasıl bir ortamda olacağını konuştuk. Ne tür hazırlıkların yapıldığını, yoğun güvenlik önlemlerini konuştuk. Ama bu NATO zirvesi nin önemi nedir ve sonrasında neler bekleniyor?
1: Tabii NATO, bu Ankara zirvesi NATO'nun dönüşümüyle ilgili kararların alınacağı önemli bir toplantı. Çünkü NATO Çin'deki ayrışma ve bölünme senaryolarının konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. İngiltere farklı bir sektörde, Avrupa Birliği farklı bir sektör yapılanmasında, Amerika çok daha farklı bir noktada ve tam da bunların ortasında Türkiye gibi yükselen bir küresel güç gerçeği var. Ve tamamen 1949 sonrası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yayılmacılığına karşı kurulmuş olan bir NATO 21. yüzyılın 3. çeyreğe yaklaşırken yalnız bir askeri ittifak olmaktan çıkacak. 21. yüzyılın güç sistemlerine göre kendisini nasıl dizayn edecek sorularını kararının vereceği bir toplantı olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii teknoloji, ekonomi, enerji, veri ve toplumsal dayanıklılığını da kapsayacak çok katmanlı 21. yüzyıl güvenlik doktrininin şekilleneceği bir toplantı ve mimarisi de burada oluşturulacak. Dolayısıyla NATO'nun tarihsel gelişiminin dört ana evrede incelediğimiz zaman 1949 ve 1991 yıllar arası yapılanmasına baktığımız zaman toprakları koruma stratejisine dayalı ve Soğuk Savaş'ın caydırıcılık ittifakı olarak karşımıza çıkmıştı. Ve NATO'nun ilk evresiydi bu. İki kutuplu dünya düzeninde temel hedef Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı Avrupa'ya yönelik olası işgal tehditlerine karşı korumak ve Batı bloğunun güvenliğini sağlamak stratejisine dayanıyor ki temel noktaları da daha çok kolektif savunma anlayışı 5. madde çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyordu ve nükleer caydırıcılık, Avrupa merkezli savunma planlaması, Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığı ve Varşova Paktı'na karşı bir güç dengesiydi. Ve birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış stratejisine dayanıyordu. Yine 91 ve 2022 arasındaki noktaya geldiğimiz zaman tek kutuplu dünya düzeni ve tek kutuplu dünya düzeninde 11 Eylül saldırıları ve değişen stratejiler. Krizleri yöneten bir NATO ve bununla da beraber küresel müdahale ve istikrar dönemini ön plana çıkartan bir Amerika Birleşik Devletleri'nin hakim olduğu tek kutuplu dünya düzenindeki NATO'nun etkin gücü ve uluslararası kuruluşlardan aldığı yetkilerle beraber bunu sahada topyekün kullanabilme stratejisine dayanıyordu ki bu bölge dışı operasyonlar, barışı destekleme faaliyetleri adı altında yapılan Amerikan çıkarlı tüm yapılanmalardı ve terörizmle mücadeleyi içeriyordu. Üçüncü bir noktaya geldiğimiz zaman bugün NATO 3.0 diye adlandırdığımız 2022 ve günümüz. Tabii artık 21. yüzyıl gerçeğinde baktığımız sistemlerin ve akışların korunması ve büyük güç rekabetinin geri döndüğü bir dönemle karşı karşıya kaldık. Tek kutuplu dünya düzeninden sonra tek kutuplu dünya düzeni ve artık büyük güçlerin büyük rekabetine sahne olan savunma doktrini mi yoksa stratejik yapılanmaları yönetme stratejisine mi dayanacak teknolojik üstünlüğün ön plana çıktığı bir süreçle dünya karşı karşıya kaldı ki kılıça dayalı sistemlerin kaleme dayalı sistemlerin de sisteme dayalı sistemlere dönüştüğü 21. yüzyılda baktığımız zaman Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürecindeki ortaya çıkan süreç, NATO'nun yeniden bir şekillenmesi için yeni dönemin başlangıcı olarak yerini alırken açık kapı stratejisine dayalı Varşova Paktı üyesi ülkelerin hepsini NATO'nun içine alma stratejisinin Ukrayna'yla son bulduğunu görmekteyiz. İşte bu süreçten sonra ittifak yeniden yüksek yoğunluklu bir devletler arası çatışma ihtimaline karşı yeniden odaklandığını görüyoruz ki Rusya'ya karşı ileri caydırıcılık noktası burada ayrışmanın

NATO içinde başladığını görüyoruz. Trump'lı Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Çin'in sistematik etkilerine karşı stratejik farkındalık yaratma noktası, çok alanlı harekat, siber güvenlik ve uzayda dahil olmak üzere, baktığımız zaman kritik altyapılara dahil olmak üzere birçok süreci içeren bir 3.0'lık dönüşümü görüyoruz. Tabii burada ana tehdit Rusya ve Çin'in küresel etkisi, hibrit saldırılar ve siber tehditler üzerine dayalı. Sadece sınırları değil, sistemleri de

0: Sonrası dünyadaki orduların yeniden yapılanma, şekillenmesi, savunma doktrinleri, taarruzi doktrinleri de dahil olmak üzere, teknoloji doktrinleri de dahil olmak üzere ve değişen savaş alanları da dahil olmak üzere. Sadece ateşli silah çapında değil, değişen algoritmik ve insanlığı koruma noktasındaki yapay zeka, jeoteknolojik güvenlik çağının savaşının başladığı bir döneme girdiğimizde Ankara toplantısı çok çok stratejik önem arz ediyor. Ve bu jeoteknolojik güvenlik çağındaki toplantıda yapay zeka destekli savunma sistemleri ve karar destek noktaları bu noktada kullanılan, yine yapay zeka sistemleriyle artık orduların şekillenmeye başladığında komuta kontrol yapılanmasının nasıl olacağı, NATO Çin'de de dahil olmak üzere otonom sistemler, veri egemenliği, bilişsel savaş yani dezenformasyonla mücadele, algo operasyonları, toplumsal dayanıklılığın arttırılması süreci ve kuantum devrimiyle baktığımız zaman uzaydaki savaşlarla beraber bütünleşen bir yeni dinamizmin ortaya çıkacağını görüyoruz. İşte burada teknoloji ittifaklık modeli NATO içinde nasıl olacak sorularını da beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Gelinen konjonktüre baktığımız zaman artık veriyi koru, algoritmayı yönet, insanlığı savun noktasında ülkeler hangi stratejilere girecekler? İttifaklıklığın modelinin değiştiği, stratejik ortaklığın başladığı bir süreçte savunma konsepti olarak NATO bundan sonra hangi yolları izleyeceğinin kararını alacağı çok teknolojik bir toplantıyla beraberinde getirecek.
1: Ülkemiz açısından değerlendirirsek, bu toplantı sonrası Türkiye'nin rolü NATO içerisinde ne olacak, nereye evrilecek?
0: Tabii Türkiye açısından NATO'nun dört önemli süreci var. NATO 1.0'da baktığımız zaman, yani o ilk döneminde kurulduğu zaman, Türkiye Sovyetlere karşı Güney Kanadı'nın ileri karakoluydu. Ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu Fulda Boşluğu çerçevesinde oluşturulan bir stratejiyle Kızıl Ordu'yu durdurma görevi verilmişti. Ancak 2.0'da baktığımız zaman Balkanlar, Afganistan ve terörle mücadele görevlerinde aktif rol üstlenen bir Türkiye'yi gördük. 3.0'da baktığımız zaman, ki bugün Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber ortaya çıkan bir gerçeklik var. Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'in kesişimindeki merkez ülke ve aynı zamanda bölgesel güç, küresel güç rüştünü ispatlamış, savunma sanayisindeki üretim noktasıyla da artık 185 ülkeye ihraç eden, dünyanın en stratejik first class sınıfında yer alan otonom sistemli insansız hava araçlarındaki 3 ülkeden birisi olan bir Türkiye gerçeğinin ortaya çıkması ve güçlü kimliğe kavuşmasını sağlayan istikrarlı yönetim modeliyle. NATO 4.0'da da baktığımız zaman Türkiye açısından savunma sanayisi, yapay zeka ve insansız sistemler, siber güvenlik ve teknoloji üretim kapasitesiyle jeoteknolojik bir güç merkezine gelen bir Türkiye gerçeği ortaya çıkıyor ki %57'sini, 185 ülkeye ihraç ettiği ürünlerin %57'sini Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun içinde yer alan ülkelere ihraç ettiğini gördüğümüzde Türkiye NATO için çok çok stratejik konumda bir ülke konseptine, zirveye yakın bir noktada, hem de 900 bin aşan operasyonel yetkinliğe, sahada en etkin seviyede var olan nitelikli subayı, astsubayı ve uzman çavuşlarıyla beraber savaş tecrübesi ve mücadele tecrübesi dünyadaki en etkin ordulardan birisi olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber NATO'nun güvenlik doktrinleri, teknoloji doktrinleri, veri doktrinleri ve stratejik enerji jeopolitiğinde de dünyadaki stratejik geçiş noktalarını yönetim noktasında artık yaşanan sıkıntıları da göz önüne aldığımızda Türkiye NATO için vazgeçilmez bir ülke konjektürüne sahip olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet, çok önemli bir toplantıya hızla
0: Evet.
1: yaklaşıyoruz. Sonuçlarını da bundan sonrasında hep birlikte yaşayıp değerlendireceğiz, göreceğiz. Tabii bir diğer önemli konu başlığı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler. 28 Şubat'ta başlayan savaş artık müzakere sürecine geçildiği, bir mutabakata varıldığı haberi gelince dünyaya da rahat bir nefes aldırdı. 60 günlük bir süresi var müzakerelerin. Hem onlar gerçekleşiyor hem de tabii bu teknik görüşmeler sırasında bu anlaşmanın detayları da tartışılıyor. İşte İran için füze programının pazarlık konusu yapılmayacağı açıklaması yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump nükleer denetimlerin yapılacağını açıklıyor. Hürmüz Boğazı ile ilgili çeşitli formüller değerlendiriliyor. Evet. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra neler görürüz?
0: Tabii bakın bu 60 günlük müzakere yani ateşkes süreci, ateşkes sürecinin içinde barışı nasıl bulacaklar sorularını beraberinde getiriyor. 14 maddelik müzakere metnine baktığımız zaman gri alanların çok çok fazla olduğunu görüyoruz. Ve bu gri alanlarda çıkılmaz noktanın bugün ne füze teknolojisi olduğu, ne nükleer olduğu, ne Hürmüz olduğu Lübnan noktasında iki ülkenin sıkıştığını görüyoruz. Unutmayalım ki 3 ülkeyle başlayan savaş bugün iki ülkenin mutabakatıyla müzakere sürecini devam ettirmesiyle yeni bir boyut kazandı. Ama 3. ülke olarak gördüğümüz Siyonist devlet durmuyor. Ve anlaşma müzakere maddelerinin içinde yer alan Lübnan'daki hamlelerine en etkin şekilde devam ederek Amerika Birleşik Devletleri ile de ayrışma senaryosunu oynadıklarını gördüğümüzde hala varlığını sürdürme ve Batı'nın çıkarlarını koruma noktasındaki mücadele etkinliğinde var olduğunu görüyoruz. Şimdi burada tabii ki önemli nokta şu: Amerika Birleşik Devletleri bu 14 maddelik müzakerede savaşarak elde edemediğini acaba ekonomik olarak mı elde edecek sorularını beraberinde getiriyor ve İran'ın yaptırımlarının 79 yılından bu yana uygulanan yaptırımların kaldırıldığı veya İran'ın petrol ve doğalgaz satışının serbest bırakıldığını gördüğümüzde sizin programınızda ifade etmiştik hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemon güç olabilmesi için dünyadaki 3 stratejik noktası vardı. Birisi savunma sanayisi, diğeri askeri güç kapasitesi, diğeri de finansal sistemdeki rezerv parasıydı. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri İran'ın petrol yuan üzerinden satışlarının şartını petrodolara bağladı. Ve 60 günlük sürede serbest bırakırken tüm satışların dolar üzerinden olacağı noktasını dünyaya ifade ederek aslına bakarsanız savaşarak elde edemediği bir noktadaki finansal hakimiyeti bu süreçteki müzakere sürecinde elde etmiş algısını dünya kamuoyuyla paylaştı. Diğer bir nokta ise çok çok daha stratejik bir süreç var ki 300 milyar dolarlık bir yardım ve noktası ve bölge ülkeleriyle beraber bu 300 milyar dolarlık yardımın gündeme geldiğini gördüğümüzde yine İran'ın çok çok stratejik noktalarının rehabilite edilmesini içeren bir madde içeriyor. Nedir bunlar? Altyapı, üst yapı, doğalgaz, petrol ve üretim sahaları, lityum yatakları 8,5 milyon.
1: Yani kendilerine göre bir rehabilitasyondan
0: tabii
1: mı bahsediyoruz?
0: Tabii ki burada? Bu ne demek anlamına geliyor? Siz 300 milyarı dolar

0: Sanki bir yardımmış
1: İran'da,
0: gibi
1: evet,
0: görünüyor.
1: yardım algısıyla sahneye sokuyorsunuz. Ancak bu 300 milyar dolarlık rehabilitasyonu yapacak olan şirketlere baktığınız zaman yine Batı'yı görüyoruz. Diğer bir nokta ise yaptırımlar sürecinde İran'ın ihtiyaç duyduğu ilaçtır, gıda maddesidir veya diğer ürünlerdir. Yine Amerikalı şirketlerden alınacağı yönündeki açıklamalarda görüyoruz ki burada Hürmüz kartı, nükleer kartı, füze teknolojileri kartından İran asla vazgeçmeyecektir. Bir kere bunun altını çizmemiz gerekiyor. Nükleerden vazgeçer ama füzeden vazgeçmeyecek bir İran'ı söylememiz gerekiyor. Nükleer, yani zenginleştirilmiş uranyumu teslim eder, ancak nükleerin teknolojisinden de vazgeçmeyecek bir İran'ı da burada ifade etmemiz gerekiyor. Ama geliyor tüm süreç, hiç müzakerelerin içine girmeyen Lübnan'da ki İsrail'in hamlelerinde
0: Aslında Lübnan'la İsrail
1: kesişiyor.
0: arasında müzakerelerde bir yandan Washington'da devam
1: Evet,
0: ediyor.
1: evet.
0: Oradan bir sonuç çıkar mı ya da bu sürece katkısı ne olur?
1: Şimdi bakın, tabii Lübnan ne mana ifade ediyor? Büyük Anadolu coğrafyası dediğimiz Orta Doğu'da Lübnan bir tampon devlet. Katil ve Siyonist anlayış, Nitani Nehri, Zehrani Nehri de dahil olmak üzere, yani Nitani'den sonra bir Zehrani Nehri daha var. Oraya kadar bir işgal planlaması var. Bu işgal planlamasından sonra Lübnan'ı kontrol altına alarak enerjiyi yönetmek istiyor. Lübnan'ın enerji kaynakları var. Bu bir önemli nokta. Diğer önemli bir nokta, İran açısından baktığımız zaman Akdeniz'deki en önemli güç merkezi Hizbullah üzerinden. İran burayı kaybederse ne kaybeder? Akdeniz'e ulaşım stratejisindeki politikalarını kaybeder. Ve katil ve Siyonist devlet Lübnan üzerindeki bu yapılanmasını devam ederse Suriye'ye ulaşma noktasını daha etkin hale getirir. Golan Tepelerini zaten işgal etmişti 1967 yılında, hatırladığımızda. Bu süreç tamamen İran açısından da Lübnan'da geliyor, kilitleniyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından da geliyor, Lübnan'da kilitlendiğini görüyoruz. Müzakerelerin çıkmaz noktası Lübnan olarak karşımıza çıkarken buradaki esas nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Trump'ın 3. nesil İran'da yönetim görevde yaklaşımıyla da baktığımız zaman affedersiniz, aslına bakarsanız 79 sonrası devrim, İslam devrimini yapanların 3. neslinin çok katı, çok sert ve vizyoner kimliği sahip olduklarını görmekteyiz ki bu da İran'ın bu süreçlerde daha çok yine acem oyunlarıyla diplomasiyi yönetici sorularını, cevaplarını beraberinde getiriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'ya baktığımız zaman da İran'ı ne Rusya'ya ne de Çin'e bırakmamak istemedikleri gerçeğini görmemiz gerekiyor.
0: Yani bu müzakerelerin sonucunda bir daha savaş
1: Affedersiniz.
0: ortamına estağfurullah dönmeyiz, öyle değil mi? Son cümle olarak onu alayım sizden. Ama herkes bir şekilde kazançlı çıkacak da bu müzakere
1: Şöyle,
0: sürecinde.
1: bu müzakere sonuçlarından çok gri alan olduğu için ben bir şey çıkacağını pek de beklemek doğru değil. Ancak zaman zaman 1953 yılı Kuzey Kore, Güney Kore ateşkesle hala savaş halindeler. Azerbaycan, Ermenistan hala ateşkesle silahlar susmuş durumda. Kıbrıs Barış Harekatı'nı da hatırladığımızda 74'ten bu yana ateşkesle sürdürülen bir dönem var. Zaman zaman çatışmalar ve gerginlikler artacak. Zaman zaman tehditlerin boyutları artacak. Ancak
0: Böyle sürecek.
1: Batı çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket edecek. Ancak siyasi riskleri içeren bir Trump, Kasım'ı da bekleyerek bu süreci yönettiğini ifade etmemiz gerekiyor.
0: Peki, evet, çok önemli bir süreci şahitlik ediyoruz. Bakalım nasıl sonuçlanacak, hep birlikte göreceğiz.
1: Çok
0: Evet,
1: teşekkür ediyorum.
0: ben çok teşekkür ederim katıldığınız için ve önemli bilgiler verdiğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş'la birlikteydik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Kırada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi, yasal düzenleme işareti verdi. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirini sunacağız dedi.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunu ise kuliste cevapladı. Yetiştirebildiğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamamı erdireceklerini söyledi.
2: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
1: Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan katliam şebekesi olarak nitelediği İsrail'e de en küçük barış ihtimaline bile tahammül edemiyorlar sözleriyle tepki gösterdi.
2: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
1: Dış politika mesajlarına meclis kulisinde de devam etti Cumhurbaşkanı. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefette kaos ve kargaşanın hakim olduğuna dikkat çekerek CHP'de yaşanan çok başlılığı eleştirdi. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor diyen Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
2: Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde ittifak

0: Halk olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Muhalefet meclisi tıkanma çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Yüce Meclis hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Tekmili birden mevcut, çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha ihraç gündemiyle toplanıyor. Kurul yarın saat 14'te tedbir kararına yönelik itirazları görüşmek üzere bir araya gelecek. Milletvekillerinin ardından ihraç süreci devam eden belediye başkanları ve il başkanları da tedbir kararına itiraz etti. 15 kişiden oluşan kurul Mahir Polat başkanlığında itirazları oylayacak. Peki tedbir kararı ne anlama geliyor? Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen isimlerin parti üyelikleri ve üyelikten kaynaklı hakları askıya alınıyor. Tedbirin kaldırılması parti içindeki yetkilerin yeniden teslim edilmesini sağlıyor. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul'da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Genel Merkez tarafından Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış, parti binasına çilingir eşliğinde girdi. Eski il başkanı ve bazı partililer ise parti binası önünde toplanıp durumu protesto etti. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bina önünde zaman zaman arbede yaşandı. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gizli oyla yapılan seçim, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapıldı. Metin Yener 272 milletvekilinin oyunu alarak yeniden Sayıştay Başkanı oldu. Metin Yener 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'te ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı. Yener 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2021 yılında Sayıştay Başkanı olarak seçilen Yener 5 yıldır bu görevi sürdürüyor. Van'da meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Samet Karabulut için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Töreni şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkanla silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Geçen yıl 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 1121 kalıcı konut 10 ay gibi kısa bir süre içinde büyük ölçüde tamamlandı. Teslim için gün sayılan bu konutlardan 338'i ilçe merkezinde. TOKİ koordinesinde yapılan konutlar depremin yıl dönümü olan 10 Ağustos'tan önce hak sahiplerine teslim edilecek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre'deki müzakerelerin ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğine dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Aksi olması durumunda müzakerelerin derhal biteceğini vurguladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi. ABD'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağı belirtildi. Konuya ilişkin bir açıklamada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten geldi. Dondurulmuş İran varlıklarının önemli bir bölümünün ABD'den gıda ve ilaç alımında kullanılacağını söyledi. Taraflar arasında bir diğer tartışma konusuysa nükleer. ABD, İran nükleer denetçileri izin verdi dedi. Tahran yönetimi yalanladı. Bu konunun ancak ABD ile varılacak nihai anlaşma çerçevesinde değerlendirileceğini duyurdu. ABD ve İran heyetleri teknik düzeyde yürüttüğü görüşmelere ara verildi. Müzakereler gelecek hafta yeniden başlayacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile ülkesi arasında arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Bölgesel barış için işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye ve bölge ülkelerinin ortak tutumunun önemine dikkat çekti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin liderlerine teşekkür etti. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı İsrail kabinesi Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller sıkılaştırıldı. NATO güzergahlarında güvenlik çemberleri oluşturuldu. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ve asayiş ekipleri de güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklarda denetimler sürerken sivil ekipler de sahada görev yapıyor. Zirve için Ankara'ya gelen lider ve heyetler Kızıl Elma ve Bayraktar TB2 görselleriyle karşılanacak. Delegasyonun geçeceği güzergahtaki üst geçitlere yerleştirilen görseller, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini başkentin ana arterlerinde vitrine çıkardı. Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara da paneller yerleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının yeni dönemde eski yöntemlerle ilerlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Hızlı ve kapsamlı değişim çağrısını yineledi. İslam dünyasının A'dan Z'ye, topyekün bir reform sürecine ihtiyacı var dedi. Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansı açılış oturumunda hitap etti.
2: Eski dünya yıkılıyor, çözülüyor. Bu yaşadıklarımızsa yeni bir dünyanın doğum sancılarıdır. Bu yeni dönemde eski ezberlerle, alışkın olduğumuz usullerle yol almamız mümkün değildir. İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. İslam dünyasının önümüzdeki dönemde bu büyük mücadeleleri içerisinde Filistin meselesinin hepimiz için ortak bir çaba, ortak bir amaç ve ortak bir gaye olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah Filistin meselesini sonuna kadar götüreceğiz. Başkenti Kudüs olan nehirden denize kadar özgür bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi topyekun sürdüreceğiz. Lübnan, Lübnanlılarındır. Filistin, Filistinlilerindir. Bu ülkelerin üzerinde İsrail'in hiçbir hakkı olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki gelişiminin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'ya da yansıyacağını belirtti. OECD direktörünün Türkiye'nin başarısını olağanüstü bir sıçrama ifadesiyle nitelediğini aktardı. Bakan Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde kürsüdeydi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna İHA ve füze saldırılarında Rusya'daki stratejik noktaları vurduğunu duyuruyor. Rusya ise toprak kazandığını belirtiyor. Son günlerde Moskova'dan barış masasına yönelik de mesajlar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'ye seslendi. Ukrayna konusunda Alaska zirvesinde alınan kararlara hala bağlı olup olmadıklarını sordu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi, yasal düzenleme işareti verdi, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor, Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 4 karşılaşma oynandı. K grubunda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Bu mücadelede 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda da gol atan tek oyuncu oldu. Grubun diğer maçındaysa Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. L grubundaysa İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Hırvatistan ise Panama'yı tek golle geçerek puanını 3'e çıkardı. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunun son maçları oynanacak, saat 22'de başlayacak maçlarda Kanada-İsviçre mücadelesi TRT1'den, Bosna-Hersek-Katar karşılaşması ise TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu olan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u transfer etti. Sarı lacivertli ekip Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlılar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında yarın ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
3: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Malatya 16, İstanbul ve Aydın 21, Antalya 25, Diyarbakır ve Rize 18, Yalova ve Çanakkale 20, Muğla ve Samsun 19, Afyonkarahisar ve Niğde 15, Bolu 13, Erzurum 9, Van 14, Gaziantep 22, Şanlıurfa 26 derece.
3: Yol durumu.
1: İznik-Mekece yolunun 4 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ünye-Fassa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fassa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızda.

Uzaktaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Sağlıkla ilgili güncel, faydalı bilgiler sunduğumuz sizin sağlık programınız Mikrofonda Doktor Var'dan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu mikrofon başında, spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Gülşah Turgut Rahmanoviç ulaştırıyor. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle bu haftada. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Tekrar kendisini konuk olarak ağırlıyoruz stüdyomuzda. Profesör Doktor Emrah Altıparmak da bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Altıparmak tekrar.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde gözlerimizin ışığını, göz bebeklerimizi yani çocuklarımızı konuşacağız. Çocuklarda miyop artışı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada salgın hastalık gibi yayılıyor ama tamamen çaresiz miyiz? Uzman konuğumuza soracağız sizler için hangi tedavilerle yavaşlatılabilir, son bilimsel gelişmeler nelerdir? Tek tek hepsini sorup öğreneceğiz. Ama önce her hafta olduğu gibi İbrahim Hocama dönüyorum ve soruyorum. Hocam son haftanın bilimsel gelişmelerini bizler için anlatabilir misiniz?
1: Şimdi yeni zayıflama ilaçları ile ilgili bilimsel araştırmalar, evet, çok fazla yapılıyor. Yeni bir araştırma var yine yeni zayıflama ilaçları ile ilgili. Çünkü yeni zayıflama ilaçları kullanan kişiler başka ekstradan normal hastalıkları ile ilgili ilaçlar da kullanıyorlar. Bununla ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmada şunu söylüyor: eğer doğum kontrol hapı kullanıyorsanız ve yeni zayıflama ilacı kullanıyorsanız doğum kontrol hapının etkinliği düşebilir. Buna dikkat etmek lazım. Etkiliyor çünkü. GLP-1 agonistleri diyoruz bunlara. Bunlar bağırsaktan geçişi azaltıyor. Ya daha doğrusu yavaşlatıyor. O da ilaçların emilimini bazen artırıyor, bazen azaltıyor, değiştirebiliyor. İkincisi, bir kan sulandırıcılar var. Sık kullanılan değil de dagibatran diye bir etken maddeli bir kan sulandırıcı var. Onların etkinliğini de %200'e yakın oranında artırıyor. Bu önemli bir risk aslında. Çünkü beyin kanamasına da yol açabilir. Biz her zaman söylüyoruz, diyoruz ki bakın bunları bilinçsiz bir şekilde almayın. İşte Ayşe Hanım kullandı, zayıfladı, ben de kullanayım diye almayın. Mesela tiroid ilaçlarıyla da kullanılırsa onların da etkilerini değiştirebiliyor. O yüzden bu ilaçları kullanırken, bu yani yeni zayıflama ilaçlarıyla birlikte başka ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka doktorunuzun eşliğinde kullanın ki onlar bunları biliyor, ona göre doz ayarlaması yapabilir veya onu ayarlayabilir. Bir başka araştırmada diş eti hastalıklarıyla Alzheimer ilişkisi. Şimdi diş eti hastalıkları uzun süre, işte 30-40'lı yaşlarda uzun süre diş eti hastalıklarınız varsa Alzheimer riskinizin arttığı gözlenmiş. Bunun sebebinin de şu olduğu düşünülüyor. Her zaman inflamasyon deriz. İşte Alzheimer'da aslında birçok kronik hastalığın temelinde inflamasyon diye bir olay yatıyor. Yani yangı diye bir olay yatıyor. Diş hastalıkları, eğer uzun süreli diş eti hastalıkları ile ilgili hastalıklar varsa Alzheimer hastalığı da artmış oluyor. Bu ne demek? Evet, eğer öyle bir şeyimiz varsa bunun işte ağız hijyeniyle veya ilaçlarla, antibiyotiklerle kurutulabilir. En azından o riskin azaltılabileceğini gösteriyor. Bir diğer araştırmada kulaklık kullanımı ile ilgili. Bu özellikle gürültüyü engelleyici kulaklıklar var. Onların sık kullanımı kulak sinirinde hasara yol açabilir diye bir araştırma var. İşin enteresan tarafı, kulak testlerinde de, işitme testleri de normal çıkıyor bunların. Ama onlarda kalabalık ortamda sesleri ayırt edememe gibi bir durum var. Şimdi biz hepsinin en iyi olduğunu düşünüyoruz ya, şimdi gürültü engelleyici kulaklıklar deyince işte yeni nesil kulaklıklar

0: farklılıklar diyoruz ama zararı da olabilir. Yani her şeyin günceli dış ortamdan izole edilmesi zararlı olabilir. O yüzden benim gibi gürültü engelleyici olmayan kulaklık kullanımı maalesef şart gibi onları kullanmak lazım diyelim.
1: Sayın dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Emrah Altıparmak kendisi göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Altıparmak.
2: Çok sağ ol.
1: Evet, miyopiyi konuşacağız ama özellikle çocuklarda miyopiyi konuşacağız bu bölümde. Çünkü son yıllarda çocuklarda miyop görülme oranı çok yükseldi. Dünya genelinde bir salgından söz ediliyor hatta. Modern yaşam tarzı yani teknolojinin çocuklar arasında da bu kadar aktif kullanımı sizce çocukların göz yapısını gerçekten etkiledi mi son yıllarda?
2: Çok büyük ihtimalle doğru böyle oldu. Bu aslında miyopinin artışını biz ülkemizde görüyoruz ama bizden önce bunu gözleyen uzak doğu ülkeleri dünyada işte Çin, Kore gibi ülkeler. Bu ülkelerde istatistiklere bakıldığı zaman 1950'lere kadar toplumdaki miyop olma oranı %10'lar 15'leri geçmiyor. Fakat bu ülkelerin endüstrileşme çabasıyla beraber işte sanayileşme, eğitimlerin artması, şehirleşmenin artması gibi etkenler muhtemelen burada faktör olarak öne çıkıyor. Miyopide bir dramatik artış olmuş bu ülkelerde ve artık mesela Çin'de 18 yaşında %85 gibi bir rakamdan bahsediyor miyop olma oranı olarak. Bu dünya tarihinde bugüne kadar hiç olmamış. Yani uzak doğu ülkelerinde şu anda mesela savaş pilotu bulamadıklarından bahsediyorlar. Çünkü savaş pilotu olmak için miyop olmamak kuralı gereği varmış. Çin'de böyleymiş. Gözünüz bozuk olmayacak ve üniversite mezunu olacaksınız ve sizi eğitimden geçirecekler. Savaş pilotu olacaksınız. Ben bir toplantıda Çinli arkadaşlarla, meslektaşlarla konuştuğumda biz savaş pilotu bulamıyoruz dediler. Çünkü herkesin gözü bozuk dediler. Yani dolayısıyla bu ülkeler bu süreçleri yaşamışlar. Dolayısıyla aslında onların farkındalığını biz şu anda kullanıyoruz. Ve biz de gidiyoruz o tarafa doğru aslında. Yani biz de çocuklarımıza bakıyoruz. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce sınıflarında çocukların bir tane, iki tane gözlük kullanan çocuk vardı. Şimdi neredeyse üçte bir yarım sınıfların miyoplar var. Bu artış gerçekten çok bariz bir şekilde var. Dünya Sağlık Örgütü de bunun farkında olduğu için bunu önemli bir aksiyon planı içine aldı. Miyopi nasıl yavaşlatılabilir, neler yapılabilir, nasıl engellenebilir gibi projeler yapılıyor, geliştiriliyor şu anda.
0: Ekran süresiyle bir miyop arasında bir ilişki kuruluyor mu hocam? Çünkü ekran süresi insanların yani ortalama onların da ekran süresi yayınlanıyor. İşte sosyal medya veya televizyon gibi ekran süreleri var. Onunla miyop arasında bir ilişki kurulabilmiş mi? Çünkü Kore dediğiniz işte teknoloji en sık kullanan ülkelerden.
2: Doğru.
0: O yüzden yani teknolojiyle doğrudan bağımlı gibi duruyor.
2: Şimdi bu ülkeler aynı zamanda eğitimin de çok zor olduğu ülkeler, çok rekabetçi olduğu ülkeler. Yani hani bizim eğitimimiz zor, işte sınavlardan geçe geçe geliniyor, çocuklarımız çok sınavlara hazırlanıyor. O ülkeler de böyle aslında. Çok rekabetçi bir eğitim sistemi var. Şimdi ekran süresi tek başına değil belki ama yakına bakma süresi kesinlikle bozuyor gözleri. Yani yakına ne kadar çok bakarsa bir çocuk, uzun süre bakarsa gözleri bozuluyor. Şimdi bunun için de tabii eğitime ayrılan süre de var. Kitapta çok okuyan çocuklarda da oluyor. Ama çocukların çoğu artık çok fazla ekran kullanıyorlar. Yani telefona bakıyorlar, tablete bakıyorlar, bilgisayara bakıyorlar. Artık o sanki biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Evet, yani ekran süresinin fazlalığı gözleri bozuyor diyebiliriz artık.
0: Yani benim gözlemim de acizane genelde işte danışanlar hastalar geldiğinde mesela çocuklarıyla geldiklerinde bakıyorum susturmak için ya tablet veriliyor ya telefon veriliyor. Yani biraz da ebeveynlerden de kaynaklı gibi geliyor. Tabii ki eğitimde işte odaklanmadır, yakına bakma onlar da artırıyor ama şu anda baktığımızda yani en azından bizim ülkemizde biraz daha eğitimle ilgili değil de sanki teknolojiyle ilgiliymiş gibi bir durum var. Yani onlar sanki çocukların gözlerini bozan anneler babalar gibi geldi. Yani kurtulmak için, hakikaten kurtulmak için görüyorum ben, kurtulmak için çocuğa tablet veriyorlar.
2: Sormayın, çok fena. Mesela bazı restoranlarda ben de görüyorum. Hani ailecek oturmuşlar, çocuk sussun diye önüne tablet getiriyorlar. Çocuk oradan çizgi film seyrediyor aslında. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Tam tersi, yani bunu yapmayın dediğimiz şey. Ama orada susturucu olarak kullanılıyor mesela. Çocuk orada biraz sussun, biz de yemeğimizi rahat yiyelim veya işte hani çocuğu oyalayalım gibisinden. Kliniğe geliyorlar, bekleme salonunda bakıyorum. Çocuğun elinde telefon var mesela. Bana muayeneye gelmiş ama telefonuyla zaman geçiriyor. Çok üzücü tabii bunları görmek. Haklısınız yani anne babaların aslında öne ek olması lazım. Yani çocukların ellerine vermeyip tam tersi almaları gerekiyor. Veya ekran sürelerine bakmaları gerekiyor.
1: Peki aileler çocuklarının uzağa görmekte zorlandığını hangi davranışlardan anlayabilir?
2: Bunu okul çağında anlamak kolay çünkü öğretmenlerimiz var. Öğretmenler gerçekten çok dikkatliler.

0: Çocuk gözlerini kısarak bakıyor mesela. Okumakta zorlanıyor. Arkadaşın defterine sürekli bakıyor göremediği için. Hani öğretmenler gerçekten geri dönüş veriyorlar ailelere. Ama bir çocuk mesela evde sürekli televizyonun dibine gidiyor. Yakına bakıyor. Yakına giderek bakmaya çalışıyor. Görmeye çalışıyor. Veya gözlerini kısarak bakıyor. Veya belki bir bakış açısı var. Kaşlarının altından bakıyor. Gözünün köşesinden bakıyor. Bunlar işaretler. Çocuk çok iyi göremiyor işaretleri.
1: Genelde kısarak bakarlar mı yok da değil mi? Kendimden biliyorum.
0: Doğru. Kısarak baktığınızda çünkü bir tık daha iyi görürsünüz. Daha görüşünüzün netliği artar. Onun için kısarak bakmak iyi görmemenin alameti aslında yani.
1: Peki rutin kontroller olmalı mıdır ya da kaç yaşında başlamalıdır? Öneriyor musunuz siz bir göz doktoru olarak?
0: Şimdi Sağlık Bakanlığımız bir süre önce çok yerinde bir karar aldı ve her bebeğin 3. ayında bir göz kontrolünü ve 1 yaşında bir göz kontrolünü rutin kontrolün arasına soktu. Bu bize bebeklerin doğuştan olabilecek hastalıklarının tarama ve yakalama fırsatı verdi. Ne gibi? Şaşılık gibi, doğuştan katarak gibi, doğuştan retinada bir problem varsa biz bunları bu taramalar sayesinde yakalıyoruz. Dolayısıyla 3 ay ve 1 yaşta zaten rutin kontrolün parçası aslında. Bundan sonraki için bizim çok net bir takvimimiz yok Türkiye'de ama bizim göz hekimleri olarak önerdiğimiz zamanlar 3 yaş, 3,5 yaş belki ve 6 yaş. Çünkü 3 yaş, 3,5 yaşta artık çocuktan cevap alabiliyoruz. Yani muayene karşılıklı bir muayene yavaş yavaş dönüyor. Görmesini alabiliyoruz mesela çocuğun. Yani harf soramıyoruz belki ama resimler gösterebiliyoruz. Veya E harfinin yönlerini gösteriyoruz. Eliyle hangi yöne baktığını sorabiliyoruz. Böylece ilk defa bir yetişkin gibi göz muayenesi oluyor. 3, 3,5, 4 yaş arasında çocuk. Bu yaş önemli. 3,5 yaşında en geç muayene olmalarını öneriyoruz. 6 yaş da önemli çünkü okula başlayacak çocuk. Okula başlarken bir göz görme kusuru varsa okul eğitim başarısını etkileyebilir. Orada bir taramakta büyük fayda var.
2: Öğretmenlere ne önerirsiniz hocam? Yani öğretmenler hangi biraz önce konuştuk ama yani mesela gerçekten okul başarısını da etkileyebilir. Benim gözlük ihtiyacımı üniversite ikinci sınıfta falan fark etmiştim. Bizim amfiler Ankara Tıp mezunuyum. Amfiler biraz büyüktür. Bakıyorum illa sürekli gözleri kısa kısa bakmaya başlamıştık. Biraz işte geç yani herhalde ilk başladığımda 2 dereceyle falan almıştım. Yani aslında çok da göremiyormuşum. Öğretmenlere ne tavsiye edersiniz?
0: Şimdi mesela sınıflar eskisi kadar büyük değil. Bizim okuduğumuz yıllarda çok daha kalabalık sınıflar vardı. Hani arkalar uzaktı mesela. Şimdi sınıflar küçüldü sanırım biraz daha. Yani sınıf mevcutları azaldı. Ama yine de mesela sanıyorum sınıflarda çoğu zaman öğrencilerin yeri sırayla değişiyor. Yani önden arkaya doğru bir rotasyon var. Mesela çocuk arkalara gittiği zaman göremiyorsa, başarısı düştüyse ve işte az önce konuştuğumuz gibi gözlerini kısarak bakıyorsa, yani öğretmenler bunu fark ediyorlar.
2: Baş ağrısı falan yapıyor mu?
0: Yapabilir
2: Şey
0: yani.
2: miyopi yani göz kısması falan biraz daha odaklanma sorunu çocuklarda baş ağrısı yapıyor mu?
0: Yapabilir ama çocuklar bu tür şikayetleri çok dile getirmiyorlar. Yani benim başım ağrıyor diyen çocuk çok olmuyor. Çok fark yani çok olmuyor. Çok nadir ekstra bir yüksek göz bozukluğu varsa oluyor. Daha çok görememekle ilgili şikayetler oluyor.
2: Çünkü erişkinlerde ben dikkat ediyorum. Yani bu biraz daha yaygın. Yani bu konsantrasyon
0: Doğru.
2: bozukluğu biraz daha yaygın.
0: Doğru. O da çocukların adaptasyon yeteneğiyle ilgili bir şey veya şikayetlerini dile getirmemeleriyle ilgili bir şey. Yani o yüzden taramaların amacı da bu aslında. Yani çocuk dünyayı öyle zannediyorsa, bulanık gördüğü dünyayı normal zannediyorsa o ancak bir taramada ortaya çıkabilir.
2: Bu 3. ayında aile hekimlerine mi gidiyor, göz doktorlarına mı geliyor?
0: Aile hekimlerine gidiyorlar ama aile hekimleri bir göz doktoru görsün diyor. Zaten aile hekimleri çocukların o ilk 1. aydan itibaren gözünde kırmızı refle var mı diye bir bakıyorlar. Yani sağlıklı kırmızı refle var mı diye bakıyorlar. Şüphelendiklerini de hiç beklemeden gönderiyorlar. Ama 3. ayda bir göz hekimine geliyorlar. Aile hekimlerin teşvikiyle, takibiyle geliyorlar.
2: Siz aile hekimlerine yönelik böyle bir eğitim falan düşünüyor musunuz miyopi ile ilgili bir kuruluş olarak? Bence faydalı olur gibi geldi şimdi düşündüm de.
0: Çok haklısınız. Aslında çok da yerinde olur. Tabii bunlar büyük süreçler, organizasyonlar. Yani bizim boyumuzu biraz aşıyor gerçekten bunları yapmak. Biz daha çok tabii duyurma ile ilgili sosyal medya farkındalığı artırmak. Mesela önümüzdeki hafta miyopi farkındalık haftası olacak. Orada elimizden geldiğince paylaşacağız, duyuracağız. Duyulmasını sağlıyoruz aslında. Bu tür şeyler kolay yayılıyor. Yani farkındalıkla ilgili bilgiler güzel yayılıyor. Ve bence iyi bir noktada geldik aslında.
1: Sayın Altıparmak, anne ya da babanın miyop olması tek kriter mi miyopide, yoksa ekran süresi ve kapalı alanlarda geçirilen vakit de önemli midir?
0: Anne veya babada miyop olması çocuğu miyopa bir adım yaklaştırıyor hakikaten. Mesela bir ebeveynde miyop varsa çocuğun miyop olma ihtimali 3 kat artıyor. 2 ebeveynde de varsa 6 kat artıyor. Yani çocuğu bir uygun zemin hazırlıyor aslında. Ama tetiği çeken genellikle yani çocuğu miyop yapan genellikle sizin de bahsettiğiniz işte dışarı çıkmamak, güneşi görmemek veya yakına uzun süre bakmak gibi sebepler oluyor. için

0: İşin içinde dolayısıyla hem genetik yatkınlık var hem de çevresel faktör var. Tek başına genetiğin yetmediğini şöyle anlatabilirim. Mesela annenin numarası 3 numara, babam yok değil ama çocuk 4, 5, 6 diye artıyor. Sadece genetik olsa çocuk 3'te durur mesela, annesi gibi olur ama anneyi babayı geçiyorlar. Bu da çevresel faktörün ne kadar önemli olduğunu söylüyor bize bence.
1: Evet, şimdi asıl konumuza geldik hocam. Peki miyopun kontrolü mümkün mü diye soracağız. Öncelikle kızımın da doktoru Sayın Altıparmak, çok teşekkür ediyorum. Benim kızımın miyopisini durdurdu kendisi. Ben şahit oldum durdurulabildiğini. Ama ona soracağız bakalım, dinleyenlerimize kendisi anlatsın. Miyop durdurulamaz. Sadece derecesi artar, algısı var. Bu doğru mudur Sayın Altıparmak?
0: Şimdi aslında miyopi niye önemli, neden durdurmalıyız? Buradan biraz ele almak istiyorum. Çünkü hani toplumumuzda şöyle bir önyargı hala var. Ya tamam, miyop işte 18 yaşına gelince gözünü çizdirir, bundan kurtulur. Hani bu algıyı biraz değiştirmek istiyoruz biz. Çünkü miyop çok masum bir hastalık değil aslında. Esas sebebi de uğraşmamızın bununla, bu kadar uğraşmamızın sebebi de bu. Çünkü gözünüzün numarası, miyobunuzun numarası ne kadar yüksekse bu ileride size bazı hastalara daha müsait hale getiriyor. Mesela sarı nokta hastalığı, mesela retina yırtılması, mesela göz tansiyonu, glokom hastalığı, mesela katarak gibi. Sizin numaranız ne kadar yüksekse bu hastalıklar için o kadar daha aday oluyorsunuz. Neyse ki bu hastalıklar çocukluk çağında ortaya çıkmıyor ama 30-40'lı yaşlarda yüksek miyop çocuklar bu hastalıklarla daha çok karşılaşacaklar. Dolayısıyla çocukluk çağında miyopi yavaşlatabilirsek aslında biz o çocuğa gelecekte daha iyi bir göz sağlığı hazırlamış olacağız. Bunun çabasındayız hepimiz beraber. Miyopi yavaşlatılabiliyor gerçekten. Durdurmak hala çok imkanlı değil gibi görünüyor ama bir çocuğun az önce anlattığım sebeple 6 numara miyop olmasıyla 18 yaşında ya da 20 yaşında 3 numara miyopi olması çok büyük fark var. Biz istiyoruz ki 6 olabilme ihtimali olan bir çocuk 3'te dursun mesela gibi. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz bunlar aslında.
2: Peki göz egzersizleri işe yarıyor mu hocam? Çocuklara yönelik bir göz egzersizi tavsiye ediyor musunuz?

0: Meta analiz okudum. Meta analiz şu demek, biliyorsunuz sizler. Hani bütün çalışmaları oturup derlemiş bir bilim adamı ve hakikaten bu egzersizler işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye miyop konusunda. Ve hani bu iki meta analizde de hayır, çok işe yaramıyor gibi görünüyor demişler. Ama egzersizlerin uygulanış şekli, yapılış şekli arasında çok büyük farklılıklar var. Kesin bir yargıya varamıyoruz demişler. Dolayısıyla bizim aldığımız eğitim, gördüğümüz, bildiğimiz hani kanıta dayalı tıp olarak işe bakacak olursak göz egzersizinin şu an için hala yeri yok. Miyopi yavaşlatma konusunda.
1: Ailelerin yapabilecekleri bir şeyler var mı?
0: Aileler iki şey yapabilirler. Birincisi çok önemli. Çocuklarının yakına bakma süresini kontrol altında tutabilirler. Günde 2 saatin altında düşürmeye çalışıyoruz yakına bakma süresini. Eğer çocuklara çok fazla telefona, bilgisayara bakıyorsa, telefonda ekrana bakma süresi ya da açık olma süresi diye bir ölçer var. Sürekli açık mesela. Oradan kontrol etsinler çocuklarını. Çünkü çocukların bazıları gerçekten çok okuyor. Yani 10-12 saat ekran süresi olan çocuklar geliyor bazen bana. Aile farkında değil, çocuk zaten farkında değil o kadar baktığının. Herkes şaşırıyor. Çok üzülüyoruz ama onu azaltmak mümkün. Öyle başlasınlar. Bir de gün ışığı, yani güneş değil, şart değil güneş. Tabii ki olsa iyi olur. Dışarıda açık havada zaman geçirmek çocukları miyoptan kesinlikle koruyor. Yani defalarca ispatlandı bu. Ve çok büyük ihtimalle miyopsa da çocuk yavaşlamasına yardımcı oluyor. Gün ışığı derken çocuğun dışarı çıkıp güneşe bakmasını asla kastetmiyorum. Bu çok tehlikeli. Sakın güneşe bakmasın çocuklarımız. Ama dışarı çıksınlar. Açık havada zaman geçirsinler. Şapka takabilirler. Gölgede oturabilirler. Hatta güneş gözlüğü takabilirler. Ama bunların hepsini yapsalar bile gün ışığından fayda görüyorlar hocam.
1: Yani gün ışığına çıkması demek aslında uzaklara bakması demek bir taraftan da. Çünkü evde kaldığında sonuçta yine belli bir mesafeye, odağı yani 4 metreye bakabiliyorum. Yani daha uzağa bakmasını mı sağlıyor?
0: Dışarının işe yarama şekli çok büyük ihtimalle gözün arkasına, yani ağ tabakaya, yani retina diyoruz biz, daha çok ışığın ulaşması ile ilgili. Retinaya daha çok ışık ulaştığı zaman gözün uzaması yavaşlıyor. Miyopi de genelde numaranın artma sebebi, gözü bir yumurta gibi ya da bir balon gibi düşünelim. Önden arkaya uzadığı için numara artıyor. Dışarıda gün ışığı alırsa çocuk, retinaya daha çok ışık ulaştığı için gözün uzaması yavaşlıyor. Yani uzaklara bakmak işin içinde vardır eminim. Ama daha çok işe yarayan mekanizma, yani gün ışığı ile ilgili mekanizma muhtemelen gözün ağ tabakasının daha çok ışık alması ile ilgili gibi duruyor.
2: O zaman bir de kitap okuma mesafesi nasıl olmalıdır onu soralım.
0: Şimdi bazı çocuklar da gerçekten çok kitap okuduğu için miyop oluyorlar. Kitap kurtları var. Çok seviyoruz onları. Çünkü kitap okuyan çocuk kalmadı biliyorsunuz yani. Herkes telefona bakıyor artık. Kitap okuma için de önerdiğimiz şey odanın aydınlık olması. Yani loş ışıkta okunmasını önermiyoruz. En ideal pozisyon kucakta okumak. Çünkü yatarak yüzüstü okuduğu zaman çocuk illaki boynu yoruluyor ve kitaba yaklaşıyor. Veya sırt üstü yatarak okuyor, kitap kendisine yaklaşıyor, kolları yoruluyor. Ve yine yakından bakmış oluyor. Ama kucak pozisyonda okursa çocuk kitabı, kolları da yorulsa kitap kendisine uzaklaşacaktır. Dolayısıyla kucakta ve aydınlık bir ortamda kitap okumayı tavsiye ederiz.
1: Şimdi kitaptan bozulacaksa bozulsun diyeceğim de
0: Neredeyse.
2: Yine de bozulmasın
1: ayıp
2: hocam.
1: olacak. Çünkü hakikaten ne erişkinlerde ne çocuklarda kitap okuyan kalmadı. Bu
0: Kalmadı.
1: yapay zeka çıktıktan sonra da zaten şimdi ben kendimi de eleştiriyorum. Yani bir tane makale var diyelim ki. O makaleyi eskiden uzun uzun okurduk. Şu anda doğrudan yapay zekaya veriyorum. Özetini çıkarıyorum. Öyle bir
0: Öyle oldu neredeyse.
1: duruma geldik. Bizde de çok büyük bir problem var
0: Doğru.
1: gibi geliyor. O yüzden yani kitap okuyanı şu anda mumla arıyoruz.
0: Gerçekten öyle.
1: Güncel olarak miyopi yavaşlatmak için ne tür tedaviler uyguluyorsunuz?
0: Şimdi 4 tane ana başlık var miyopi yavaşlatma tedavileri içinde. Birincisi gözlükler. Normal bir gözlük takmak bile miyopinin daha az artmasına sebep oluyor. Hani eskiden şöyle bir algı vardı, onu da düzeltmek lazım. Gözlük taktı, numarası arttı. Aslında bu çok yanlış. Yani bir çocuk normal bir gözlük taksa bile, numarası olan, kendi numarasında olan bir gözlük taksa bile daha yavaş ilerliyor. Ama bunun yanında miyopinin artmasını yavaşlatan özel tasarımlı gözlükler de var. Bunlar gerçekten çok işe yarıyorlar. Biz bu gözlüklerle Türkiye'de tanışalı 5-6 sene oldu. Bunların dünyada daha çok kullanılan, yaygın kullananları ülkemize 3 yıl önce geldiler. 3 yıldır birkaç tane gerçekten iyi cam Türkiye'de var. Biz bunları da ölçtük. Bizim çocuklarımızda da dünyadaki çocuklar kadar etkili bu camlar. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani bu gözlükler çok rahat, çok kullanışlı ve yavaşlatıyorlar. Ve bir çocuk gözlük kullanacak zaten. Aslında hani tedavinin ana temeli gözlük olduğu için bu tür gözlükler bizim pratiğimizde öne çıktı. Yavaşlatan gözlükler olmazdan önce biz atropin isimli bir ilacı sulandırarak veriyorduk. Damlaya çeviriyorduk ve her akşam aileler damlatıyordu bu damlayı.

0: Çok iyi bir tedavi. Çok işe yarayan bir tedavi.
1: Atropin deyince rahmetli bir hocamızın, farmakolojideki Kazım Hoca, belki duymuşsunuzdur, Ankara tıpın. O her şeyi, yani ilaçlar, farmakologtu, çok iyi bir farmakologtu. Her şeyi hikayesiyle anlatırdı. Atropina belladonna diye. Eski Türkçe'de güzel avrat otu demek. Gözlerin, o göz bebeklerini büyüten bir ilaç.
0: Doğru. Aslında Romalılar zamanında fark etmiş insanoğlu ve göz bebeklerini büyüttüğü için, güzelleşmek için bu otu damlatıp sürüyormuş gözüne.
1: Hocam, estetik her zaman varmış.
0: Varmış, evet, her zaman varmış. Bu damla çok etkili. Bunu tabii çok sulandırarak, göz damlasına çevirerek de anlattırıyorduk biz ailelere. Hala da kullanıyoruz aslında. Tedavilerimizin, ana tedavilerimizden bir tanesi. İki de kontakt lens seçeneği var. Biri gece lensi denen bir lens. Bu lens gece takılıyor, sabaha kadar duruyor, sabah çıkartılıyor. Gün içinde çocuk bir şey kullanmıyor. Bu biraz daha zahmetli, ayarlaması bizler açısından da aile açısından da biraz daha zahmetli bir tedavi, ama bu da çok etkili bir tedavi. Son olarak da özel tasarımlı kontakt lensler var. Türkiye'ye bunların girişi daha yeni oldu. Yani bir yıldır neredeyse bir kontakt lens seçeneği var Türkiye'de bu şekilde. Bu iş için tasarlanmış diyelim. Dünyada daha farklı kontakt lens tasarımları var. Bunlar da etkili görünüyor. Dolayısıyla gözlük, damla, gece lensi ve yumuşak lens olarak, özel tasarım ama yumuşak lens olarak dört ana başlığımız var. Bunların hepsi gerçekten kanıta dayalı olarak ispatlanmış tedaviler. Hepsi de işe yarıyorlar bir şekilde.
1: Sizin çocukta da işe yaradı bunlar.
2: Gözlük tedavisi şimdilik işe yaradı ama çok yeni olduğu için biraz değişken, bakalım bir anda sıfırlanıp bir anda tekrar eskiye döndüğü de oldu bir gözün. Takipteyiz şu anda, bakalım, heyecanla bekliyoruz. Sayın Altıparmak, bir de 20-20-20 kuralı var. Sosyal medyada rastlıyoruz. Nedir bu kural? Ne anlama geliyor? Sizden dinleyelim.
0: Bu kural aslında daha çok göz kurulu olan hastalarda göz kurulu olmasın diye Amerikalıların bu pratikliğinden çıkmış bir öneri. 20 dakikada bir, 20 saniye, 20 ayak uzaklığa. 20 ayak bizde 6-7 metreye tekabül ediyor. Yani 20 dakikada bir, 20 saniye uzağa bakın anlamına geliyor aslında. Şimdi ekrana çok bakan bir bireyde göz kırpma sayısı azalıyor. Göz kırpma sayısı azaldığı zaman gözler kuruyor. Bunu yaptığı zaman bir kişi, yani arada bir ekrana, yakına bakmaya ara verdiği zaman, uzağa baktığı zaman göz kırpmayı hatırlıyor ve böylece göz kurulu daha az oluyor. Bu uygulamayı, bu tavsiyeyi biz çocuklara da veriyoruz aslında. Çünkü bu sefer hani sürekli yakına bakmasınlar da arada bir başlarını kaldırıp uzağa baksınlar. İşte uzağa bakınca o göz kasları biraz hem dinlensin hem de yakına bakma süresi azalsın diye öneriyoruz. Özetle 20 dakikada bir, 20 saniye mola verin, uzağa bakın gibi.
1: Bu göz kuruluğu bende de oluyor. Hatta 2 gün önce kliniğe geldim. Sabah başladı hocam. Yani sabah ne oldu? Hakikaten bir göz kuruluğu var. Kızlar da endişede durun dedim. Biraz balkona çıkıp biraz uzağa, dediği gibi hocamın, biraz daha bakınca zaten bir de damlattık o şeylerle ilgili.
0: Göz işlemi.
1: Sizi aramayı da unutmuşum
0: Her zaman öyle.
1: hocam. Bir daha arayalım. Ekran süresi çok olunca herkes de olmaya başladı. Yani bu göz kuruluğu da. Ekstra bir şey soracağım bu göz kuruluğu ile ilgili. Muhtemelen birçok insanın derdi, o damlaları çok uzun süre kullanmak problem yaratır mı? Yani her olduğunda.
0: Gözyaşı damlalarını aslında ilaç gibi değil, takviye gibi düşünebilir aslında hastalarımız. Her zaman kullanabilirler. Çok güvenlidir, çok emniyetlidir.
1: Yani onu çok sık kullanmak gözyaşı tembelliğine yol açar mı?
0: Bu soru çok soruluyor. Ya yani ben çok damlatırsam acaba gözüm gözyaşı üretimi unutur mu diye, unutmaz. Öyle bir şey yok. Damlatabilirler. Ama ihtiyaçlarına göre daha sık ya da daha az ihtiyaç duyabilirler. O da inanın hani günün saatine göre de değişebilir. Uykusuzluğunuza göre de değişebilir. Az su içmenize göre de değişebilir. Yani uykusuz bir gün, gecenin sonunda ertesi gün çok kuru olabilir gözleriniz. İyi bir uyku gözyaşı için çok değerli çünkü.
2: Son olarak şunu sormak istiyorum. Öncelikle bu tedavi çocuklarda kaç yaşına kadar devam ediyor? 18 yaşında bu tedaviyi bırakıyor musunuz göz gelişimi durduğu için? Ve sonrasında son olarak mesajınızı alalım. Çocuklarda göz sağlığını korumada aileler neler yapsın?
0: Şimdi 18 yaşta çocukların %80'inde numara artışı duruyor. Ama %20'sinde durmuyor. Hani hocam çok güzel ifade etti. Üniversite 2. sınıfta, ki muhtemelen 20 yaşınızdaydınız o zaman, gözlük aldınız.
1: Evet,
0: Ve belki de bir süre daha arttınız, değil mi?
1: 17 yaşında falandım hocam ben. 16 yaşında üniversite 1'deydim ben. Biraz
0: Tamam,
1: erken
0: erken
1: gitmişim.
0: çıktınız. Ama o yaşlarınızda hala gözleriniz bozulmaya devam ediyordu. Birçok hastamız böyle. Yani 18'de durmuyorlar. 19-20 bir yaştan sonra evet duruyor çoğu, ama 18 erken bir yaş. Dolayısıyla hani durduğundan emin olana kadar tedavileri sürdürmek lazım. Ama tedaviler tabii takiplere göre değiştirilebilir, azaltılabilir. Yani damla kullanıyor.

0: damlanın oranı azaltılabilir veya her gün kullanıyordur gün aşırı dönebilir gibi. Dolayısıyla herkes de farklı. Yani kişiden kişiye değişiyor. 18 yaşta bütün film sona ermiyor. Devam ediyor aslında yani. 18 yaşa çok takılmamak lazım o yüzden. Ailelere de tavsiyem lütfen yani çocuklarının ellerine cep telefonu olabildiğince geç versinler. Yani ilk 6 yaşta sakın vermesinler telefon, tablet. İlk 6 yaş hiç önermiyoruz. 6 yaştan sonra da önermiyoruz. Yani olabildiğince geç öneriyoruz ama bir yaştan sonra artık çocuklarda yoksunluk gibi oluyor. Bütün arkadaşlarında telefon var, istiyorlar, kaçamıyor aileler. Ekran sürelerini mutlaka kontrol etsinler. Bu çok kolay. Bütün cihazlarda ekran süresini görebiliyorlar aileler. Kısıtlasınlar, kısıtlama koysunlar. Ve çocuklarını mutlaka dışarı gün ışığına çıkartsınlar. Yaz kış fark etmez. Kış ayları tabii daha sıkıntılı aylar. Günler kısa, işte havalar soğuk, dışarı çıkmak daha zor oluyor. O yüzden de genellikle miyopi kışın daha çok artar yaz aylarına göre.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı İbrahim
2: Yani bu
1: Hocam?
2: ekran kısıtlaması hakikaten sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de
0: Kesinlikle
2: gerekiyor.
0: gerekiyor.
2: Ben bunu çok insanların uygulayabileceğini düşünmüyorum.

0: bilmiyorum maalesef. Kendim de dahil olmak üzere benim işimle alakalı da biraz öyle. Ama sonuçta hocamın mesela bugün söylediği bazı hastalıklara yatkınlığı artırması, göz hastalıklarına miyopinin yatkınlığını artırmasını ben ilk kez duyduğum için en azından ondan çekinerek biraz daha kısıtlamış olmamız lazım.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde çocuklarda miyopi artışı yavaşlatılabilir mi? Bu soruya cevap aradık. Eğer yavaşlatılabilirse numaraların artmaması için neler yapılabilir? Hangi tedavilerle yavaşlatılabilir? Hepsini sorduk uzman konuğumuza Profesör Doktor Emrah Altıparmak'a. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Buralara kadar geldi. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Sağ olun, var olun.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Bilgilendirme fırsatı bulduğum için ayrıca çok mutluyum ben de. Sağ olun.
1: Ve programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Renk renk taç yapraklarıyla, incecik, narin ve zarif dalıyla lale, en hoş çiçeklerden biridir. Sırlarla örülü bu çiçek, aslında bir şeyler de anlatır. Arap harfleriyle Allah ve lale sözcükleri yazıldığında, iki sözcükte de aynı harflerin bulunduğu dikkati çeker. Lale yine Arap harfleriyle yazılıp tersten okunduğunda hilal haline gelir. Hilal ise Osmanlı'nın kutsal sembolüdür. Atalarımız bu zarafet dolu çiçeğin Türkler tarafından Anadolu'ya Tanrı Dağları'ndan getirildiğini anlatır. Bir zamanlar lale Türklerin, Osmanlıların milli çiçeğiydi. Lale kutsal, güzel ve değerliydi. 15. yüzyıl başlarından itibaren topraktan sıyrılan lale, bazı mekan ve sanat eserlerinde renk renk, desen desen görülmeye başlar.

0: Fatih Sultan Mehmet döneminde Türk ülkesini gül ve lale düşkünlüğü sardı. İstanbul'un ilk gül ve lale bahçeleri onun emriyle yapıldı. Gül ve lale desenleri de ilk defa Fatih'in kaftanında görüldü. Türklerin lale desenli kumaşları 15. yüzyılda İtalyan tüccarlar tarafından İtalya'ya götürülür, buradan da Avrupa işlerine yayılır. Lale merakı 3. Ahmet döneminde zirveye ulaşır. Topkapı Sarayı'nın en büyük bahçesi rengarenk lalelerle süslenir ve bahçe Lalezar adını alır. Dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Sonradan Lale Devri adı verilen dönem 1730 yılında patronu Halil isyanıyla sona erer. Bazı araştırmacılara göre Hollanda'ya ilk lale soğanları 1554 yılında İstanbul'dan taşındı. Hollanda bugün dünyanın en büyük lale satış merkezi oldu.
1: Turkuaz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, duyguların daha derinden hissedildiği bir zaman dilimine açılıyor kapımız. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde sözlerin anlam kazandığı, melodilerin ise bu duyguları incelikle taşıdığı bir seçkiyle birlikteyiz. Türk pop müziğinin usta kalemlerinden biriyle başlıyoruz, Kayahan. 90'lı yıllarda yayımladığı albümlerle, sade ama derinlikli anlatımı müziğe taşıyan sanatçı, hafızalarda yer eden sayısız esere imza attı. Kayahan'ın iç dünyasına açılan iki şarkı sizlerle. Başıboş Saatler ve Gözlerinin Hapsindeyim.

Duygu'nun izinde ilerlerken şimdi sahne ışıkları başka bir yoruma çevriliyor. Müziğin yönü değişiyor şimdi Seyyan Taner. Güçlü sahne enerjisi ve kendine özgü yorumuyla uzun yıllar boyunca farklı tarzları başarıyla buluşturmuş bir isim. Onun yorumuyla geliyor. Şiirimin dili.

Sözlerin sahneyle buluştuğu bir başka duraktayız. Zuhal Olcay Tiyatro'dan gelen anlatım gücünü müziğe taşıyarak şarkılarında derin bir ifade alanı yaratır. Zuhal Olcay'ın etkileyici yorumuyla. İyi

Bu güçlü ifadenin ardından şimdi başka bir duygunun kapısını aralıyoruz. Duyguların daha doğrudan aktarıldığı bir yorumla devam ediyoruz. Yıldız Tilbe kendine has sözleri ve içten vokaliyle 90'lı yılların en özgün sanatçılarından biri olarak öne çıktı. Yıldız Tilbe'den geliyor. Sana değer.

Şimdi daha sade bir anlatım. Yeşim Salkım, duygusal repertuarı ve içten yorumuyla dönemin dikkat çeken seslerinden biri oldu. Yeşim Salkım sizlerle. Ben yoldan gönüllü çıktım diyecek.

Yolculuğumuz farklı bir ses rengiyle sürüyor. Ümit Say'ın hem söz yazarı hem de yorumcu kimliğiyle 90'lı yılların üretken isimlerinden biri. Ümit Say'ınla devam ediyoruz.

90'ların melodileri eşliğinde ilerlerken Tayfun romantik pop çizgisindeki şarkılarıyla dönemin sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Kulak veriyoruz.

Bu melodinin ardından şimdi biraz daha derin bir anlatı karşılıyor bizi. Aynı duygunun farklı bir yansımasıyla devam ediyoruz. Soner Arıca romantik pop anlayışını güçlü vokaliyle birleştiren sanatçılardan biri. Onun müzikal dünyasından iki farklı şarkı sizlerle. Yüreğime ektim seni ve...

artık son bölüme yaklaşırken Seden Gürel 90'lı yılların sonlarına doğru pop müziğe getirdiği modern ve ritmik yaklaşımıyla dikkat çekti. Seden Gürel'in enerjisiyle geliyor. Boom boom.

90'ların iz bırakan tınılarıyla şekillenen bu yolculuk burada tamamlanıyor. Sevgili dinleyiciler, sözlerin ve melodilerin iç içe geçtiği bu özel seçkiyle bir programın daha sonuna geldik. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Başka bir yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaştık.

mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de kaos, kargaşa ve çok başlılığın hakim olduğunu vurguladı. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor dedi. Erdoğan bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti, muhalefet partilerine çağrıda bulundu. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki enflasyon ve makroekonomik görünüm hakkında bilgi verdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gıda ve enerji enflasyonunun sönümlenebileceğini belirten Karahan, Türk lirası varlıklara talebin güçlü olduğunu vurguladı. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz adı verilen uygulamayla kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Kritik noktalarda görev alan ekipler şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1.755.000 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'yle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kayseri ile Gaziantep'te yapılan operasyonlarda kesinleşmiş, hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Geçen yıl 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 1121 kalıcı konut 10 ay gibi kısa bir sürede büyük ölçüde tamamlandı. Teslim için gün sayılan bu konutlardan 338'i ilçe merkezinde, TOKİ koordinesinde yapılan konutlar depremin yıl dönümü olan 10 Ağustos'tan önce hak sahiplerine teslim edilecek. Türkiye'nin envantere girmeye hazırlanan ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma önemli bir başarıya daha imza attı. Milli elektrooptik hedefleme sistemi Toygun ve yerli mühimmatla atış yapıldı. Hedef tam isabetle vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçişler için herhangi bir ücret alınmadığına dair İran'ın Washington'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, ABD tarafından İran'a herhangi bir para verilmediğini de söyledi. ABD'nin kontrolündeki İran'a ait dondurulmuş kaynakların bir bölümünün mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerinin satın alınmasında kullanılacağını belirtti. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı İsrail kabinesi de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan'sa müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Turan'ı ağırlıyoruz. Konumuzsa biyoçeşitlilik. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldunuz. İyi yayın programları diliyorum.
0: Geçtiğimiz 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'ydü ve ana tema küresel etki için yerel hareketti. Sayın Hocam, bu tema bize ne söylüyor? En kısa yoldan anlatabilir misiniz?
1: En kısa olarak, en başında sözünü bir şey olarak veriyorum, title olarak. Yani yöneticilerin bir şeyler yapmasını beklemektense, yani yukarıdan aşağıya bir komut beklemektense, aşağıdan yukarıya bir dalga oluşturmak gerekiyor.
0: Peki hocam, madem öyle, yerelde atılan adımlar küresel ölçekte de bir fark yaratabilir mi?
1: Aynen öyle. Kelebek etkisi dediğimiz olay gibi düşünebiliriz bunu. Bizim oluşturacağımız bu bir herhangi bir hareket, eylem, kelebek etkisi olarak dünyanın herhangi bir tarafında farklı pozitif etkiler oluşturabilir. Yani bizler genelde hep idarecilerin veya yöneticilerin veya birilerinin bir şeyler yapmasını bekleriz ve ona göre hareket ederiz. Halbuki bu tema da yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarıya doğru bir dalga hareket, bir eylem gerekliliği ile ilgili oldu açıkçası.
0: Üniversite olarak biyoçeşitliliği doğanın yaşam sigortası olarak tanımlıyorsunuz. Biyoçeşitliliği kısaca tanımladıktan sonra bu ifadeyi biraz açabilir misiniz ve ek olarak biyoçeşitliliğin günlük hayatımızda nasıl dokunduğu konusunda bilgiler verebilir misiniz?
1: Yani önce şöyle diyeyim, biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik genlerimiz, genler, türler, ekosistem, ekosistemin işleyişi. Bunun tamamı bir yani hayatın sigortası, yaşam sigortası. Hani gelecek ya, ekosistem biyoçeşitlilik olmadan yaşam olmaz. Yani içtiğimiz su, soluduğumuz oksijen, yediğimiz yemek, ilaç aldığımız ilaçların ham maddesi. Bunların hepsi biyoçeşitlilik olmadan olmaz. Yani yaşamın esas sigortası budur. Yani içtiğimiz oksijen, soluduğumuz oksijen olmadan, içtiğimiz su olmadan, yediğimiz yemek olmadan ve aldığımız ilaçların ham maddeleri hep biyoçeşitlikten kaynaklı. İyileşiyorsak biyoçeşitlikten kaynaklı iyileşiyoruz. Yani yaşamın sigortası bu anlamda.

0: Demek istediğim buydu.
1: Anladım.
0: Biyoçeşitlik olmadan hayat olmaz. Hayat olmadan da yaşam olmaz. Yani insanoğlu olmaz, canlılar olmaz. Bir şekilde biter yani. Geleceğimizin biyoçeşitliği azalttığımız oranda geleceğimizi de karartmış oluyoruz. Aynı oranda da geleceğimizi azaltmış oluyoruz. Dünyanın bir şekilde daha kısa sürede sıkıntılara varmasını, sıkıntılar yaşamamızı oluşturmuyoruz. Kendi elimizle oluşturmuş oluyoruz.
1: Ülkemizin biyoçeşitlilik açısından zengin olduğunu biliyoruz. Bu zenginliği tarif eder misiniz ve sebeplerini de Sayın Hocam söyleyebilir misiniz?
0: Yani Anadolu toprakları biyoçeşitlik açısından gerçekten yani tüm Avrupa'daki açıklamada da söyledim. Tüm Avrupa'da 12 bin, tüm Avrupa ülkelerinde 12 bin tane bitki türü varken sadece Türkiye'de en az 10 binin üzerinde bitki türü yaşamakta çeşitli olarak. Bunların üçte biri yani %30-35'i endemik. Sadece Türkiye'de bulunuyor. Düşünün yani. Tüm Avrupa ülkelerinde üçte biri de yaklaşık 4 bin civarında bitki türü diyor. Yani tüm Avrupa kaç tane ülke de toplamda 10 bin varken sadece bu Türkiye'de 4 bini sadece endemik. Türkiye'de bulunan türleri içeriyor. Düşünün yani. O anlamda Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gerçekten hotspot dediğimiz biyoçeşitlik açısından zengin bir bölge. Bu da Türkiye'yi ön plana avantajlı hale düşürüyor. Düşünün şimdi mesela küresel ölçekte şu an maden savaşları dünyada oluyor ya. Dikkat ederseniz savaşların birçoğu madenlerden
1: Tabii.
0: kaynaklı olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten biyoçeşitlikte Türkiye bu madenler o kaynaklar o kadar kaynakları olarak ne kadar zenginse biyoçeşitlik yani bitki örtüsü, canlı örtüsü, hayvan çeşitliği anlamda da o derece zengin. Ve bunun neticesinde birçok tıp anlamında, farmakolojik dediğimiz eczacılık anlamında, insan sağlığı gibi birçok sektörel, ticari sektörlerde büyük önem taşıyor, büyük ticari değer taşıyor. Mesela bir balık türü var Sivas bölgesinde. Onu sağlık sektöründe daha ilk başta Türkiye'de kullanılıyordu. Mesela deri hastalığın iyileştirilmesinde deri gibi hastalıkların iyileştirilmesinde bu balıklar olup sedef hastalığı olan bölgeleri dokuları yiyerek derileri yiyerek onun iyileştirilmesini sağlıyordu. Şimdi onu türü aldılar Avrupa'da birçok yerde ticari olarak uyguluyorlar hastalara. Bunun gibi yani bitki türleri olarak kozmetik biliyorsunuz dünyada önemli bir sektör. Özellikle Fransa'nın en büyük gelir kaynağı, ticari gelir kaynağı kozmetik. Yani Türkiye'de bu canlı bitkiler çok yüksek oranda bulunmakta ve bu kozmetik sektörü için de mesela ilaç anladık. Bir de kozmetik olarak da bu türler çok değerli türler yani.
1: O zaman biyoçeşitlilik sadece doğal kaynak olarak değerlendirilmemeli. Ekonomik refahtan, temel unsurlardan biri aynı zamanda diyebilir miyiz biyoçeşitlilik için?
0: Evet çok güzel söylediniz Umut Bey. Aynen onu demek istedim ben de. Bu sadece karasal bitkiler değil, denizel türler için de geçerli. Mavi vatan olgusu için de geçerli. Biliyorsunuz denizler üç tarafı denizlere çevrili bir ülkeyiz ve tür zenginliği anlamda da çok denizel türler bakımından da çok zengin bir ülkeyiz. Bunu da bizim ülkesel anlamda gerek balıkçılık sektörü olsun gerek insan kültürel anlamda bazı balıkların soframıza gelişi olsun bu anlamda da önemli bir yere sahibiz.
1: Peki hocam, kısaca sorayım. Bu zenginliğimizi koruyabiliyor muyuz? Eğer koruyamıyorsak neden?
0: Yani şu an maalesef hayat sigortamızı kaybediyoruz. Yavaş yavaş kaybediyoruz. İklim değişikliğini artık söylemek istemiyorum. Bu çok iklim değişikliğiyle oluşan dünyanın yaşadığı sıkıntılar var. Ama bunun yanında betonlaşıyoruz yani. Gittikçe betonlaşarak her beton

0: Her tarafı betonlar kaplıyor. Toprak yeşil azalıyor. Yani bu tabii küresel ısınmayı da hızlandırıyor. Betonun ısınması, toprak ısınmaz. Toprak havayı yumuşatır, nemlendirir. Ağaçla, bitki örtüsüyle birlikte. Betonlaşma, ticari olarak her tarafın turizm, yani bilinçsiz bir şekilde doyum, plansız bir şekilde her tarafın turizme veya benzer betonlaşmaya, yapılaşmaya açılması, bunların belli oranda yeşillendirilmesiyle ilgili çok az eylemler oluşturulması. Bu birinci, en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri bu. Çünkü bu arttıkça bitkilerin, hayvanların yaşam alanları, üreme alanları azalıyor. Azaldıkça da biyoçeşitliği de biz de doğal olarak
1: azalıyor.
0: kendi elimizde
1: Yok
0: azaltıyoruz.
1: ediyoruz. Küresel etki için yerel hareket ana temasına geçeceğiz ama bundan önce uluslararası ölçekte ve ulusal boyutta neler yapabileceğimizi sorabilir miyim Sayın Hocam size?
0: Bizim yapabilir uluslararası yani türlerin bizlerde sınır var ama bitki türlerinde, hayvan türlerinde sınır yok. Ülke sınırı yok. Yani onların hayat ülke sınırı, vatandaş sınırı yok. Onlar bir kuş kuzey kutuptan güney kutba doğru gidebiliyor mesela. Bir balık buradan İskenderun Körfezi'nden İstanbul Boğazı'ndan bir bakıyorsun Atlantik birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'na varabiliyor. Yani balıklarda, su canlılarında, hayvansa karasal canlılarda genelinde sınır yok. Ülke sınırı yok. Coğrafya sınırı yok. Büyük kapsamda bunlar bizim oluşturacağımız herhangi bir kirlilik, olumsuz etki tüm dünyayı etkilemekte. Veya olumlu etki, bizim oluşturacağımız olumlu etki diğer ülkeler tarafından yapılmadığı sürece yani biz
1: Bir anlamı
0: o
1: da
0: türün
1: kalmıyor diyorsunuz özetle.
0: anlamı kalmıyor. Çünkü ne kadar iyi yaparsak yapalım oradan da olumsuz oluyor ve o türü koruyamıyoruz. Yani çünkü bunlar belki beslenmek için burada ama üremek için Türkiye sınırlarına geliyor. Beslenmek için geliyor. Üremek için de mesela atıyorum İspanya'ya gidiyor. İspanya üreme zamanında onu koruyamazsa, öldürürse onlar üreyemeyecek, çoğalamayacak.
1: Sayın hocam, bu konu hakkında uluslararası ve ulusal kamuoyu, karar vericileri etkileyebilecek, onların doğru kararlar almalarını sağlayabilecek kadar bilinçli mi sizce? Bu konudaki uluslararası sözleşmelere yeteri kadar önem veriyor muyuz ayrıca? Uygulamada ne boyuttayız özetle?
0: Uluslararası birçok örgüt var ve uluslararası sözleşmeler var. Barcelona Sözleşmesi, Sulak Alanlar Sözleşmesi, denizel canlılar için özel kurulmuş örgütler var. Karasal canlılar için uluslararası düzeyde kurulmuş birçok koruma örgütleri var. MedPAN gibi, CSM gibi, IUCN gibi. Birçok uluslararası örgütler var. Bizim de tabi olduğumuz sözleşmeler var. Biyoçeşitlik sözleşmeleri. Ve bunlara yavaş yavaş biz entegre olmaya çalışıyoruz. Mesela son 2030'da %30 bir tüm Akdeniz'de koruma alanı oluşturma sözleşmemiz var. Ona da biz de taahhüt ettik. %30 olarak. Ama şu an %7-8'lerdeyiz. İnşallah 2030'larda bilmiyorum varabilecek miyiz o orana. Zor görünüyor. Yani bunlarla ilgili uluslararası aslında doğru olan şeyler hep açıklanmış. Ama işte uygulamada hep eksiklikler yaşıyoruz.
1: Peki hocam, uygulamada yaşanan sıkıntıların nedeni kaynakları çözüm için kullanmamamız mı yoksa kaynak mı yok?
0: Birinci söylediğiniz daha yani ikisi şimdi tamamıyla birbirinden bağımsız şeyler değil. Yani biri az biri çok diyelim. Ama birinci söylediğiniz daha çok. Yani demin de söylediğim gibi yani biyoçeşitliğin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İçtiğimiz suyun olduğunu, soluduğumuz oksijen olduğunu, onu halka, bireysel anlamda herkes toplumlara bunu oturtmamız gerekiyor.
1: İşin küresel boyutunu anlattınız. Peki yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, tarımsal kooperatiflere ve biz bireylere hangi görev ve sorumluluklar düşüyor efendim?
0: Yerelden başlayayım. Mesela belediyeler bir betonlaşma şeklinde bir yapılaşma değil de şehirlerde daha çok doğal alanlar, toprak alanları oluşturma, kuşlara, insanlara yeşil alanlar oluşturma şeyine girmeli. Bölgesel mesela yerel belediyeler bir koruma alanı, kendi her belediye kendi içerisinde bir koruma alanı oluşturmalı. Yani kuşlar için, böcekler için o bölge koruma alanı bölgesi oluşturmalı. Kuşlar, böcekler, herhangi canlılar için. Ondan sonra her belediye yerel tohumları bankası oluşturmalı. Yerel tohum bankaları. Yani özellikle tohum bankaları çok önemli. Özellikle gelecek nesillere de bunları aktarabilmek diye gelecek nesillerin faydalanabilmesi için bunlar çok önemli. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte küresel ısınmayla birlikte özellikle park ve bahçelere susuz endemik bitkiler ekmeliler. Susuzluğa dayanıklı, yani az su tüketen endemik türler. Yani egzotik türler değil de böyle o bir de onlarla uğraşmayalım diyerekten endemik susuzluğa dayanıklı türler park ve bahçelere ekmeliler. Bu yerel örgütlerin yapacakları birkaç önemli hususlar
1: Husus.
0: bunlar.
1: Peki sivil toplum örgütleri Sayın Hocam?
0: Onlar da kendi bölgelerindeki akarsuları, nehirleri, bahçeleri, biyoçeşitliğin olduğu bölgeleri gözetlemeliler. Devamlı gözetlemeliler ve monitörün yapmalar, sayım yapmalar, benzer şeyler yapmalar ve bunu üst yönetimlere herhangi bir eksikliklik veya şey olduğu zaman hemen üst yönetimlere STK olarak bunları bildirmeliler. Yani monitoring, bu STK'lara en çok düşen şey monitoring. Yani ve sivil toplum örgütleri olumlu bir şekilde yöneticilere bunu aktarmalı. Bak burada azalıyor, burada şey oluyor, tür azalıyor. Onu bu bildirmeliler hemen. Her bölgelerinde herhangi bir tür veya biyoçeşitlik sıkıntıya girdiği zaman.
1: Sayın Hocam, basın açıklamanızda geçen vatandaş bilimi projeleri ne demek ve neden önemli?
0: Citizen science deniyor buna. Bu yaklaşık bir 7-8 yıllık bir terminoloji bu Avrupa'da ortaya çıktı. Citizen science, vatandaş bilimi. Bu bilim şöyle, kendisi her birey ben bununla vatandaş bilimiyle ilgili birçok yayın yaptım mesela. Platformlar var, değişik platformlar. Mesela Deniz Anası izleme programı ben oluşturdum. Bir Deniz Anası izleme programı. Çok kişi bana o platformu açtı. Herkes açık. Mesela bölgede bir deniz anası görüyor. Atıyor bu şeyi yüklüyor. Ben bu türü şurada gördüm. Şu saatte. Şu bölgede gördüm. Nedir bu? Ha, biz ona hemen dönüyoruz. Bu tür zehirlidir. Zehirli değildir. Dokunmayın. Yeni yabancı bir türdür bu. Gibi bilgiler veriyoruz. Vatandaş bilimi de bu. Yani bölgesini izleyecek. Gözetleyecek. Biyoçeşitliği izleyecek, gözetleyecek ve koruyacak. Ve bunu üst makamlara, gerekli platformlara, idarecilere herhangi bir şey olduğu zaman bildirecek.
1: Bildirecek. Anladım.
0: Ve üst makamlarda bu bilgileri toplayacak. Bu bilgiler doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirecek. İşte bu şekilde bilimsel dediğim şey kısımda bu.
1: Peki bireyler olarak bizler neler yapabiliriz?
0: Ya açıkçası bu hareketin en büyük şeyi bizleriz, bireyler. Yani
1: Evet.
0: en büyük güç bireylerden. En büyük güç bireylerden geçmekte. Bu hareketin en büyük gücü. O bireyin gücü küçümsememek gerekiyor. Bireysel olarak aslında birçok şey yapabilir. Bir defa sürdürebilir bir şekilde hayat tarzımızı sürdürebilir bir şekilde düzenlemeliyiz. Mesela su tüketimiyle ilgili zaten klasik. O az tüketimine. Ondan sonra bireysel bakımlarımızda biyobozunur ürünler seçmeliyiz. Biyobozunur ürünler, bireysel bakımında onları tercih etmeliyiz. Mesela günlük hayatımızda evimizde balkonlarımızı, bahçelerimizi doğaya açmalıyız. Burada polenleme özelliğine sahip bitkiler, arıcıl bitkiler yetiştirmeliyiz. Kekik, lavanta gibi arıcıl balkonlarımızda Arıcıl bitkiler yetiştirmeliyiz. Yerli

0: bitkiler yetiştirmeliyiz ki bunlar polenleyicilere gelsin, bunları polenleyip doğada biyoçeşitliğin artmasına katkıda bulunalım. Ondan sonra günlük tüketim tercihlerimizi değiştirmeliyiz. Daha çok sürdürülebilir yerli ürünler tüketmeliyiz.
1: Sayın Hocam, son konu başlığımızda çevreye attığımız plastikler ve dolayısıyla plastik kirliliği. Plastik kirliliği sadece çevresel değil, besin gıda krizinin de bir parçası. Kısaca anlatabilir misiniz?
0: Evet, aslında çevreye attığımız plastikler yağmur, güneş, rüzgar etkisiyle ufalandığı zaman yok olmuyorlar. Sadece mikroplastiğe dönüşüyorlar. Bunlar mikroplastikler rüzgarın, yağmurun etkisiyle nehirlere, göllere, denizlere ulaşıyor. Bu denizlerde mikroplastik balıkların, bitkilerin içine giriyor. Yani besin olarak tüketiyor bunlar ve etlerine işliyor. Hücrelerine, dokularına kadar işliyor. Ve biz bunlar avladığımız balıktan, yediğimiz yosunlardan, bitkilerden bunları biz soframıza getiriyoruz. Ve vücudumuza o balığı yediğimiz zaman mikroplastikli balığı veya bitkiyi biz doğal olarak bunu vücudumuza aktarıyoruz. Ve soframıza attığımız yani kurşun askeri hikayesini biliyorsunuzdur. Lavabodan kurşun asker düşüyor kanala, kanaldan nehire, nehirde balık tutuyor. Sonra babası balığı avlıyor, eve getiriyor. Evde balığı temizlerken kurşun asker tekrar eve gelmiş oluyor. Aynı bir şekilde lavabomuzdan ve işte dökülen ve bir şekilde giden denize dökülen herhangi attığımız balıklar tarafından tekrar evimize geliyor ve soframıza giriyor. Soframızdan da vücudumuza geliyor. Yani bu sefer bunun tüketim miktarı hesaplandığında yaklaşık bir kredi kartı kadar bir haftada bir insanın plastik tükettiği bazı araştırmalarda ortaya çıkartılmış. Yani bizim o anlamda plastik tüketimini azaltmamız gerekiyor. Bu tüketici alışkanlıklarından biri de, tüketim tercihlerimizin biri de plastikleri az tüketmek olmalı.
1: Peki.
0: Çünkü doğaya giden her şey, her plastik bize dönüyor. Yani yok olmuyor, mikroplastiğe dönüşüyor. Ve o da balıklar, bitkiler vasıtasıyla tekrar soframıza gelip bize, vücudumuza maalesef giriyor.
1: Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftada TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programını noktalıyoruz efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun, kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Bir nehir geçer içinden zamanın. Sessiz ama derin, ağır ağır. Yağmur düşer toprağına usulca. Yeşil büyür, hayat çoğalır. Ne tam şehir gürültüsü, ne de köy yalnızlığı. Sakarya'dır burası. İnsanı hem dinlendiren, hem yaşatan. Bugün doğanın ve şehrin iç içe yaşadığı bir yerdeyiz. Suyun yön verdiği, toprağın bereketle konuştuğu bir şehirdeyiz. Sakarya'dayız. Sakarya ismi bu topraklardan geçen ve yüzyıllardır bölgeye hayat veren Sakarya Nehri'nden gelir. Antik çağlarda bu nehir Sangaryos adıyla bilinir ve dönemin kaynaklarında bu isimle anılır. Zamanla halkın dilinde değişir, yumuşar ve Sakarya halini alır. Bu dönüşüm yalnızca bir kelime değişimi değildir. Aynı zamanda tarih boyunca süregelen yaşamın bir yansımasıdır. Sakarya Nehri geçmişte olduğu gibi bugün de akmaya devam eder. Ve bu şehir adını bir nehirden alarak aslında kendi karakterini de tanımlar. Sakin ama güçlü, sürekli akan ve hayat veren. Sakarya, Marmara bölgesinin doğusunda yer alır. Kuzeyinde Karadeniz uzanır, güneyinde verimli ovalar ve dağlık alanlar bulunur. Bu konum şehri tarih boyunca hem bir geçiş noktası hem de bir yerleşim alanı haline getirmiştir. Şehrin coğrafyası suyla şekillenir. Sakarya Nehri yüzyıllardır bu toprakları besler. Sapanca Gölü dingin yüzeyiyle şehre huzur katar. Yağışlı iklimi sayesinde ormanlar sık ve canlıdır. Yeşil burada sadece bir renk değil, yaşamın kendisidir. Geçmişe bakıldığında Sakarya birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bu bölgede yaşamış, her biri kendi izini bırakmıştır. Osmanlı döneminde ise Sakarya özellikle tarım ve ticaret açısından gelişen önemli bir yerleşim haline gelmiştir. Ancak bu şehrin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri 1921 yılında yaşanır. Sakarya Meydan Muharebesi yalnızca askeri bir başarı değil, bir milletin kaderinin değiştiği anlardan biridir. Bu topraklar o günlerde büyük bir direnişe sahne olur. Bugün Sakarya'ya bakıldığında geçmişin izleriyle bugünün hareketi bir arada görülür. Bir yanda gelişen şehir hayatı, üniversiteler, sanayi ve modern yaşam. Diğer yanda doğanın hala güçlü olduğu alanlar, nehirler, göller ve ormanlar. Şehrin en bilinen duraklarından biri olan Sapanca Gölü, yılın her mevsiminde sakinliğini korur. Sabah saatlerinde gölün yüzeyine düşen sis, suyla gökyüzünü birbirine karıştırır. İnsan burada yürürken zamanı yavaşlar, şehir geride kalır. Gölün çevresinde uzanan yürüyüş yolları, bisiklet rotaları ve küçük iskeleler Sakarya'nın dingin yüzünü ortaya koyar. Sapanca'dan Karadeniz'e doğru ilerledikçe doğa biraz daha vahşileşir. Karasu sahiline ulaşıldığında bu kez Karadeniz'in hırçın dalgaları karşılar insanı. Yaz aylarında kalabalıklaşan bu sahil, kışın bambaşka bir sessizliğe bürünür. Dalgaların sesi rüzgarla birleşir ve Karasu'yu farklı bir ruh haline taşır. Sakarya'nın en etkileyici doğa harikalarından biri saklı bir dünya gibidir. Acarlar Longozu. Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarından biri olan bu alan, suyun içinde büyüleyen ağaçlarıyla adeta başka bir coğrafyayı andırır. Ahşap yürüyüş yollarında ilerlerken suyun içinden yükselen ağaçların arasında yürümek, insana doğanın ne kadar güçlü ve özgün olduğunu hatırlatır. Şehrin iç kesimlerine doğru gidildikçe doğa yine kendini farklı bir şekilde gösterir. Taraklı, Osmanlı'dan kalma ahşap evleriyle geçmişin izlerini bugüne taşır. Dar sokaklarında yürürken sanki zaman biraz geriye gider. Akyazı ve çevresi ise yayla kültürünü hissettiren doğasıyla öne çıkar. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenler için bu bölgeler adeta bir kaçış noktası olur. Sakarya'da doğa ne kadar güçlüyse mutfak da o kadar zengindir.
Çünkü bu şehir Karadeniz'le Marmara arasında bir geçiş noktasıdır ve bu durum sofralara da yansır. Sabah saatlerinde bir Sakarya sofrasına oturduğunuzda karşınıza çıkan ilk lezzetlerden biri ıslama köftesi olur. Ekmeklerin et suyuna batırılarak hazırlandığı bu köfte sade görünür ama damakta güçlü bir iz bırakır. Biraz ilerlediğinizde özellikle köylerde yapılan dartılı keşkek geleneksel sofraların vazgeçilmezidir. Uzun sürede pişirilen bu yemek sabrın ve emeğin bir yansımasıdır. Şehirde dolaşırken yalnızca yemekler değil, toprağın sundukları da kendini hissettirir. Fındık bahçeleri özellikle kuzey ilçelerde uzanır gider. Mısır tarlaları, sebze üretimi ve küçük ölçekli tarım Sakarya'nın kırsal yaşamını hala canlı tutar. El sanatlarındaysa geçmişten bugüne gelen bir sadelik vardır. Ahşap işçiliği özellikle Taraklı çevresinde kendini gösterir. Evlerin mimarisinde, kapılarda, pencerelerde bu ustalığın izlerini görmek mümkündür. Sakarya'da yaşam doğadan kopmaz. Topraktan gelen ürünler sofraya gelir, el emeği ise gündelik hayatın içinde yaşamaya devam eder. Sakarya'nın tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanlarından Ali Fuat Cebesoy'dur. 1882 yılında İstanbul'da doğan Ali Fuat Cebesoy, Osmanlı Harp Okulu'ndan mezun olur ve askeri kariyerine erken yaşlarda başlar. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde görev alır, bu süreçte edindiği deneyimle dikkat çeker. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından Anadolu'da başlayan direniş hareketlerine katılır. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın silah arkadaşlarından biri olarak milli mücadelenin örgütlenme sürecinde aktif rol üstlenir. 1919 yılından itibaren Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye Birliklerinin kurulmasında görev alır ve bu yapılanmanın güçlenmesine katkı sağlar. Batı cephesi komutanı olarak görev yapar ve düzenli orduya geçiş sürecinde önemli sorumluluklar üstlenir. Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde ve sonrasında yürütülen askeri faaliyetlerde cephe düzeninin sağlanması ve birliklerin organize edilme sürecinde yer alır. 1921 yılında Sovyetler Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Moskova Büyükelçisi olarak atanır. Bu görev sırasında Türkiye'nin dış politikasına katkı sağlar ve diplomatik ilişkilerin kurulmasında rol oynar. Cumhuriyet'in ilanından sonra siyasi hayatına devam eder, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunur.

ulaştığı bir noktada şekillenir. Bu yüzden hem et yemeklerinin hem de tahıl ağırlıklı geleneksel tariflerin izini taşır. Ancak zamanla bazı lezzetler günlük hayatın temposu içinde unutulmaya yüz tutar. Bunlardan biri de Uhud tatlısıdır. Bu tatlı, buğdayın filizlendirilmesiyle elde edilen özün uzun saatler kaynatılmasıyla hazırlanır. Hiçbir tatlandırıcı kullanılmadan yapılan, tadını ve lezzetini kendi kıvamından alır. Yapılması uzun sürdüğü ve yorucu olduğu için özel günlerde yapılır. Uhud yapılırken 18 litrelik teneke tabanından çiviyle 15 ila 20 yerinden delinir. Delinen teneke yarısına kadar buğdayla doldurulur. Güneş ışığı almayan loş bir yere ıslatılarak bırakılır. 2 günde bir ıslama işine devam edilir. Her ıslamadan önce buğday iyice karıştırılır. Buğday çimlenmeye başladığı zaman teneke dolmaya başlar. Çimlenme ilerledikçe buğday topaklanmaya başlar. Buğdayın topaklanmaya başlamasıyla birlikte ufalanarak bez üzerine serilir. Ufalanarak birbirinden ayrılan buğday yeniden tenekeye alınıp ıslatılmaya devam edilir. Bu işlem 15 gün kadar sürer. Bu zaman zarfında buğday tanelerinin saçak kökleri ve filizleri 4-5 santimetre kadar uzar. Saçak kökleri ile filizleri beyaz olur. Saçak kökleri ve filizleri yeşillenirse uhud acımtırak olur ve tat özelliğinden uzaklaşır. Yeşerme başlamadan, yani olgunlaşan çimler bir tokmak veya yuvarlak bir taşla dövülerek ezilip suyu alınır. Elde edilen bu suya çok az bir miktar su katılarak büyük bir kap içerisinde kaynatılmak üzere ateşin üzerine konur. Kaynamaya başlayınca çok katı olmayacak biçimde un ilave edilerek karıştırılmaya başlanır. Kaynatma işi sıvı halde bulunan bu karışımın koyulaşmasına kadar devam eder. Koyulaşmaya başladığı zaman üzeri sakızlanmaya başlar. Bu safhadan sonra artık kıvamını almaya başlamıştır. Kıvamını alan uhud koyu kahverengini alır. Uhud 15 dakika daha ateşte tutulduktan sonra ateşten indirilerek soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurulup kahvaltılarda ekmeğe sürülerek yenir. Sakarya'nın kültürel hayatı yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle canlılığını korur. Bu etkinlikler içinde en dikkat çekenlerden biri her yıl düzenlenen Sakarya Kültür ve Sanat Festivali'dir. Festival süresince şehir farklı bir ritme bürünür. Meydanlar konserlerle, sergilerle ve sahne gösterileriyle dolup taşar. Yerel sanatçılarla birlikte farklı şehirlerden gelen katılımcılar da bu etkinlikte yer alır. Aynı zamanda yöresel ürünlerin tanıtıldığı standlar kurulur, el emeği ürünler, geleneksel lezzetler ve kültürel değerler ziyaretçilerle buluşur. Bu festival, Sakarya'nın yalnızca modern yönünü değil, geçmişten gelen kültürel birikimini de görünür kılar. Sevgili dinleyiciler, bugün nehirlerin şehri Sakarya'daydım. Sizlere Sakarya ve çevresinde bilinen bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

TRT Türkiye Lisesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinde herkese merhaba sayın dinleyenler. Bugün 24 Haziran 2026 ve günlerden çarşamba yayın kumanda masasında Özkan Özden Koç ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar sürecek beraberliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Aslından bana ulaştırabilirsiniz. TRT Akşam'ın adresi, Facebook sayfamız, istekleriniz, mesajlarınız için kullanabilirsiniz dostlar. Bekliyorum. Halihazırda yazmış olanlar var. Onlara da şimdiden çok teşekkürler.

Yahya Geylan ve Canan Sezgin Geylan birlikte söyler efendim. Yanakların çiçektir, gönlün bir kelebektir ve işte sizlerden gelen güzel mesajları görüyorum şimdi Facebook sayfamıza. İlk olarak İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey, iyi akşamlar. Teknik masaya ve dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Zekai Tunca'dan da bir isteği var. Aldık sıraya efendim. Teknik masa ve dinleyici dostlara armağan ediyor. İsmet Köklü, Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler bekliyoruz efendim. Kolaylıkları, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim İsmet Köklü. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'ne de benden selamlar olsun. İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlar gönderiyor. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Ve İlyas Aydın efendim, hoş geldiniz ekibinize ve şahsınıza selamlar. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Kara

Biber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Ahmet Can, Veysel Şahin'e armağan ediyor. Mersin Silifke'ten Veysel Şahin, Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol Hüsbal, Gürcan Hüsbal, Türkan Tarbiberler için bir Emir Dağ türküsü Kubat'tan aldım sıraya. Abdülkadir Yentur, TRT Radyosu, Güzel Eserlerin Radyosu demiş, Ceyhan'dan sevgiler göndermiş. Sevgiler efendim, Ceyhan'a da benden sevgiler olsun. Ve Gürcan Hüsbal da Mersin'den merhabalar diyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Veysel Şahin ve tüm akşamın adresi dinleyen dostlara Haluk Levent'ten bir parça. Seçtim bile efendim, sağ olun. Hatice Öney de Kopenhag'dan selamlar, sevgiler göndermiş. Güzel bir eser lütfen diyor. Dinleyeceğiz elbette. Ve Ahmet Can Ankara'dan sesleniyor. İyi akşamlar Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Ahmet Özhan, Rüya Gibi Uçan Yıllar. Ya da artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok, ikisinden birine karar veremedim demiş. Ben verdim efendim, sizin için seçtim bir tanesini. Radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilere armağan ediyor Ahmet Can. Ordu'dan da Leyla Çabuk selamlar gönderiyor. Haberler yollasam, seni çağırsam şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Elbette ki efendim, onu da sıraya alacağız. O zaman ilk isteğimizde yolumuza devam edelim. Konya Akören Avdan Köyü'nden İlkay Karabiber için Zekai Tunca şimdi mikrofona geliyor. Teknik Basa ve dinleyici dostlara armağan etmişti. Buyurun.

Zeki Aytunca İlkay Karabiber için mikrofondaydı. Teknik masa ve dinleyici dostları armağan etmişti efendim. Zevkle dinledik bu güzel eseri. Ve İsmet Köklü, Kayseri Kimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler göndermişti. İbrahim Kaçar aynı şekilde Eskişehir'den. İlyas Aydın, hoş geldiniz demişti. Dostlarına armağan etmişti sıradaki müziği. Veysel Şahin, Mersin Silifke'den yazıyordu. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk. İsmet Köklü, İlyas Aydın Erol ve Gürcan Üstbal için Kubat'tan bir Emirdağ türküsü demişti. Buyursunlar efendim.

Mersin Silifke'den Veysel Şahin'in dostlarına armağanıydı efendim. Kubat'tan dinledik bu güzel Afyon Emirdağ türküsünü. Abdülkadir Yentür Ceyhan'dan sevgiler selamlar göndermişti. Gürcan Üsbal da Mersin'den merhabalar diyordu. Veysel Şahin ve tüm akşam Nadis dinleyen dostları Haluk Levent'ten bir parça çalarsanız memnun olurum demişlerdi. Buyurun efendim, hep birlikte Haluk Levent'i dinliyoruz.

Gürcan Üsbal'ın isteğiydi efendim. Haluk Levent'i dinledik. Bir Orhan Gencebay şarkısında Kaderimin Oyunu. Ve efendim dostlardan gelen mesajlar olmuş. İlker Karabiber isteğinin ardından Murat Bey çok sağ olunuz. Teşekkür ediyorum. Şarkıyı dinledim. Programı takip ediyorum. Sevgiler, selamlar Ankara'ya saygılarımla. Akören Konya'dan güzel de bir fotoğrafını paylaşmış. Selamlar olsun efendim Akören Konya'ya. Ve Zehra Kayan Fırıncı Bordo Mavi Kalpler'le hayırlı akşamlar dostlar diyor İsviçre Möhlin'den size de hayırlı akşamlar. Ve efendim şimdi Hatice Öney'in isteğin selamlar sevgiler güzel bir eser lütfen demişti. Ahmet Özhan'dan bir şarkı seçtim ardından Ahmet Can Ankara'dan seslenmişti. İyi akşamlar Burak Bey kolay gelsin. Bugünkü isteğim Ahmet Özhan rüya gibi uçan yıllar ya da artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok demişti. Artık bu solan bahçede şarkısını seçtim. Ahmet Özhan'ı arka arkaya dinleyeceğiz efendim. Önce Hatice Öne için belki bir sabah geleceksin diyecek. Ardından da Ahmet Can için artık bu solan bahçede dinliyoruz efendim.

Kopenhag'dan Hatice Öney ve Ankara'dan Ahmet Can için mikrofondaydı Ahmet Özhan. Sevgili dostlar ve Ordu'dan Leyla Çabuk. Haberler yollasam seni çağırsam şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişlerdi. Buyursunlar efendim.

Serap Kuzey mikrofondaydı. Oradan sevgili radyo dostlarımızdan Leyla Çavuk'un isteğiyle söyledi efendim bu güzel şarkıyı. Evet, sizlerden gelen teşekkür mesajları var. Ahmet Can teşekkür ederim. Burak Bey kolay gelsin diyor Ahmet Özcan'ın ardından. Yine aynı şekilde Hatice Öney'de harikasınız ama çok teşekkür ederim efendim. Sevgiler demiş Kopenhag'dan. Sevgiler, saygılar bütün dostlara. Evet, görebildiğim kadarıyla istekleri tamamladık. Biraz da benim üstemden müziklerle yolumuza devam edelim.

Efendim, bir sesin peşine takılıp Mersin Silifke'nin kekik kokulu dağlarından, Eskişehir'in vefalı sokaklarına, Ordu'nun yeşilinden Kayseri Karakimsenin o sıcak selamlarına uzandığımız güzel bir akşamın adresine daha sonuna geldik. Bu akşam mikrofonun başında, radyolarınızın ışığında, kalbimizin ses tellerine dokunduk. Ruhumuzu yine o en tanıdık, o en can dostlarla duyurduk hep birlikte. Sevgili Leyla Çabuk hanımefendinin Ordu'dan haberler yollasam seni çağırsam diyerek gurbete ördüğü o hasret köprüsüne ortak olduk. Ahmet Can dostumuzun rüya gibi uçan yıllar diyen o asil Türk sanat müziği nameleriyle zamanın içinden süzüldük. Veysel Şahin dostlarımızın Mersin'den gönderdiği selamla Kubat'ın sesinden Emirdağ türküsü dinledik. İlkay Karabiber'in Konya Kören Avdan köyünden yükselen o eski dostlar vefasıyla stüdyomuzu biraz daha ısıttık. Hatice Öney'in güzel nezaketine, Gürcan Üsval Bey'in Mersin'den gönderdiği Haluk Levent esintisine, İbrahim Kaçar, İlyas Aydın, Abdülkadir Yemtur, Zehra Kayan Fırıncı, İsmet Köklü ve ismini bu koca gönül sofrasına sığdıramadığım dünyanın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza canı gönülden minnettarız. İyi ki varsınız, iyi ki bu adrestesiniz dostlar. Sesimizi sizlere bu akşam Özkan Özden Koş ulaştırdı. Mikrofon başında bendeniz Burak Pekcan. Kulak verdiğiniz evlerinizin en baş köşesinde bu gecede bize yer ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Yarın gece yeniden buluşuncaya dek geceniz huzurla, sevdiklerinizle ve o ruhunuzu eve götüren en güzel seslerle geçsin. Kulaklarınızdan güzel ezgiler, yüzünüzden o asil tebessüm hiç eksilmesin. Çünkü biz her zaman çok iyi biliyoruz dostlar. Zaman geçer. Ses, yaşanılanlar ve duygular baki kalır. Burası duyguların sesle buluştuğu program, akşamın adresi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Tüm dünyaya sevgilerle, saygılarla. Hayırlı geceler efendim. Yarın saat 22'de görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi, yasal düzenleme işareti verdi. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı düzenleme meclis tatile girmeden gelecek mi sorusunuysa kulisle cevapladı. Yetiştirebildiğimiz kadarını inşallah yetiştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı için meclisteydi. Terörsüz Türkiye sürecini devletin niteliklerinden ve milletin değerlerinden taviz vermeden tamamen erdireceklerini söyledi.
2: Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
1: Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bu süreçte yaşananların Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdiğini vurguladı.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan, katliam şebekesi olarak nitelediği İsrail'e de en küçük barış ihtimaline bile tahammül edemiyorlar sözleriyle tepki gösterdi.
2: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
1: Dış politika mesajlarına meclis kulisinde de devam etti Cumhurbaşkanı. Gazetecilerin NATO zirvesinde Trump'la baş başa görüşecek misiniz sorusuna büyük ihtimalle olur yanıtını verdi.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefette kaos ve kargaşanın hakim olduğuna dikkat çekerek CHP'de yaşanan çok başlılığı eleştirdi. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefeti değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor diyen Erdoğan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
1: Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, ittifak olarak, dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Muhalefet meclisi tıkama çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Yüce Meclis hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Tekmili birden mevcut, çerçici dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
0: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreç devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha ihraç gündemiyle toplanıyor. Kurul yarın saat 14'te tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşmek üzere bir araya gelecek. Milletvekillerinin ardından ihraç süreci devam eden belediye başkanları ve il başkanları da tedbir kararına itiraz etti. 15 kişiden oluşan kurul, Mahir Polat başkanlığında itirazları oylayacak. Peki tedbir kararı ne anlama geliyor? Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen isimlerin parti üyelikleri ve üyelikten kaynaklı hakları askıya alınıyor. Tedbirin kaldırılması parti içindeki yetkilerin yeniden teslim edilmesini sağlıyor. Son Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın duyurusuna göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın İstanbul'da olacak. CHP'de ihraççıların yanı sıra istifalar da gündemde. Son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ol El Gazuani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yürütülen teknik görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Rubio, görüşmelerin 29 veya 30 Haziran'da yapılmasının planlandığını söyledi. Görüşmelere ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin de katılacağını belirtti. Rubio, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir adım atmayacağını da kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın işletilmesine ilişkin mekanizmaya da değindi. Uluslararası suların kullanımından ücret alınmasını öngören herhangi bir uygulamaya karşı çıkacaklarını söyledi. İran'la ABD arasında İsviçre'de yapılan görüşmelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Operasyon Turkuaz kapsamında belirlenen hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller sıklaştırıldı. NATO güzergahlarında güvenlik çemberleri oluşturuldu. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ve asayiş ekipleri de güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklarda denetimler sürerken sivil ekipler de sahada görev yapıyor. Zirve için Ankara'ya

Gelen lider ve heyetler Kızıl Elma ve Bayraktar TB2 görselleriyle karşılanacak. Delegasyonun geçeceği güzergahtaki üst geçitlere yerleştirilen görseller, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini başkentin ana arterlerinde vitrine çıkardı. Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara da paneller yerleştirildi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda da DAEŞ terör örgütünde aktif faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonun devamındaysa haklarında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gizli oyla yapılan seçim, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapıldı. Metin Yener, 272 milletvekilinin oyunu alarak yeniden Sayıştay Başkanı oldu. Metin Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'te ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı. Yener, 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2021 yılında Sayıştay Başkanı olarak seçilen Yener, 5 yıldır bu görevi sürdürüyordu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Sürmegöz'ün avukatının da savunmasını tamamlamasının ardından duruşma sona erdi. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emniyet Müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek, Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetim artırılacak. Geçen yıl 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 1121 kalıcı konut 10 ay gibi kısa bir sürede büyük ölçüde tamamlandı. Teslim için gün sayılan bu konutlardan 338'i ilçe merkezinde. TOKİ koordinesinde yapılan konutlar depremin yıl dönümü olan 10 Ağustos'tan önce hak sahiplerine teslim edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'deki enflasyon ve makroekonomik görünüm hakkında bilgi verdi. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gıda ve enerji enflasyonunun sönümlenebileceğini belirten Karahan, Türk lirası varlıklara talebin güçlü olduğunu vurguladı. Libya'nın doğusunda tutuklu bulunan 10 global Sumut filosu aktivistinden 6'sı İstanbul'a getirildi. 31 gün önce Libya'nın batı bölgesinden hareket eden Tunus konvoyunda bulunan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda karşılandı. Aktivistler Filistin davası için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı İsrail kabinesi de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirdi, yasal düzenleme işareti verdi. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu yarın bir kez daha toplanacak. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

0: Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda B grubunun son maçları oynanıyor. Saat 22'de başlayan maçlarda Kanada-İsviçre mücadelesi TRT1'den, Bosna-Hersek-Katar karşılaşması ise TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak olan A milli takımımız, mücadelenin oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmaya teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde oyuncuların tamamı katıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 26 Haziran Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu olan toplantısında konuştu. Harcama limitlerine değinen Özbek, bunun Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. UEFA'dan 30 milyon avroya yakın bir para geleceğini belirten Başkan Özbek, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz dedi. Fenerbahçe 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u transfer etti. Sarı lacivertli ekip Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Erkek milli voleybol takımımız Milletler Ligi 2. haftasında ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlılar Polonya'da oynanan maçta Çin'i set vermeden mağlup etti. Milliler 2. maçında yarın ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Malatya 16, İstanbul 21, Antalya 25, Diyarbakır ve Rize 18, Yalova ve Çanakkale 20, Muğla ve Samsun 19, Afyonkarahisar 15, Bolu 13, Van 14, Şanlıurfa ve Mardin 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun Yeni Pazar Kavşağı 1 ile 3. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Yeni Pazar çıkış istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 634 sayılı bildiri. Akdeniz Atış Eğitimi 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 dakika 30 dakika kuzey, 30 saniye kuzey, 34 derece 27 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 34 dakika 34 saniye kuzey, 34 derece 34 dakika 1 saniye doğu, 35 derece 31 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 39 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 19 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 59 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 11 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 52 dakika 30 saniye doğu, 35 derece 23 dakika kuzey, 34 derece 32 dakika 30 saniye doğu. Denizcileri 649 sayılı bildiri. Karadeniz Bilimsel Çalışmalar RV TÜBİTAK Marmara isimli gemiyle 25 Haziran 20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin Karadeniz sahili genelinde ve uluslararası sularda yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

Dünya malı dünyada kalır. İkinci bölüm. Yazan Moss Hart ve George S. Kaufman. Türkçesi Fikret Arıt. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Penny Gülriz Sururi, Büyük Baba Çetin Köroğlu, Esi Şükran Akın, Paul Muhip Arcıman, Henderson Saadettin Erbil, Alice Ayşegül Devrim, Döpina Fuat İşhan, Ed Ertuğrul Bilda, Tony Kartal Tibet, Reba Saime Arcıman, Donald Oral Yonci, Kolenkov Nüvit Özdoğru.

0: Herkesin kendi aleminde olduğu bir ev. Büyük baba yılan koleksiyonu yapmakta, torunu piyes yazmakta, torununun büyük kızı balerin olmak için çalışmaktadır. Büyük damat hava fişeği imalatçısı, küçük damat ağız mızıkası ve baskı makinesi meraklısıdır. Ailede dış dünya ile bağı olan tek kişi Kirby ve ortakları şirketinde çalışan torun çocuğu Alice'tir. Alice bir gece eve döndüğü zaman patronunun oğlunun kendisini almaya geleceğini gelir gelmez haber vermelerini rica eder ve üstünü değişmek üzere odasına çıkar.
1: Ne dersiniz bu işe?
2: Bana kalırsa çok beğeniyor.
3: Ben de aynı fikirdeyim. Fena halde tutulmuş.
1: Evlenseler ne iyi olur. Düğünü bu odada yapardık.
4: Biraz sabret Penny. Alice'i daha ilk defa almaya geliyor.
1: Biz senden ilk gelişinde evlendik.
4: Şimdiki gençler bize benzemiyor.
3: Hepsi değil. Etle bana bakın. O da bir defa yemeğe geldi. O gün bugündür burada.
1: Her neyse bu havadis hoşuma gitti. Bahse girerim ki Alice için deli oluyordur. Alice'i her gece gezmeye götüren olsa gerek. İşte geldi.
4: Kapı.
3: Sen dur Reva, ben bakarım. Alice'in dediklerini unutmayın. İyi karşılayın.
4: Olur.
2: Pekala, bir görelim bakalım ne biçim şey.
3: Buyurun. Küçük evimize hoş geldiniz.
4: Buyurun.
3: Ben Alice'in annesiyim. İçeri buyurun.
2: Buyurun.
3: Hep buradayız. Büyük baba.
2: Memnun oldum.
3: Alice'in babası.
4: Hoş geldiniz.
3: Ablası. Eniştesi Ed Carmichael. Şimdi bana şapkanızı verin ve rahatınıza bakın.
4: Galiba bir yanlışlık yapıyorsunuz bayan.
3: Ne gibi?
4: Buyurun kartım.
5: Wilbur Henderson.
3: Maliye memuru.
4: Tamam.
2: Emriniz efendim.
4: Burada Bay Martin Vanderhoof adında birisi var mı?
2: Var efendim, benim.
4: Bay Vanderhoof, gelir vergisine ait küçük bir mesele hakkında hükümet sizle görüşmek istiyor.
2: Gelir vergisi mi?
4: Hı-hı. Oturmama müsaade eder misiniz?
2: Tabii, oturun.
4: Teşekkür ederim.
3: Bay Kirby mi anne?
1: Hayır yavrum, değil, bu maliye bilmem nesi.
3: Affedersiniz.
4: Bu mesele hakkında size birkaç tane mektup yazdık Bay Vanderhoof. Fakat cevap vermediniz.
2: Aa, demek mektuplar buna ait.
3: Hükümetten olduğunu size söylemiştim büyük baba.
6: Bay Paul, gelebilir misiniz biraz?
7: Ne var bebeğine?
6: Bunlar fırlanmıyor Bay Paul. Gelin bakın.
7: Geliyorum.
4: Bay Vanderhoof, elimizdeki kayıtlara göre siz bugüne kadar hiç gelir vergisi ödememişsiniz.
2: Doğru.
4: Niçin ödemediniz?
2: Lüzum görmedim de onda.
4: Malınız var değil mi?
2: Evet efendim.
4: Yıllık bir gelir de elde ediyorsunuz.
2: Ediyorum.
4: Aşağı yukarı 3 ile 4 bin dolar arasında.
2: Öyle bir şey.
4: Bunu yıllardan beri de alıyorsunuz.
2: Evet, 1901'den beri. Eğer tam tarih lazımsa...
4: Hükümet yalnız 1914'ten sonrasıyla ilgili. Gelir vergisi bu tarihte başlar.
2: Netice?
4: Netice Bay Vanderhoof hükümete 22 yıllık gelir vergisi borçlu.
8: Durun bir dakika, bu kadar geri gidemezsiniz. Kanunsuzdur.
4: Sizin adınız ne?
8: Neden sordunuz?
4: Hiç gelir vergisi ödediniz mi?
8: Hayır efendim.
4: Geçen yılki geliriniz ne kadardı?
8: 28,5 dolar. Değil mi Esin?
3: Evet.
4: Bay Vanderhoof, bilirsiniz ki gelir vergisini ödemeyenler cezaya çarpılırlar.
3: Ne cezası?
2: Size bir şey soracağım Bay Henderson.
8: Buyurun.
2: Farz edin ki size bu parayı verdim. Vereceğimden değil tabii, konu açıldığı için soruyorum. Hükümet bu parayla ne yapacak?
4: Ne gibi ne yapacak?
2: Yani aldığı bu para karşılığında bana ne verecek? Mesela çarşıya gidip bir şey alır, parasını verirsin. Yani para verirsin ama karşılığında da bir şeyler alırsın. Hükümet bana ne verecek?
4: Hükümet size her şeyi veriyor, sizi savunuyor.
2: Neye karşı?
4: Neye karşı mı? Saldırıya. Buraya gelip neyiniz varsa alabilecek olan yabancılara karşı.
2: Yabancıların böyle bir şey yapabileceklerini sanmıyorum.
4: Eğer gelir vergisi ödemeseydik yaparlardı. Hükümet ordu ve deniz kuvvetlerini neyle ayakta tutuyor sanıyorsunuz? Bütün bu savaş gemileri...
2: Kimsenin savaş gemisi...

0: Ev varsa o da gelir vergisini ödemediğiniz. Ve bunu ödemek zorunda olduğunuzdur.
1: Bana göstermeliler ki
0: size bu... hiçbir şey göstermek zorunda değiliz. Biraz önce de söyledim. Washington'daki bütün binalar, iç ticaret...
1: İç ticaret de ne demek?
0: 48 tane eyalet var. Eğer iç ticaret olmasaydı bir eyaletten ötekine hiçbir şey gidemezdi. Anladınız mı?
1: Neden gidemesin? Arada tahta perde mi var?
0: Hayır, tahta perde yok. Kanun var, kanun. Allah'ım, şimdiye kadar başıma hiç böyle bir şey gelmemişti.
1: $75 verebilirim, zaten fazla da etmez.
0: Siz de herkes gibi kuruşuna kadar ödeyeceksiniz.
2: Dinle Esin, bir dakika şunu dinle.
0: Size bir şey daha söyleyeyim. Ödemezseniz hapse girersiniz, duydunuz mu? Kanun var, kanun. Eğer kendini kanunun üstünde sanıyorsan başına gelecekleri sen düşün. Birleşik Devletler Hükümeti bunun ne demek olduğunu sana gösterir. Benden bu kadar.
1: Aman yılanlara dikkat
0: edin. Yılan mı? Allah'ım. Tutağımı tımarhane burası. Patlamayı nasıl buldunuz büyük baba?
1: Yok be!
0: Fevkalade değil mi?
3: Aman yarabbim, adam deli oldu değil mi?
1: Onun suçu yok, öyle saçma bir iş ki bu.
3: Aa, şapkası elimde kaldı.
1: Kaç numara acaba?
3: 57.
1: Aa, tam bana göre, ver.
3: Muhakkak Bay Kirby'dir.
1: Bu sefer dikkatli ol bari.
3: Olur. Acaba? Umarım yakışıklıdır.
4: Buyurun.
5: İyi akşamlar efendim.
4: Siz Bay Anthony Kirby misiniz?
5: Evet efendim.
4: Buyurun Bay Kirby, sizi bekliyorduk. Buyurun. İşte sahici Bay Kirby. Ben Alice'in annesiyim. Babası, büyük
0: memnun
4: babası.
0: Oldum.
1: Hoş geldin delikanlı.
4: Ablası, eşi ve eniştesi.
5: Nasılsınız efendim?
4: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoş geldin.
4: Tamam, hepimizi tanıdınız Bay Kirby. Şimdi bana şapkanızı verin ve rahatınıza bakın.
6: Bay Kirby mi anne?
4: Evet Alice, çok sevimli.
6: Hemen geliyorum.
4: Oturun lütfen Bay Kirby.
5: Teşekkür ederim. Yemeğinize mani oldum.
1: Yok, hayır. Bir domates almaz mısınız?
5: Almayayım, teşekkür ederim.
4: Şeker buyurun.
5: Yok hayır, teşekkür ederim.
4: Aa, Bay Dupina'yı tanıtmayı unuttum. Bay Dupina, Bay Kirby.
5: Memnun oldum.
7: Nasılsınız? Geçen gün gazetede okuduğum babanız değil miydi? Sorguya mı çekilmişti, neydi?
5: Sorgu mu? Yok hayır, sadece Kongre Güvenlik Komisyonu'nda tanıklık etti.
7: Ya.
4: Sevindim buna. Bu gencin babasının şüpheli şeyler yapmayacağına eminim Bay Dupina. Alice bize daima babanızın çok sevimli bir insan olduğunu söyler Bay Kirby.
5: Benim bildiğim bir şey varsa o da Alice'in babamın sağ kolu olduğudur. Alice işi hepimizden daha iyi bilir.
1: Demek Alice iyi bir katibe. Peki ama siz böyle bir yerin müdür yardımcısı olmak için pek genç değil misiniz Bay Kirby?
5: Benim müdür yardımcılığım laftan ibaret. Üstünde adım yazılı bir masadan başka bir şeyim yok.
4: Hepsi bu kadar mı? Aylık almaz mısınız?
5: Az bir şey. Ama gene de hak ettiğimden fazla.
1: Ne manasız bir yerdir şu iş alemi. Sizin hoşunuza gidiyor mu?
5: Vakit çabuk geçiyor. Ben de az bir zamandan beri oradayım.
1: Kolej yeni bitti galiba.
5: Hayır, bir süre orada burada dolaştım.
1: Seyahat mi ettiniz?
5: Bir süre. Sonra bir yıl Cambridge'e devam ettim.
1: İngiltere'liydiniz demek.
5: Evet.
1: İngiltere'de diploma dağıtma törenleri nasıl olur? Hiç bulundunuz mu?
5: Çok güzel olur.
1: Güzel ha?
5: Ama artık eğlence devri bitti. Şimdi hayatla karşı karşıyayım.
4: Başlangıç iyi Bay Kirby. Müdür yardımcılığı ve zengin bir baba.
5: Kabahat bende değil.
4: Öyle sanıyorum ki artık evlenmeye hazırsınızdır.
0: Beni? Bay Kirby ne yapacağını bilir herhalde
4: değil mi? Ben kendisine ne yapacağını öğretmiyorum ki, değil mi Bay Kirby?
5: Haklısınız efendim.
4: Gördün mü Paul?
8: Kendisini sık boğaz etmemelisin anne.
4: Ben sadece evlenmeye hazır olduğunu söylüyordum. Ya Tanrı korusun kendine layık olmayan biriyle evlenirse?
6: Görüyorum ki tanışmaya vakit bulmuşsunuz.
4: Tabii, tatlı tatlı da aşk ve evlilikten bahsediyorduk.
9: Ya, affedersin Tony. Halbuki mümkün olduğu kadar çabuk indim.
10: Allah kahretsin mutfaktaki sinekleri. Oo, bayan Alice ne kadar güzelsiniz. Nereye gidiyorsun?
9: Dışarı çıkıyorum Reba.
10: Bu gelen Colin korktu.
9: Artık gitsek Tony.
11: Buğday ezmesine kaymak ister miydiniz büyük baba? Koymayı unutmuşum.
1: İsterim Donald, isterim. Benim sevgili bebişkan.
10: Hoş geldiniz Bay Kalenko.
1: Karnım öyle aç ki küçük bebişkamı bile yiyebilirim.
10: Bugün bütün gün baleye çalıştım Bay Kalenko.
1: Pavlovam, bayan Beni, küçük Alice'im, sizi hiç bu kadar muhteşem görmemiştim.
9: Teşekkür ederim Bay Kalenko. Tony, Bay Kalenko Esin'in bale öğretmeni. Bay Kirby.
5: Nasılsınız efendim?
0: Sizi tanımakla şeref duydum.
9: Artık gerçekten gitmeliyiz. Bizi affedin Bay Kalenko. Monte Carlo Balesi'ne gidiyoruz.
1: Monte Carlo Balesi, felaket.
9: Evet. Hepinizi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
5: Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Sizlerle tanıştığıma güle çok güle sevindim.
9: Güle güle.
0: Güle güle. Güle güle.
4: Bay Kirby sevimli bir genç değil mi? Hadi, Buyurun, yemek hazır.
12: İyi bir genç olduğu muhakkak.
8: Ve yakışıklı.
4: Ne kadar da terbiyeli. Dikkat ettin mi Paul? Terbiyesine dikkat ettin mi?
12: Tabii ettim.

0: Canım, ama sen hemen de senini belli oluverdin.
1: Gayet hoş bir genç doğrusu.
2: Bana da ne kadar benziyor değil mi? Sanki yeğenim dersiniz.
3: Bale bale bak, Diagilev zamanı.
1: Eğer nikahları burada kıyılırsa yılanların olduğu yere nikah masasını koyarız. Bir şey demezsin değil mi büyük baba?
4: Nikah kilisede kıydırmak isterler herhalde. Ailesi ve her şeyi tamam olarak.
1: Acaba olayı yaparlarsa?
3: Sus! Sana şükürler olsun ki mesut bahtiyar yaşayıp gidiyoruz tanrım. Bütün dileğimiz böyle yaşamakta devam etmek ve bu minval üzere mesut olmaktır. Tabii ki sağlık ve afiyette daim olmak da istiyor. Üst tarafında sana bırakıyoruz. Amin.
0: Amin.
5: Fikret Arıt'ın Mozart ve Georges Kaufman'dan dilimize çevirdiği Dünya Malı Dünyada Kalır isimli sürekli oyunumuzun ikinci bölümü bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rol alan sanatçılar Penny Gülriz Sururi, Büyük Baba Çetin Köroğlu, Esi Şükran Akın, Paul Muhip Arcıman, Henderson Saadettin Erbil, Alice Ayşegül Devrim, Döpina Fuat İşhan, Ed Ertuğrul Bilda, Tony Kartal Tibet, Reba Saime Arcıman, Donald Oral Yonci, Kolenkov Nüvit Özdoğru.

arkadaş. Kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün demir yollarının, o soğuk ve sert rayların, tonlarca ağırlıktaki demir vagonların, kadınların hayatında nasıl büyük bir toplumsal devrime, nasıl sarsıcı bir dönüm noktasına işaret ettiğini konuşacağız. Biliyorsunuz, trenler tarihi boyunca hep hızın, sanayinin, kapitalizmin ve göçün sembolü olarak anlatıldı. Ama bugün o vagonların içine bambaşka bir pencereden, kadınların gözünden bakacağız. Bugün bu mikrofonun arkasında sıradan bir tarih anlatısı yapmayacağız sizlere. Bugün o soğuk ve sert rayların, tonlarca ağırlıktaki demir vagonların ve gökyüzüne simsiyah dumanlar savuran lokomotiflerin arkasında gizlenmiş, insanlık tarihinin en zarif, en mücadeleci ve en devrimci hikayesini konuşacağız. Kadınların hikayesini. Trenlerin vagonlarına sığdırılan hayalleri, istasyon peronlarında bırakılan gözyaşlarını ve o vagonların pencerelerinden akıp giden dünyayı izleyen kadınların nasıl baştan aşağı dönüştüğünü anlatacağız. İlk durağımız bu muazzam yolculuğun ilk kıvılcımı. Trenlerin kadınlara sunduğu o yepyeni, nefes kesici özgürlük alanı. Yani kadının evden çıkıp kamusal alana geçtiği ilk adımı. Sevgili dinleyiciler, şimdi zamanı geriye doğru saralım. Şöyle bir 19. yüzyıla, Victoria döneminin o katı, boğucu ve kuralcı atmosferine doğru bir yolculuk yapalım. O dönemde dünyayı gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Kadınlar için çizilmiş sınırlar son derece net ve acımasızdı. Bir kadının var olabileceği tek bir yer vardı. Evinin içi. Yani o güvenli, korunaklı ama bir o kadar da kadını görünmez kılan özel alan. Kadın evde anneydi, eşti, evi çekip çevirendi ama sokağa, şehre yani kamusal alana çıktığı anda kurallar değişiyordu. Bir kadının tek başına sokağa çıkması, bir kafede oturması, hele ki bir şehirden başka bir şehre tek başına seyahat etmesi sadece ayıplanmakla kalmaz, toplumsal bir tabu olarak kabul edilirdi. Kamusal alan tamamen erkeklerin egemenliği altındaydı. Siyaset, ticaret, sokaklar ve kararlar erkeklerindi. Kadınsa o kalın perdelerin arkasından dışarıyı izlemekle yetinmek zorundaydı. İşte tam bu sıkışmışlığın, bu durağanlığın ortasında insanlık tarihinin seyrini değiştiren devasa makineler icat edildi. Trenler. Trenlerin raylar üzerinde hızla ilerlemesi sadece fabrikalara kömür, şehirlere ham madde taşımadı. O demir tekerlekler döndükçe yüzyıllardır yıkılmaz sanılan katı toplumsal kurallar da rayların altında ezilmeye, parçalanmaya başladı. Çünkü tren hız demekti. Tren mesafelerin kısalması demekti ve en önemlisi tren sınıfsal ve cinsiyetsiz bir hareketlilik demekti. Biletini alan herkesin vagonlara binebildiği bir dünyada kadınlar da o biletleri ellerine almaya başladılar. Bu kadınlar için sadece bir noktadan başka bir noktaya gitmek anlamına gelmiyordu. Bu o dört duvar arasından çıkış biletiydi. Özgürlüğün kendi başına var olabilmenin ilk somut adımıydı. Düşünsenize, o dönemin kadınları tren kompartımanlarına ilk adım attıklarında ne hissettiler? Yanlarında bir erkek vasi olmadan sadece kendi iradeleriyle o koltuğa oturduklarında yüreklerine nasıl çarptığını hayal edebiliyor musunuz? Tren camları kadınlar için adeta dünyaya açılan yepyeni birer ekran gibiydi.

Camdan dışarı bakan bir kadın sadece akıp giden ağaçları, dağları, köyleri izlemiyordu. O camda kendi yansımasını ve dışarıdaki o koca dünyanın aslında kendisine de ait olabileceğini görüyordu. Dahası o tren vagonları kendi içinde minyatür birer toplum yaratmıştı. Kompartmanlar farklı sosyal sınıflardan, farklı hayat hikayelerinden gelen kadınların yan yana oturduğu, göz göze geldiği yerler oldu. Evinde tamamen yalnız ve izole olan kadın, tren vagonunda başka kadınlarla karşılaştı. Birbirlerine kitaplarını ödünç verdiler, çocuklarından bahsettiler, yaşadıkları zorlukları fısıldadılar. Tren vagonları kadınların gizli birer entelektüel kulübüne, birbirlerinden güç aldıkları yepyeni bir kamusal mekana dönüştü. Kadın tren sayesinde evinden çıkıp sokağa, sokağından çıkıp şehre ve en nihayetinde toplumsal hayatın tam ortasına karıştı. İş aramak için trene binen işçi kadınlar, okumak için şehre giden genç kızlar, dünyayı merak eden seyyahlar, hepsi o vagonların içindeydi. Ancak sevgili dinleyiciler, tarih bize gösteriyor ki kazanılan hiçbir özgürlük altın tepside sunulmaz. Ve toplum elindeki gücü kaybetmek istemeyen o erkek egemen yapı, kadının bu ani ve önlenemez yükselişine, sokaklara taşmasına elbette sessiz kalmadı. Kadınlar trenlerle seyahat etmeye, istasyonlarda görünmeye başladıkça büyük bir dirençle karşılaştılar. Dönemin gazetelerini, dergilerini satır satır incelediğinizde karşınıza çıkan tablo gerçekten çok çarpıcıdır. Trenlerde kadınların yalnız kalmasının tehlikeleri, vagonlarda yaşanan ahlaki çöküşler üzerine sayfalarca yazılar basıldı. Hatta işi daha da ileri götürüp tek başına tren yolculuğu yapan kadınları iffetsizlikle, toplumun ahlaki yapısını bozmakla suçlayan sesler yükseldi. Kadının yeri evidir, tren vagonları değil, manşetleri atıldı. Kadınların trenlerde taciz edildiği, güvende olmadığı söylenerek aslında görünüşte onları korumayı amaçlayan ama özünde yine eve kapatmayı hedefleyen bir korku atmosferi yaratılmak istendi. Peki ya kadınlar ne yaptı? Geri adım attılar mı? Evlerine, o sessiz odalarına geri mi döndüler? Hayır, asla. Kadınlar özgürlüğün tadını bir kez almıştı. Rüzgarı yüzlerinde hissetmişlerdi bir kere. Geri dönmek seçenekler arasında bile değildi. Kadınların bu kararlı duruşu ve tren yolculuklarına olan muazzam talebi demiryolu şirketlerini ve devletleri radikal kararlar almaya zorladı. İşte tam bu dönemde ünlü hanımlara mahsus kompartmanlar ya da sadece kadın yolculara ayrılmış özel vagonlar doğdu. Bu düzenleme bir yönüyle kadını koruma refleksi gibi görünse de toplum bilimsel açıdan bakıldığında çok daha büyük bir gerçeğe haykırıyordu. Toplum kadının kamusal alandaki varlığını resmen kabul etmek, ona yer açmak ve onun şartlarına uyum sağlamak zorunda kalmıştı. Tren kadını eve hapseden kalın duvarları yıkmış, yerine raylardan oluşan sonsuz bir özgürlük yolu açmıştı. Gelin şimdi vagonların konforlu koltuklarından yavaşça kalkalım ve yüzümüzü dumanı tüten raylara dönelim. Kadınların demiryolu sektöründeki o devasa, nasırlı ve bir o kadar da mağrur emeklerini konuşalım biraz. Kişi önlerinde kesilen ilk biletlerden, loş telgraf odalarında sabaha karşı tıklayan hayati mesajlara, kızgın güneşin altında ray bakımı yapan bükülmez bileklerden, tonlarca ağırlıktaki o devasa lokomotiflerin makinist koltuğuna uzanan, zorlu, hırslı ve ilham veren hikayenin tam da burasında direksiyonu demir tutumlu kadınlara kırıyoruz. Kadınlar trenlerde sadece arkalarına yaslanıp manzarayı izleyen yolcular olarak kalmadılar. Onlar zamanla o devasa demir çarkların dönmesini sağlayan, raylara alın teri döken, demiryolu kültürünü bizzat tulumlarıyla, çekiçleriyle inşa eden gerçek birer emekçiye dönüştüler. Peki bu süreç nasıl başladı? Kadınlar ne oldu da?

ağır, yağlı, kömür kokan ve tamamen erkek kişi olarak görülen demiryolu dünyasının merkezine yerleştiler. Bu sorunun cevabı dünya tarihinin en kırılgan ve en karanlık dönemlerinde Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın zorlu yıllarında saklı. 20. yüzyılın ilk yarısı dünya için büyük bir yıkım dönemiydi. Milyonlarca erkek cepheye çağrıldı, silah altına alındı. Ancak hayatın devam etmesi, cephenin beslenmesi ve en önemlisi ülkelerin can damarları olan lojistiğin ayakta kalması gerekiyordu. Demir yolları o dönemde bir ülkenin kalbi gibiydi. Eğer trenler durursa lojistik çökerdi. Cepheye mühimmat, şehirlere yiyecek, fabrikalara kömür taşınamazdı. İşte tam bu büyük kriz anında insanlığın kaderini değiştiren gizli kahramanlar, yani kadınlar sahneye çıktı. Erkeklerin boşalttığı istasyonları, fabrikaları ve rayları kadınlar devraldı. İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne, Amerika'dan Avrupa'nın içlerine kadar binlerce, on binlerce kadın, o güne kadar kapısından bile geçmelerine izin verilmeyen demiryolu sektörüne adım attılar. İlk başlarda toplumsal önyargılar hala çok güçlüydü. Kadınları demir yollarında ilk olarak nerelerde gördük? Elbette bilet satış kişilerinde, istasyonların temizlik işlerinde ya da tren lokantalarında yemek servisi yaparken. Yani toplumun kafasındaki kadınsı iş bölümüne uygun, nispeten daha korunaklı alanlarda. Ancak savaş uzadıkça ve cephedeki yük ağırlaştıkça kadınların emeği de istasyon binalarından dışarı rayların üzerine taştı. Kadınlar o nazik ellerine ağır demir çekiçleri aldılar. Üzerlerine yağ içinde kalmış tulumları geçirdiler, saçlarını eşarplarla bağladılar ve rayların bakımını yapmaya başladılar. Düşünün, kilometrelerce uzanan ray hatlarının döşenmesi, vidaların sıkılması, traverslerin değiştirilmesi gibi kas gücü gerektiren en ağır işlerde kadınlar çalışıyordu. Sinyalizasyon kulelerinde sabahlara kadar telgraf başında bekleyen, trenlerin birbiriyle çarpışmasını engelleyen o hayati makasları değiştirenler de onlardı. Onlar vagon fabrikalarında kaynak yaptılar, lokomotiflerin kazanlarını kömürle beslediler. O dökümhanelerin yüksek ısısında kömür karası yüzleriyle ama gözlerindeki gururlu pırıltıyla çalıştılar. Bu durum dünya tarihindeki kadın emeğinin görünür kılınması adına muazzam, sarsıcı bir eşikti. Kadınlar sadece çalışmıyorlardı. Kadının fiziksel ve zihinsel olarak yapamaz denilen her şeyi nasıl da kusursuz yapabileceğini tüm dünyaya kanıtlıyorlardı. Savaşlar bitti, erkekler cepheden geri döndü. Dönemin hükümetleri ve şirketleri kadınlara teşekkür ederiz. Şimdi tulumlarınızı çıkarın ve evlerinize, mutfaklarınıza geri dönün dedi. Ama dünya eski dünya değildi artık. Kadınlar o lokomotifi bir kez hareket ettirmişti. O rayların ritmini, üretmenin, kendi parasını kazanmanın ve toplumu ayakta tutmanın o muazzam gururunu tatmışlardı. Geri adım atmayı reddettiler. Demir yollarında kalıcı olmak için büyük bir sendikal mücadele başlattılar. Zamanla kadınlar sadece ağır işçilikte değil, demir yolu hiyerarşisinin en saygın, en zorlu noktasında, yani makinist koltuğunda da kendilerine yer açtılar. Dünyada ve bizim topraklarımızda o devasa buharlı ya da dizel lokomotiflerin kontrolünü eline alan, arkasındaki tonlarca ağırlıktaki yükü ve binlerce canı güvenle taşıyan kadın makinistler, toplumsal önyargılara en büyük, en gürültülü cevabı verdiler. Gece yarısı zifiri karanlıkta, sistem gözü görmeyen yollarda, rayların ritmik tıkırtısı eşliğinde bir lokomotifi sevk ve idare etmek. İşte bu kadının gücünün, iradesinin ve bağımsızlığının raylar üzerindeki anıtıydı. Sevgili dinleyiciler, demir yolu tarihi sadece o büyük istasyon binası

0: dünyalarında ya da gazete manşetlerinde görünenlerden ibaret değildir. Bir de o istasyonların arkasındaki görünmez emek vardır. Anadolu'nun ücra bir köy istasyonunda elinde fenerle gece trenini bekleyen kadın istasyon şeflerini düşünün. Telgraf cihazının başında gözlerini kırpmadan sabahlayan, trenlerin menziline salimen ulaşması için nöbet tutan kadınları düşünün. Onların o titizliği, o sorumluluk bilinci olmasaydı, ne o trenler vaktinde gelebilirdi, ne de o şehirler birbirine böyle sıkı sıkıya bağlanabilirdi. Demiryolu tarihi, aynı zamanda kadının rüştünü ispat etme, ben de buradayım ve bu koca ülkeyi, bu geleceği ben de omuzlarımda taşıyabilirim deme tarihidir. Sevgili dinleyiciler, günümüzde 2026'nın bu modern dünyasına doğru geldiğimizde, şehrin bu kılcal damarlarının büyük, çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz aslında. Kentsel dönüşüm projeleri, modernleşme sancıları, hız çağının getirdiği o steril ve mekanik projeler, eski, tarih kokan, yaşanmışlık kokan istasyon binaları, o ahşap banklar, insanların birbirine gözünün içine baktığı peronlar birer birer işlev değiştiriyor. Ya birer müze oluyorlar ya da yerlerini yüksek hızlı, camdan ve çelikten yapılmış o soğuk ve steril istasyonlara bırakıyorlar. Evet, teknoloji hayatımızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Bizi gitmek istediğimiz yere çok daha çabuk, dakikalar içinde ulaştırıyor. Buna hiç itirazımız yok ama o hızın içinde o eski banliyö trenlerinin penceresinden birbirine el sallayan insanların sıcaklığını, istasyon şefinin o babacan düdüğündeki samimiyeti ve en önemlisi ortak kent hafızasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şehrin kılcal damarları yenilenirken, modernleşirken, geçmişin naif hafızasını, kadınların rayda bıraktığı o ilk ayak izlerini Haydarpaşa'nın tarihi ruhunu korumak, betona feda etmemek ve geleceğe taşımak bizlerin, bu şehirde yaşayan her bir insanın en büyük sorumluluğudur. Hafızasını kaybeden bir şehir, ruhunu da kaybeder çünkü. Değerli dinleyiciler, rayların hikayesini sadece düz cümlelerle, tarihi verilerle anlatmak yetmez bazen. Çünkü demiryolu bazen biraz da şiirdir. Her vagon bir mısra, her istasyon bir duraktır hayatın şiirinde. Şimdi yayınımıza yapımcımız Mehmet Kasar'ın kaleme aldığı bu uzun yolculuğun ruhunu, kadınlarımızın raylardaki izini ve dumanlı hatların hafızasını özetleyen iki kıtalık küçük bir es, şiirsel bir durak eklemek istiyoruz. Radyonun sesini biraz daha açalım ve rayların kalbine kulak verelim. Demir ağlar örerken umudun yollarını, bir kadın vagonlardan izler uzak yarını. Dört duvardan sıyrılıp rüzgara göğüs geren, raylarda bırakmıştır özgürlük vakarını. Kimi gişe önünde, kimi gurbet garında, alın teri parıldar kömürün karasında. Banliyö treniyle bir şehir akıp gider, yaşar rayın belleği kadının sevdası. Evet, kadının sevdası, kadının emeği ve hiç kaybolmayan rayların belleği. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu. Değerli yapımcımız Mehmet Kasar ile birlikte rayların belleğini yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yolunuz hep açık, vagonlarınız hep sevgi dolu, raylarınız hep aydınlık olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Kurumu sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ağzımızdan çıkan bazı sesler dudak sesleri olarak adlandırılır. Dudaklarımız olmasaydı B ve P seslerini çıkaramazdık. Dudakları kullanmadan bazı sesleri de tam olarak çıkaramayız. F, V, O, Ö, U, Ü, I, İ seslerini doğru söyleyebilmek için dudaklarımızı kullanırız. Bazı kişiler bu sesleri çıkarırken sıkıntı yaşar ve söyledikleri tam olarak anlaşılmaz. Biz böyle kişiler için dudak tembelliği olanlar diyoruz. Böyle seslerde anlaşılma güçlüğü yaşıyorsanız, öncelikle bunun dudak tembelliğinden kaynaklandığını düşünmelisiniz. Bununla birlikte dudaklar seslerin yan yana gelişlerinde ve ses değişimlerinde de belli pozisyonlar alır. Cami içinde derken, İ sesiyle bitip İ sesiyle başlayan her iki kelimenin de net anlaşılması ancak dudaklarımızın doğru çalışmasıyla mümkündür. İki İ sesi dudak kullanılmadan da seslendirilebilir ama istenen kaliteyi veremez. Böyle bir durumda ancak bir mırıldanma sesi çıkar ki mırıldanarak konuşan bir hatip de başarılı değildir. Şimdi yapacağımız egzersizlerle dudak kaslarımızın istenen her hareketi yaptırabilmesini sağlayacağız. İlk dudak çalışmasını yapalım. Derin bir nefes alıp güçlü bir pof sesiyle çıkarın. Dudaklarınız pof derken hareket etsin. Dudak kaslarınız da zorlansa bu hareketi birkaç kez yapın. Pof ya da pum biçiminde. Dudak egzersizleri bir hafta yapılmazsa ertesi hafta yeniden dudak tembelliği başlayabilir. Ama diyafram nefesi alanlarda nefes verilirken dudaklar zaten titreyeceği için dudak tembelliği görülmez. Dudak tembelliği alt dudaktan ziyade üst dudakta görülmektedir. Üst dudak alt dudaktan tam ayrılmadığı için de V sesleri İngilizce'deki W gibi çıkar. One yerine one gibi bir söyleyiş duyulur. Şimdi dudaklarınızı büzüp büzüp uzatın, büzüp büzüp uzatın. 5 kez bunu yapın. Unutmayalım ki dudaklarımıza ne kadar hakim olursak sesleri de o derece doğru çıkarırız. Şimdi de dudaklarınızı dişlerinize doğru büzerek sıkı sıkı kapatın. Bir hortuma üfler gibi hava çıkarmaya çalışın. Üf şeklinde. Üflediğiniz hava dudaklarınızı zorlasın. Bu hareketleri ne kadar abartılı yaparsak yararını o kadar fazla görürüz. Kelimelerimizi doğru çıkarmak için dudaklarımızın da doğru hareket etmesi gerekir. Dudak kasları kuvvetli olan sesin çıkışına da hakim olur, sesin şiddetini de önler. Ağız ve dudak tembelliğini giderecek bir başka hareketimiz de şu. U harfini söyleyecekmiş gibi ağzını büz. Hemen peşinden I harfini söyler gibi ağzını ger. Günde 3 dakika sabahları yapılan bu hareket dudak kaslarını geliştirir. Bazı kişilerin geliyor, yapıyor gibi kelimelerdeki yor hecesini yaydığını, geliyor gibi ve üstelik bazılarının da yaymakla kalmayıp R sesini yuttuğunu, geliyor gibi bunu fark etmişizdir. Hatta bazıları da var ki geliyor, gidiyor yerine geliyor, gidiyor demektedir. Bu durumun tek nedeni dudaklarını doğru kullanmamaktan ileri gelir. Bir başka dudak çalışmasına sıra geldi. Dudaklarınızı açıp dairesel hareketlerle döndürün. Aşağı yukarı, sağa sola hareket ettirin. Bu hareketin de dudakların açılmasında çok büyük yararı vardır. Şimdi de dudak seslerini kullanarak alıştırmalar yapalım. Önce U, Ü sesleriyle başlayalım. U derken dudaklarımızı bir bardağa benzeyecek şekilde mümkün olduğunca büzerek uzatalım. Peşinden Ü derken dudaklarımızın kenarlarından hafifçe çekildiğini hissedelim ve tekrar edelim. U, Ü, U, U, U, Ü, U, U, U, Ü, U, U, Ü, U, U, Ü. Aynı çalışmayı O, Ö olarak da tekrar edebiliriz. Umarım yararlı olmuştur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız, dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara, 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları da zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi ittifakın geleceği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek, kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturumu tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden, Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güneşli, güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masa'da Süleyman Ozan Koçak, Tolga Kökten ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Efendim, bugün programımıza çok değerli bir sanatçımız da eşlik ediyor. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli sanatçılarından Sayın Sakine Kurbani hanımefendi de bizimle. Sayın Kurbani, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim, seslendireceği birbirinden güzel eserlerle programımıza renk katacak kendileri. Ayrılık, hasret ve sevda duygularını yansıtan türkülerimizi değerli yorumlarıyla dinleyicilerimize, yani sizinle buluşturacak Sakine Hanım. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızı çok güzel bir şarkıyla açtık. Tabii siz sohbetimizde sesini duyuyorsunuz ama daha önce bir şarkı, bir türkü sesini duymadığınız için Abdullah Hocam'ın bu sesine aşina değilsiniz. Ben de açıkçası tanıyamadım sesini.
1: Evet.
0: Abdullah Hocam kıymetli eşiyle biraz önce dinlediğimiz eseri seslendirdiler. Çok güzel olmuş. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa.
0: Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan? Arif olan nakam gitmez bu dünyadan. O kadar güzel ki sözleri.
1: Çok
0: yani
1: güzel.
0: Üzerinde tefekkür edilesi sözler.
1: Evet,
0: kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden başladı. Musikimizin hoş nameleriyle gönüllere dokunurken Türk dünyasının gönlünde derin izler bırakan bir eserden söz edeceğiz bugün. Yıllardır Türkiye'de, Azerbaycan'da ve dünyanın pek çok yerinde dinlenen Ayrılık eserinin hikayesini konuşacağız. Abdullah Hocam, Ayrılık şarkısının hikayesi nedir? Sizden dinleyelim.
1: Evet Mustafa Bey, Ayrılık öncelikle hoş bulduk. Ben dinleyicilerimizi buradan hepsine, bütün Azerbaycan'a, bizi dinleyen herkese gönülden selam ve sevgilerimi gönderirim. Bugün gerçekten Türk dünyasının en hüzünlü ve en anlamlı eserlerinden biri olan Ayrılık'tan bahsedeceğiz. Bu eser yalnızca bir aşk ayrılığı değildir Mustafa Bey. Yani aşkı anlatmıyorum. Bir milletin, bir coğrafyanın ve bir tarihin acısını anlatan bir ayrılık eseridir.
0: Evet. Hocam, bu eserin bestecisi Ali Selimi.
1: Evet.
0: İsterseniz Ali Selimi'yi de biraz konuşalım. Kısaca kendisini tanıtır mısınız?
1: Evet, ben Ali Selimi ile Güney Azerbaycan'a gittikten sonra orada tanıştım. Kendisi Tebriz'de yaşıyordu ama bizim geldiğimizi öğrendiğinde sağ olsunlar Tahran'a gelmiştiler. Ve bizi üç kardeş olarak Tebriz'e kendi evinde misafir ettiler. Çok güzel günler geçirdi kendisiyle. Ali Selimi Güney Azerbaycan'ın yetiştirdiği en önemli bestecilerden biridir. Ali Selimi 1922'de Bakü'de dünyaya gelmiştir ama bir Erdebilli bir ailenin çocuğudu.
0: Hı hı.
1: Yani asılları Güney Azerbaycan'dandı. İş için Bakü'ye gidiyorlar. O zamanlar sınırlar açıktı. Gidip gelmeler vardı.
0: Hı hı.
1: Yani orada Ali Selimi 1922'de Bakü'de doğuyor. Ve 8 yaşındayken müziğe başlıyor. Tar çalmaya başlıyor. Ve çok değerli bir ünlü üstattan ders alıyor tarı. Ahmet Bakıhanov'dan tar dersini alıyor. Hayatı boyunca da Azerbaycan Türklerinin kültürü, dini ve musikisini yaşatmak için Ali Selimi çalışmıştı.

0: Birçok unutulmaz eserler bestelemiştir ki ayrılık bunlardan en
1: En
0: önemlisidir.
1: bilineni.
0: Size selam getirmişim mesela.
1: Evet, o da çok
0: Türkiye'de
1: dinleniyor.
0: biliyorsunuz bu şarkı çok, bu mahnı diyoruz
1: Hı
0: biz. Bu
1: hı.
0: mahnı çok tanındı. Bunu da Allah rahmet eylesin gene bizim Güney Azerbaycanlı sanatçımız, ses sanatçımız Huşeng Azaroğlu onu buraya getirdi, tanıttı. Bu eserin söz yazarı da gene Güney Azerbaycanlı şairimiz, Tahran Radyosu'nda da beraber çalışmıştık kendisiyle. Değerli şairimiz Mahmut Despiş beyefendidir. Onun bestelerinden gene söylersek Heyder Baba, Ağlama Lale, Beni Yad Edersin kimi Ali Selim'in birçok besteleri var. Ancak onun bütün Türk dünyasına tanıtan eser şüphesiz ki Ayrılık olmuştur.
1: Evet. Hepimizin kulaklarında bu eser.
0: Evet.
1: İsterseniz bir müzik dinleyelim.
0: Evet, hele bu ayrılığı belki biz
1: Ayrılık
0: bununla
1: eserinde
0: bir
1: değil mi?
0: başlayalım.
1: Evet.
0: Evet,
1: Bestesi Ali Selimi'ye, sözleri de Ferhat İbrahimi'ye ait.
0: evet.
1: Kimden dinliyoruz?
0: Sakine Kurbani'den dinleyeceğiz.
1: Sakine Hanım'dan
0: Evet.
1: dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakine Hanım, sesinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Var olunuz.
2: Sağ
0: kıymetli
2: olun,
0: dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkelim'den, Tartelim'den devam ediyor. Sevgili Abdullah Kurbani hocamızın kıymetli eşi Sakine Kurbani'nin sesinden dinledik bu güzel eseri, ayrılık eserini. Abdullah hocam, isterseniz bu ayrılık eseri üzerine biraz konuşalım.
2: Evet,
0: bizim
2: evet.
0: Türkülerimiz o kadar güzel ki,
2: evet,
0: kalbimizin bam teline dokunuyor. Her birinin,
2: evet,
0: arkasında çok derin izler, yaşanmışlıklar var.
2: Evet.
0: Elbette bu eserin de, evet, aynı şekilde bir arkasında hikayesi var.
2: Evet.
0: Ayrılık eserinin ortaya çıkışındaki tarihi arka plan nedir? Bize bunu anlatır mısınız?
2: Evet, memnuniyetle. Bunu anlatmak için Aras Nehri'ne bakmamız gerekir. Bugün Kuzey Azerbaycan ile Güney Azerbaycan arasında uzanan Aras Nehri, yüzyıllar boyunca aynı milletin yaşadığı toprakların içinde akıyordu. Fakat 19. yüzyılda Rusya ile Kaçar İran'ı arasında yapılan savaşlar sonucunda Azerbaycan toprakları ikiye bölündü. Özellikle 1828 yılında imzalanan, hı hı, evet, Türkmençay Antlaşması sonrasında Aras Nehri siyasi sınır haline getirildi. Bir tarafta Rus hakimiyetindeki Kuzey Azerbaycan, diğer tarafta İran sınırları içinde kalan Güney Azerbaycan kaldı. Aynı dili konuşan, aynı türküleri söyleyen, aynı kültürü yaşayan insanları birbirinden ayırdı. İşte ayrılık eserinin temelinde bu büyük tarihi acı vardır.
0: Evet, ayrılık çok zor hakikaten. Allah kimseye ayrılık yaşatmasın.
2: Evet.
0: Yani bu eserde anlatılan ayrılık sadece iki insanın ayrılığı değil.
2: Evet, evet Mustafa Bey, doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle öyledir. Bu eser aslında ikiye bölünmüş Azerbaycan'ın feryadıdır. Bir annenin evladına, bir kardeşin kardeşine, bir milletin kendi özüne duyduğu hasretin sesidir. Bu ayrılıktan Mustafa Bey, ben kendi payıma söyleyeyim. Biz de aile olarak bu ayrılıktan çektik. Bu ayrılığın, benim anam Kuzey Azerbaycan'da doğmuş. Orada dünyaya gelmiş ama İran'a geliyorlar. Anneannem bir evlilik yapıyor. Güney Azerbaycanlı birisiyle, o zaman yollar açıktı, gidiş gelişler vardı. Hmm. İnsanlar gidiyorlardı, evet, orada çalışıyorlardı. Ondan sonra gelip gidiyorlardı. Akrabalar vardı, birbirlerini ziyaret ediyorlardı. Yani bunun, bu ayrılığın nesibini bizim ailemiz de çekmiştir. Anam İran'a gelen

0: Ben sonra bir evlilik yapıyor ve ondan sonra da yollar kapanıyor. Stalin bir tel örgü öldürüyor 1930'da ve gidiş gelişler tamamıyla kapanıyor. Ondan sonra da annem babasını özlüyor, oradaki akrabalarını özlüyor. Gece gündüz gözyaşları döküyor. Bu da ve bizi oraya götürüyor.
1: Tabii zor zamanlar, zor
0: Zor,
1: şartlar.
0: zor şartlar, zor şartlar. Bir de komünist rejimi, İran kapitalist rejimi. Yani öyle bir ortam ki, yani o zaman Azerbaycan'a gitmek hiç mümkün bir şey değil.
1: Evet.
0: Hatta babamı takip ediyorlar. Sizin ne işiniz var? Gidiyorsunuz Sovyetlere, komünist rejimine, yani dinsiz bir ülkeye gidiyorsunuz. Ya bizim anam diyor ki benim orada babam var, orada ailem var, konumlarım var. Bundan dolayı sonunda şey oluyor, yani başarıyorlar. Oraya gidiyoruz ve ondan sonra orada yeniden bu yanda, bu tarafta kalan akrabalar için özlem başlıyor. Bu tarafta da kardeşleri var, annesi kalıyor bu tarafta. Yani bundan biz de nasibimizi almışız bu ayrılıktan. Elbette ki bu yüzden de bu eser yıllardır milyonlarca insanın kalbine dokunmuştur. İlk eserimiz sözleri yani Adil Babayev ve bestesi de Azerbaycan'ın ilk kadın bestecilerinden Şefika Akınbaba'ya ait olan bir eseri de biz sonra size seslendireceğiz.
1: Evet.
0: Bu burada da gene ayrılıktan, gene sevgiden bahseden bir eserdir. Yani Ali Selim'in bu eseri aslında ikiye bölünmüş Azerbaycan'ın feryadıdır. Demin de söyledik.
1: Evet.
0: Bu yüzden eser yıllardır milyonlarca insanın kalbinde yaşar. İsterseniz demin ben sunduğum bu anonsu, bu eseri biz yerinden bir çalalım. Daha sonra gene bu ayrılık hakkında konuşmalarımıza devam
1: Evet.
0: ederiz.
1: Abdullah Hocam, az
0: Evet.
1: önce anlattınız da sizin de çok dokunaklı bir hikayeniz
0: Evet.
1: var. Düşünüyorum da geçmişten günümüze neler değişti diye. Aslında günümüzde de şartlar bazı yerlerde çok zor. Bazı güçler var, insanları sevdiklerinden ayıran.
0: Doğru.
1: Mesela Doğu Türkistan'da.
0: Evet.
1: Doğu Türkistanlılar, işte dünyanın dört bir yanında yaşayan Doğu Türkistanlılar var. Orada ailelerinden uzaktalar.
0: Evet.
1: Belki onlar Çin hapishanelerindeler. Ailelerinden haber alamıyorlar. Sağlar mı, öldüler mi? Böyle bir zorluk var. Diğer tarafta Filistin'de, değil mi?
0: Doğru.
1: Myanmar'da, Arakan'da. Yani dünyanın dört bir yanında aslında bu ayrılıklar, zulümler devam ediyor maalesef.
0: Evet.
1: Evet
0: Doğru
1: Abdullah Hocam,
0: söylüyorsunuz.
1: sizin de
0: Yani
1: ifade
0: bu
1: ettiğiniz gibi.
0: söyledikleriniz hepsi bu ayrılığın içinde var. Sadece bu
1: Evet.
0: iki, Kuzey'le Güney Azerbaycan değil. Dediğiniz gibi Çin'i de ahat eder bunlar hepsi. İsterseniz demin anons ettim. Bu iki eseri de dinleyelim. Sözleri Adil Babayev ve bestesi Azerbaycan'ın ilk kadın bestecilerinden Şefika Akınbaba'ya ait olan Hasretinden Yandım Oda
1: Evet.
0: mahnısı. Ardından da sözü ve müziği Güney Azerbaycanlı sanatçımız Noruz Feyzullayev'e ait olan Yandırdın Kalbimi Aman eserini dinleyeceğiz. Burada Noruz Feyzullayev, Güney Azerbaycan'ın yetiştirdiği değerli sanatçılarımızdan biriydi. Uzun yıllar Azerbaycan'da kendisiyle birlikte çalışma imkanım da olmuştu benim. O da ayrılığın, Mustafa Bey, ve gurbetin acısını yaşamış, yurduna ve yuvasına hasret kalmış kıymetli bir sanatçı dostumuzdu. Kendisi rahmet ve saygıyla anıyor. Mekanının cennet olmasını diliyorum.
1: Evet. O halde bu iki güzel eseri siz kıymetli saz sanatçılarımızın eşliğinde Sakine Hanım'ın sesinden dinliyoruz. Buyursunlar efendim.

0: İzleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan yine güzel eserler dinledik. Evet, Abdullah Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Hocam, şiirin sözleri hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Neler söylüyor
1: Evet.
0: bu şiir bizlere?
1: Evet, ayrılık şiiri Ferhat İbrahimiye tarafından yazılmıştır. Şair ayrılığı yalnızca bireysel bir duygu olarak değil, toplumsal ve milli bir yara olarak işlemiştir. Bu yüzden şiirde geçen her mısra Aras'ın iki yakasında yaşayan insanların duygularını yansıtır. Aslında bugün çoğumuz bu eserin iki dörtlüğünü biliyoruz. Halbuki şiirin tamamı 9 bentten oluşmaktadır. Ben isterseniz bu şiirin bilinmeyen bentlerini de
0: Tabii,
1: söyleyeyim.
0: buyurunuz.
1: Bu fikrinden geceler yatabilmirem, bu fikri başımdan atabilmirem. Bunlar bilinen bentlerdir.
0: Evet.
1: Ben çok uzamasın diye hemen geçeyim o bir bentlerine. Yadıma düşen de ala gözlerin, göyde ulduzlardan allam haberin. Neyleyim kesiptir menden nezerin, ayrılık ayrılık aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Ayrılık derdini çekmeyen bilmez. Yardan ayrı düşen gözyaşın silmez. Değiller intizar kıstası ölmez. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Nece ki elimden ayrı düşenden, sorar birbirini görüp bilenden, hasretle sızlayar daim bu gemden ayrılık, ayrılık, aman ayrılık, her bir dertten olar yaman ayrılık. İllerdir uzağım, arkam elimden, bülbülem, düşmüşem ayrı gülümden, zor ile ayrılıp şirin dilimden, ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Olupdur bir yana yarım yoldaşım, garibe sayılır sevgilim, sırdaşım. Bu cavan çağımda ağarıp başım, ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Beni ağladandan gülüş isterim, uzak düşenimle görüş isterim. Hasarı yıkmaya yürüyüş isterim. Hasar biliyorsunuz, Stalin'in tel örgü, ördüğü o hasarı söylüyor. Hasarı yıkmaya yürüyüş isterim, ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Sevgilik olupdur şeni Ferhad'ım, sevgisi hardadır, hanı Ferhad'ın diyerek çıkacak canı Ferhad'ın. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Şiirin esas bentleri budur. Biz sadece iki bentini, iki dörtlüğünü Ali Selim bestelemiştir. Elbette onlar da eskiden okunmuş ama çok şey olmadığı için bu Reşit Behbudov bu iki dörtlüğü okumuş ve bu eser böyle tanınmıştır.
0: Evet. Ayrılık zor mesele. Yazan
1: Evet.
0: o kadar güzel ifade etmiş ki.
2: Ama
1: Zor
2: şimdi o
1: zor.
2: şiiri okuyunca ben kusura bakmayın şeye girdim.
0: Estağfurullah.
2: Çok duygulandım. Böyle yani sevenlerin sadece sevgili değil, sevenlerin ayrılması hani görüşü uzak yoldakinden görüş isterim diyor ya
1: Evet.
2: görüşemeyenler falan
1: Evet.
2: ben çok doldum.
0: Evet. Hakikaten çok güzel yazılmış. Peki Abdullah Hocam, bu eseri ilk duyuran sanatçı kim?
1: Bu eseri ilk duyuran sanatçı elbette ki Reşit Behbudov'du. Ayrılığın geniş kitlelere ulaşmasında Allah rahmet eylesin Reşit Behbudov'un büyük payı vardır. Reşit Behbudov İran seferinde Ali Selimi ile tanışır ve bu eseri dinledikten sonra eser çok hoşuna gidiyor ve Azerbaycan'a döndükten sonra bu eseri Azerbaycan radyosunda kaydediyor. Ve onun güçlü yorumu sayesinde eser yalnız Azerbaycan'da değil, bütün Türk dünyasında tanınmış oluyor. Daha sonra birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş bu eser. Azerbaycan'da da okunmuş, İran'da da okunmuş. Ve adeta ortak bir hafıza eseri haline gelmiştir. Güney Azerbaycanlı ses sanatçısı, gene o da kökeni Azerbaycanlıdır. Ve sinema oyuncusu Guguş tarafından da bu modern bir tarzda seslendirilmişti. Onun da çok ayrılığın tanınmasında belki de onun da rolü vardır ama
0: Evet.
1: esas Reşit
0: Abdullah Hocam, ayrılık
1: Behbudov'dur.
0: eserine benzer
1: Evet.
0: hisli bir eser daha var. Sen gelmez oldun.
1: Evet.
0: Bu eseri de dinleyelim sizden.
1: Evet.
0: Müziği Ali Ekber Tağıyev'e ait,
1: evet.
0: Sözleri de Medine Gülgün'e. İsterseniz sizden dinleyelim. Stüdyomuzda canlı canlı,
1: evet,
0: sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sizin sesinize sağlık
1: Çok
0: Sakin Hanım.
1: teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Sağ olun Mustafa Bey, siz
0: Çok
2: de.
0: içli parçalar tabii ki. İlk eser Sen Gelmez Oldun.
2: Evet.
0: Onu dinledik. Biz bu sonbaharda buluşacaktık. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin? Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun. Demiştin kapına gelirim diye, kulağım kapıda ses vermez oldun. Boş yere mi yemin ettik ikimiz? Kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun. Sözleri harika.
1: Evet.
0: İnsanın
2: Evet.
0: yüreğine işliyor.
2: Evet.
0: Abdullah Hocam, bu eser günümüzde de ilk günkü kadar etkili. Sizce bunun sebebi nedir? Niçin eskimiyor, yüreklerimize dokunuyor?
2: Ayrılık duygusunun insanlığın orta duygusu olduğundan kaynaklanan bir şeydir.
0: Evet.
2: Ama bu eser yalnızca bir özlemi anlatmıyor. Tarihi, kültürü, vatan sevgisini ve millet hafızasını da içinde taşıyor. Bu yüzden aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hala dinleniyor, hala insanları duygulandırıyor.
0: Evet, hakikaten öyle
2: Ben
0: kıymetli hocam.
2: şimdi demin bir Sen Gelmez Oldun eserini Sakine Hanım söyledi.
0: Evet.
2: Ben bunun bestecisi Ekber Tayyip'ti. Söz yazarı da Medine Gülgün'dür. Yani şimdi kuzeyle güney arasındaki bu ayrılıktan bahsediyoruz ya. Medine Gülgün de Güney Azerbaycanlı bir şairimizdir. Hem de bizimle yakın bir konuluğu da var. Ben daimin
1: Baldız.
2: baldızı oluyor. Yani ben
0: Evet.
2: Zendai diyoruz. Zendai'nin ablası oluyor. Onlar da İran'dan zamanında göç etmişler ve Azerbaycan'da yaşamışlar. Onun hayat yoldaşı da Balaş Azeroğlu da o da yine çok ünlü, tanınmış bir şairdi. Ve

0: İnşallah. Oluruz. Teşekkür ederiz. İnşallah.
1: Efendim, bugün Türk dünyasının en sevilen ve en etkileyici eserlerinden biri olan Ayrılık eserinin hikayesini konuştuk. Bu ölümsüz eserin ortaya çıkışını, bestecisi Ali Selimi'yi, söz yazarı Ferhat İbrahim'i ve eserin taşıdığı derin anlamları sizinle paylaştık. Ayrılık yalnızca bir sevda ve hasret türküsü değil, aynı zamanda insanların yaşadıkları ayrılıkları, özlemleri, gurbet duygularını ve arazın iki yakasında kalan kardeşlerin hüzünlü hikayesini de yansıtan bir gönül sesi. Aradan geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmeyen bu eser, bugün de Türk dünyasının ortak hafızasında yaşamaya devam ediyor. Programımıza değerli yorumları ve seslendirdiği güzel eserlerle katkı sağlayan Sayın Sakine Kurbani Hanımefendi'ye de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, böylece Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Süleyman Ozan Koçak, Tolga Kökten ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Star Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbaniye, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli sanatçılarından Sakine Kurbani Hanımefendi'ye, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, müzikleriyle her daim bizimle olsunlar. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Civan Canova'yı anacağız. Uzun yıllar devlet tiyatroları bünyesinde oyuncu olarak görev yapan, geniş kitlelerin televizyon ve sinema yapımlarından tanıdığı Canova, 1980 kuşağının oyun yazarları arasında yer alır. Civan Canova, 1955 yılında dünyaya gelir. Babası, Cumhuriyet döneminde tiyatromuzun kurumsallaşmasında önemli katkıları bulunan Mahir Canova'dır. 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan sanatçı, aynı yıl devlet tiyatroları kadrosuna katılır. Öğrencilik yıllarından itibaren sinema filmlerinde de rol alan Civan Canova'nın yazarlık macerası, 1988 yılında kaleme aldığı Kör Buluşma adlı film senaryosuyla başlar. 1995 yılında Kenan Işık rejisiyle seyirci karşısına çıkan ilk oyunu Kıyamet Sularında'yla İsmet Küntay en iyi yazar ödülüne ve Avni Dilligil en iyi tiyatro yazarı ödülüne değer görülür. Daha sonra kaleme aldığı Erkekler Tuvaleti, Sokağa Çıkma Yasağı, Ful Yaprakları, Düğün Şarkısı başta olmak üzere çok sayıda oyunu çeşitli topluluklar tarafından sahnelenir. 2022 yılında hayatını kaybeden Civan Canova, tiyatro sahnesinde can verdiği karakterlerle Afife ödülleri kapsamında yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü de alır. Eve Dönüş filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülür. Resim sanatıyla ilgilenen Civan Canova, iki kişisel resim sergisine de imza atar. Tiyatromuza oyuncu ve yazarlığının yanı sıra yönetmen olarak da hizmet eden sanatçı, aynı zamanda televizyon dizileri için senaryolarda kaleme almıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayat çok hafif. Bir taslak gibi içini dolduramıyor ya da düzeltemiyoruz diyor. Var olmanın dayanılmaz hafifliği romanında Milan Kundera. Yaşamlarımızın her saniyesi sonsuz kere yineleniyorsa, İsa'nın çarmıha çivili olduğu gibi biz de sonsuzluğa çivilenmişiz demektir. Sadece tek bir hayat yaşadığımız için bu hayatı öncekilerle karşılaştıramayız. Ya da kusurlarımızı gelecekteki hayatlarımızda gideremeyiz. Bu nedenle de ne istediğimizi bilemeyiz. Prag'ın yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Gülüşün ve Unutuşun yazarı Milan Kundera'ya göre yaşamın provası yoktur. O halde yaşadığımız hayat asla bir senaryo değildir. Karşılaştırma fırsatı olmadığı için hangi kararın daha iyi olduğunu sıramanın bir yolu yok. Olaylar nasıl gelişirse öyle yaşıyoruz. Önceden uyarılmaksızın, rolünü ezberlemeden sahneye çıkan bir tiyatro oyuncusu gibi. Yaşam öncesi ilk prova, yaşamın ta kendisi ise ne değeri olabilir yaşamın? Yaşamın hep bir taslak olması da bundandır işte. Yok, taslak da tam olarak anlatmıyor demek istediğimi. Çünkü taslak bir şeyin ana çizgileriyle belirlenmesi demektir. Bir ressamın az çok ortaya çıkmasıdır. Yaşamımız dediğimiz taslaksa hiçbir şeyin taslağı değildir. Bir resmin resme dönüşmeyecek ana çizgileridir. 1968 yılının Prag'ındayız. Amerika'da filizlenen, Paris'te hayat bulan 68 kuşağının yansımaları yaşanmaktadır Prag'da. 5 Ocak'ta başlayan Prag baharının rüzgarlarının estiği dönemdeyiz. İktidara gelen Alexander Dubček liberal politikalarını uygulamaya başlar. Özgürlüğe doğru bir dizi kararlar uygulanmaya başlanır. Ülke tarihinde yeni bir sayfanın açılacağına olan inançlar yeşermeye başlamıştır. Prag baharı beraberinde yeni mutluluklarla birlikte yeni korkular da getirmiştir. Prag her an Sovyetlerin müdahale edeceği korkusuyla yaşamaktadır. Ve korkulan olur. 1968 yılının Ağustos ayında Sovyet tankları Prag'a girer. 100 binden fazla insan hapsolmuştur ve göç başlar. Prag insanı yaşadığı şehri terk eder. Bir rivayete göre bu dönemde 300 bin Praglı batılı ülkelere göç eder. Prag boşalmaktadır. Askeri kamyonların ve tankların yanından geçerek şehri terk eden insanlar yeni bir umuda yol almaktadır. At arabasıyla, minibüslerle, yayan, insanlar hangi imkan varsa onu kullanarak şehri boşaltmaktadır. Prag artık yaşanacak bir yer değildir.

Güçlüler güçsüzleri incitemeyecek kadar güçsüz olunca, güçsüzler çekip gidecek kadar güçlü olmak zorundaydı. Ve bu insanlar çaresizdiler. Gelecekten başka umutları yoktu. İnsanlar genellikle dertlerinden kurtulmak için geleceğe kaçarlar. Zamanın yoluna düşsel bir çizgi çeker, bu çizginin ötesinde o anki dert ve sıkıntılarının sona ereceğini sanırlar. Etrafında olup bitenlere kayıtsız kalmanın mümkün olmadığı zamanlar vardır. Prag böyle bir dönemi yaşamaktadır 1968'de. İnsanlar Prag'ı terk etmektedir. Prag'ın taş binaları artık sevimsiz görünmektedir onlara. Hayatı çirkinleştiren birer taş yığınıdırlar artık. Sanki bütün gezegenin yaşadığı bir trajedidir taş binalar. Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği romanındaki Thomas ve Teresa Cenevre'ye giderler ancak burada çok kalamazlar. Teresa sürekli sorguladığı Thomas'tan uzaklaşmak, Prag'a dönmek ister. Hayat bana çok ağır, sana çok hafif der Thomas'a. Bu hafifliğe, bu özgürlüğe dayanamıyorum. Prag'da sana aşk için çok muhtaçtım. Sana her şey için bağımlıyım. Beni terk edersen ne yaparım? Güçsüzüm ben ve güçsüzler ülkesine, Prag'a geri dönüyorum. İnsanın başkası için çektiği acı, kendi acısından daha büyüktür. Teresa bu acıya dayanamaz. Aşklar da imparatorluklar gibidir. Üzerine dayandırdıkları düşünceler un ufak olduğunda onlar da silinir giderler. Ve Teresa güçsüzler ülkesine, Prag'a geri döner. Güvensiz, tekinsiz bir şehre dönüşmüştür Prag. Herkes polis olabilir düşüncesi bütün sokaklara hakimdir. Kötü bir şey yaşayıp çaresiz kaldığımızda, içimizdeki zavallılık birden ortaya çıktığında acılı bir durum oluşur ruhumuzda. Duvarlar üstümüze gelir. Bütün seçenekler tükenmiştir. Dipsiz bir kuyuda çırpınırken kafamıza sert taşlar gelmektedir. Bir çaresizlik hissi gelip göğsümüze yerleşiverir. Değersiz olduğumuzu düşünmeye başlamak, yalnızlığımızın üstüne ektiğimiz tuz biberdir. Kundera buna litost der. Litost, başka birçok duyguların bileşimi olan bir duygudur. Kötü geçirilmiş bir çocukluk, sevgilisi tarafından terk edilmişlik, başlamadan biten bir kariyer, boşa yapılan yatırımlar, hak edilmeyen bir yenilgi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde insan zavallı olduğunu düşünür ve derin bir acı duyar. Gülmeyi unutur. Bir halkı ortadan kaldırmak için belleğini yok etmekle işe başlanır diyor bir yazar. Kundera bu sözü önemsiyor. Kitaplarını, kültürlerini, tarihlerini yok ederler. Bir başkası onlara başka kitaplar yazar, bir başka kültür verir, bir başka tarih uydurur. Ve böylece halk yavaş yavaş ne olduğunu, daha önce ne olmuş olduğunu

0: Kundera'nın romanlarında Prag baharını ve sonrasında yaşananları bütün yönleriyle görmek mümkündür. Kundera, adeta Prag'ın 20. asır tarihini ikiye böler. 1968'den önce ve sonra. Eserlerinin çoğunda Sovyet tankları Prag'a girdikten sonra Praglıların zihninde, kalbinde, gönlünde meydana gelen sarsıntılar, hayal kırıklıkları, çaresizlikler yer alır. Yalnızlık, göçmen duygusu, hatıralar, yazgı, bellek, yurt özlemi Praglının hayatından hiç silinmeyen izlerdir. Prag yaralarını sarmaya çalışırken insanlar da geçmişi ve geleceği, gülmeyi ve unutmayı düşünürler. Kundera'nın Gülüşün ve Unutuşun kitabı Prag özelinde aslında bütün insanlığın özeti gibidir. Kundera'nın dünyasında Prag insanı gülmeyi unutmuştur. Ve unutuş hafızamıza, geçmişimize, belleğimize karşı verdiğimiz bir savaştır aslında. Prag bir unutuşun kentidir. Kafka'nın yayıncısı Max Brod, kötülük kenti der Prag için. Prag hep birilerinin isteğine boyun eğmek zorunda kalmış, geçmişi unutup yeniden bir gelecek çizmek zorunda kalmıştır. 1621'deki Çek reformunun yenilgisinden sonra Cizvit rahipler vardır Prag'ın hayatında. Katolik inancı temsil ettiren barok katedrallerle donatırlar şehri. Milan Kundera'nın ifadesiyle söylersek, binlerce taşlaşmış aziz her yandan size bakar, sizi tehdit eder, gözetler ve büyüler. Kundera, Tamina ismini verdiği bir kahramanının doğduğu sokağın yarım asır içinde 3 kez isminin değiştiğini söyler. Bu, unutuşun tarihidir. Bir şehir nasıl unutur? Bir nesil hafızasını nasıl kaybeder? Milan Kundera, Prag şehrinde yaşanan unutuşu bir örnekle açıklıyor. 1972'de bir pop şarkıcısı daha çok para kazanmak için ülke dışına çıkmaya karar verir. Ülkenin yöneticilerinden Bay Husak korkuya kapılır. Pop şarkıcısına derhal ülkesine dönmesi için acele bir mektup yazar. Ne isterseniz yapacağız diye de teminat verir. Bir an düşünün. Bir ülkenin yöneticisi bir pop müzik şarkıcısının ülkeyi terk etmesinden neden korkar? Üstelik bu yönetici doktorların, bilginlerin, gökbilimcilerin, sporcuların, işçilerin, mühendislerin ülkeyi terk edip başka bir ülkeye iltica talebi bulunmasından hiç rahatsızlık duymamaktadır. Peki bir pop şarkıcısının bütün bu meslek gruplarından üstünlüğü nedir? Çünkü diyor Kundera, pop müziğin hafızası yoktur. Geçmişe dair bütün müzik kültürünü unutturacak bir müziktir. Pop müzik geçmişin üstünü örter ve kapatır. Böylece unutuş gerçekleşir. Nesiller geçmişi anımsamaz.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk,

0: ırmak ya da nehir geçer. Pırak ortasından ırmak geçenlerde. İki yanında Kundera'nın anlattığı kilise ve tarihi anıtlar yükselir. Masal şehir, altın şehir ve Avrupa'nın kalbi gibi iltifatlara layık görülmüştür. Çoğu insan için Prag, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra bilinen bir şehirdir. Oysa Hitler bombalatmaya kıyamamıştır bu açık hava müzesini. Prag'ın başkent olduğu tarih 1918. Eski ile yeniyi buluşturan bu zengin şehir adeta bir kültür sanat şehri. Çekoslovakya'nın kurucularından Tomáš Masaryk, dünyaca ünlü bir felsefecidir. Kafka, Rainer Maria Rilke ve Václav Havel, Prag'ın beşiklerinde gözlerini dünyaya açan ünlüler. Weber, Mozart, Beethoven, Chopin ve Wagner de Prag'ın kucak açtığı diğer büyük isimler. Müzik ve edebiyat, Prag'ın beslendiği gıdalardır diyebiliriz. Prag Senfoni ve Çek Flermoni Orkestrası, dünyamızın ilgiyle takip ettiği başarılara imza atmıştır. 2 milyonluk nüfusuna rağmen yılda en az 20 milyon turist kabul ettiğini düşünürsek, Prag'ın zenginliği herhalde anlaşılmış olur. Çekler başkentini Praha olarak adlandırıyor. Kapı eşiği anlamına geliyor. Çünkü Prag, ülkenin Avrupa'ya açılan ilk noktası. Şehrin devasa 13 kapısı var ve şaşırtıcı mimari yapıları, sivri çatıları ve sayısız kuleleri. Londra, Paris ve Roma'dan sonra Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehridir Prag. Kalesi, kulesi, köprüsü mutlaka vardır tarihi kentlerin. Stare Mesto yani eski şehir, Aziz Nikolas Katedrali, Aziz Vitus Katedrali, Prag Kalesi ve Charles Köprüsü, Prag'ın gözde mekanları arasında yer alıyor. Bir şehirde önce nereyi arar gözleriniz? Meydanı mı, kahvehaneleri mi, müzeleri mi, mabetleri mi? Hilmi Yavuz, Prag izlenimleri yazısında bakın neler söylüyor. Bir şehir benim için zarif kahveleriyle, özellikle de kaldırım üstü olanlarıyla vardır. Kahveleri olmayan şehirleri hiç sevmemişimdir. Paris mesela bir kahveler şehridir. Berlin'de bir ölçüde öyle. Belki gençlik yıllarımızda Fatih'teki, Yeni Kapı'daki, bulvardaki kahvelerdi. Ya da Baylan'da oturmuş olduğumuz bahtiyar günlerden arta kalan bir geçmiş zaman aralığındadır beni kahvelere çeken. Prag'da Nazım Hikmet'in kahvesinde Kafe Slavya'da oturduğum dostlarla birlikte. Şehrin içinden geçen Vltava Nehri'nin kenarında, Milli Tiyatro'nun karşısında uzaktan bile görkemli görünen Prag Kalesi'ne bakan bu kahvede Nazım'ı, onun orada otururken neler hayal ettiğini düşünmek. Moskova'dan sıkıldığında kaçıp Prag'a gelirmiş Nazım ve hep Kafe Slavya'da otururmuş. Oturduğu masa bilinmiyor. Oysa Yahya Kemal'in Paris'te Closerie de Lila kahvesinde oturduğu masaya konulduğu gibi bir plaket de onun masasına çakılabilseydi. Heyhat! Prag'a hüzünle veda ettim. Orta Avrupa'nın gerçek Avrupa olduğunu düşünerek.
1: Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí a neznámý muž spustí cizí řečí.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün iki tekerlek üzerinde imkansızı başaran, hızın ve tehlikenin sınırlarında gezerek tam 5 kez dünya şampiyonu olan süper sportun kralı Kenan Sofuoğlu'ndan söz edeceğiz. Kenan'ın hikayesi Sakarya'daki bir tamirhaneden başlayıp dünyanın en görkemli pistlerine uzanan zorlu bir yolculuk. Çünkü onun yarış dünyasına girdiği yıllarda rakipleri çok daha iyi imkanlara sahipti. Ancak Kenan'ın kimsenin sahip olmadığı bir cesareti vardı. Pistlerdeki korkusuz sürüş tarzı kısa sürede ona şampiyonluklar getirdi. Kenan'ı gerçek bir kahraman yapan asıl şey ise hayatın ona attığı sert tokatlara karşı duruşuydu. Dile kolay. Yarışçı olan abilerini kazalarda kaybetti Kenan. Evladını henüz bebekken toprağa verdi. Pek çok insan bu acılar karşısında pes edebilirdi. Ama Kenan Sofuoğlu her seferinde motoruna bindi ve hayata tutunabilmek için gerekenden fazlasını yaptı. Bu yüzden onun her şampiyonluğu bir spor başarısından çok bir insanın direnme gücünü temsil ediyordu. 5 dünya şampiyonluğuyla motor sporları tarihine geçen Kenan Sofuoğlu, kariyeri boyunca sadece kendisi için yarışmadı. Bugün dünya pistlerinde fırtına gibi esen Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü gibi genç yetenekleri de adım adım, emek emek yetiştirerek Türkiye'de bir motosiklet kültürü oluşturdu. Kenan Sofuoğlu kendi tırnaklarıyla kazıyarak açtığı o yolda, şimdi onun arkasından gelen gençlerle birlikte Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmaya devam ediyor. Bugün Kenan Sofuoğlu dendiğinde akıllara dünyayı dize getiren o hırslı çocuk ve yaşadığı her türlü acıya rağmen asla pes etmeyen o mağrur duruş geliyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları da zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya Başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler artırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyondaysa 7 kişi gözaltına alındı.